0: Türkiye'den Bakış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar efendim. Beğeniyle dinlediğiniz Türkiye'den Bakış programı işte başlıyor. Bugün 25 Haziran 2026 Perşembe. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bugün size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan. Ve tabii ki programı sizler için hazırlayan Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabar'da hepinize keyifli bir gün diliyoruz. Sayın Alabar'da hoş geldiniz bu haftada.
1: İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Sayın dinleyenlerimiz, Türkiye'den ve dünyadan güncel siyasi ve sosyal olaylara yer verdiğimiz Türkiye'den Bakış başlıyor. Hocam her zamanki gibi gündem yoğun, güzel gelişmeler de yaşanıyor. Soracağız hemen size. ABD ile İran arasındaki görüşmelerden bahsediyorum. Cuma günü olacaktı. Lakin bitmeyen krizler sebebiyle pazar gününe kaldı ve geçtiğimiz pazar bu toplantı icra edildi. Peki nedir ABD ile İran arasında yapılan görüşmelerden çıkan sonuç? Sizden dinleyelim.
1: Evet, herkesin geçtiğimiz hafta Cuma günü imzalanmasını beklediği bir çerçeve anlaşması. Maalesef bir gitti geldi ve pazar gününe kaldı. Pazar gününde taraflar, yani Amerika Birleşik Devletleri, İran ve arabulucu pozisyonunda Katar'la Pakistan'ın da katıldığı İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında Lusen Gölü zirvesi diyerek de tarihe geçen zirve gerçekleştirildi. Şimdi kafa karışıklığı oldu burada. Taraflar daha öncesinde 14 maddelik bir planı zaten imzalamışlardı ve bu elektronik imzalarla atılmıştı. Bu neyin nesi falan şeklinde konuşuldu. İsterseniz o konuyu bir açığa kavuşturalım. Taraflar kendi aralarında 14 maddelik bir mutabakat zaptı imzaladılar. Bunun adı İslamabad, Pakistan'ın başkentine istinaden İslamabad mutabakat zaptı. Ateşkesi öngörüyordu. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin ablukayı kaldırmasını öngörüyordu. İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını falan öngörüyordu. Ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla nükleer konu. Yani zenginleştirilmiş uranyum. Ve 60 günlük de bir ateşkes. Tamam, ama bu söylenenler nasıl yapılacak? Nasıl bir sistem işleyecek? Nasıl bir mekanizma kurulacak? İşte İsviçre'de konuşulan konu o 14 maddelik planın nasıl işleyeceğine dair bir toplantıydı. İşte masada ne vardı? İran'ın petrol sevkiyatı serbest bırakılacak mı? İran'a yönelik uygulanan petrol ambargası kaldırılacak mı? İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyum üçüncü bir ülkeye mi gidecek? Yoksa içeride seyreltilecek mi? Bunlar konuşulacaktı. İşte Libya'ya yönelik olarak İsrail saldırıları mutlaka durdurulması gerekiyordu o 14 maddelik plana göre. Bunlar İsviçre'de Bürgenstock'ta bir dağ otelinde taraflar arasında konuşulurken Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Trump Fox televizyonuna bir açıklama yaptı ve İran'ı tehdit etti. Pazar günkü görüşme de neredeyse yarıda kalıyordu ama Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in olağanüstü arabuluculuk gayreti sonucunda tekrar taraflar masaya oturtuldu ve bu konularla alakalı görüşmeler İsviçre'de pazar günü tamamlandı. Aslında tamamlandı demek de yanlış. 60 günlük süre başladı. Şimdi 60 gün hiçbir şekilde biraz önce söylediğim şartlarda saldırı tarafların herhangi bir tarafından gerçekleştirilmeyecek. Bu 60 günlük süre içerisinde de nelerin yapıldığını Katar ile Pakistan yayınladıkları bir not ile dünya kamuoyuna duyurdular. Buna göre teknik konuların konuşulabilmesi için, yani nasıl bir seyreltme işlemi olacak zenginleştirilmiş uranyuma, ABD 30 gün sonra ablukayı nereye çekecek, işte İran'ın petrolü ambargoya tabi olacak mı olmayacak mı,

Birleşmiş Milletler gözlemcileri zenginleştirilmiş uranyum konusunda nasıl gelip gözlem yapacaklar? Öyle değil mi? Bunların bir teknik anlamda sisteme oturtulması lazım. İşte burada yapılan teknik konuları görüşmek için bir teknik işler komitesi oluşturuldu. Her konu için, işte nükleer için, Hürmüz Boğazı için, İran'ın doldurulmuş varlıkları için teknik birer komite. Bu teknik komiteler çalışmalarına bu 60 gün boyunca devam edecekler ve geldikleri noktayı yüksek komiteye duyuracaklar, bilgilendirecekler. Yüksek komitede kimler var? İran Dışişleri Bakanı Arakçı var. Meclis Başkanı Kalibaf var. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance var. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Katar Dışişleri Bakanı var. Şimdi bu yüksek komitede alınan mesafeyi anında hayata geçirecek ve bu 60 gün boyunca hangi konular bu teknik komiteler tarafından görüşülecekse bir yol haritası çıkartılmış. Yani 15. günde şu bitmiş olması lazım. 18. günde bu, 20. günde bu. Buradan o zaman anlıyoruz ki biz aslında bu 60 günlük süre oldukça kırılgan bir süre. İsrail'in de bu süreci baltalamak için önümüzdeki süreçlerde Lübnan'a saldırı başta olmak üzere birçok farklı noktalarda sorunlu hamleler ya da işi çıkmaza sokacak hamleler yapabilme ihtimali var. Bunun için de Lübnan'da bir çatışmayı kontrol birimi kurulmuş ki yani İsrail'in buradaki ortaya çıkartabileceği oldu bittinin önüne geçmek maksadıyla tabii hiç memnun değil İsrail bu gelinen anlaşmadan. Şimdi Hürmüz açıldı. Yani Hürmüz'deki gemi trafiğini görebiliyoruz ve bu gemi trafiğine baktığımızda da artık orada uzun bir zamandan bu yana bekleyen petrol sevkiyatı için bekleyen tankerler Hürmüz Boğazı'nı boşaltmaya başladı. Yani yeni yüklenen tanker değil bunlar. Yani 4 aydır orada kapalı kalmış olunan tankerler. Trump'ın pazartesi günü yaptığı açıklamada 19 milyon varil petrol başladı Hürmüz'den çıkmaya günlük diye. Zaten savaş öncesinde de 20 milyon civarındaydı. Tabii bu petrolün Asya'ya ve Avrupa'ya ulaştırılması bir ay kadar bir süre alacak. Ama buna rağmen petrol 70 dolarları gördü. Neden? Çünkü o hava bile, müsbet hava bile çok işe yaradı. Yani 19 milyon varil petrol piyasaya sürülmeye başlayınca işler kendi içerisinde düzene girecek. Eğer İsrail bu konuyla ilgili sıkıntı çıkartmazsa. Tabii Hürmüz Boğazı'ndan kaynaklanan sıkıntının aşılabilmesiyle ilgili bizim bunu hissedeceğimiz bir 5-6 aya daha ihtiyaç var. Yani Haziran ayında olduğumuzu düşünürsek Kasım'a aralığa kadar Hürmüz Boğazı'ndan çıkan petrolün piyasaları rahatlatması için bir 6 aylık zaman. Neden? Çünkü Kuveyt'te bazı tesisler vuruldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde vuruldu. Katar'da, Suudi Arabistan'da. Bu vurulan tesislerden sevkiyat o kadar kolay olmuyor. Dolayısıyla bunların giderilerek çıkan petrolün destinasyonuna, hedefine ulaşabilmesi için gereken zaman zaten sadece bir ay. Bir de tamirini falan eklediğinizde Kasım'ı falan bulacak piyasaların rahatlatılması. Tabii İran burada en önemli tavizi artık ben nükleer silah üretmekle ilgili bir hırsı taşımayacağım. Birleşmiş Milletler'e ve Atom Enerjisi Kurumu'na, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na da tesislerin kontrol edilebilmesiyle ilgili hususta kolaylık sağlayacağım dedi. Trump dedi kolaylık sağlanmazsa tekrar vururuz falan. Tabii İran halkı şunu söylüyor. Yani eğer günün sonunda bu hakkımızdan feragat ettiysek 79 yılından bu yana bu kadar sıkıntıyı niye çektik? Yani bu tabii önümüzdeki süreçlerde konuşulacak. Fakat şöyle 60 günlük süre oldukça kırılgan da bir süre. Umut edilir ki, dileriz ki dünya bir lahza olsun rahat bir nefes alır ve buradan çıkan petrolle de piyasalar rahatlar. İşte Türkiye'de enflasyonla mücadele alanında alınmış birçok çalışma petrol fiyatları yüzünden sakatlandı. İstenilen gibi gitmedi. 120 dolarlara petrol gelince her şeyin maliyeti ona göre arttı. Petrokimya ürünlerine gelen zam bununla alakalı, tarımsal gübre üretiminde yaşanan sıkıntılar falan derken nihayetinde İsviçre'deki oluşturulan teknik komite 60 gün için çizilmiş, belirlenmiş yol haritası kapsamında zenginleştirilmiş uranyumdan Hürmüz Boğazı'nın açılmasına, İran'ın dondurulmuş varlığı

0: hastalıklarının nasıl geri verileceğine kadar birçok konuyu bu 60 gün içerisinde görüşecek.
1: Hocam peki İsrail bu görüşmelerden dolayı karıştı. Adeta toz duman. İsrail neden rahatsız?
0: Yani İsrail çünkü kaostan beslenen bir ülke. Bu konuyla alakalı barış masası kurulduğunda en çok rahatsız olan bölgedeki istikrarın, huzurun, güvenin olmaması için komşu üç ülkesini işgal eden devlet bu şeyden de rahatsız oldu. Şu an Filistin toprakları işgal altında. Soykırım devam ediyor. Ateşkese rağmen Gazze'de ateşkes anlaşmasından bu yana geçen sürede 5.875 Filistinli şehit edilmiş. Hala Batı Şeria'da işgalciler Filistinlilerin evlerini yağmalamaya, yıkmaya devam ediyor. Filistin toprakları, Lübnan topraklarının %20'si şu an İsrail işgali altında. Suriye toprakları, Golan başta olmak üzere İsrail işgali altında. Yani İsrail, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dediği gibi sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiği bilinmeyen bir ülke ve bütün bunları güvenlik gerekçesiyle yapıyor. Ama mesela Suriye'de 2 yıldan bu yana İsrail'e yönelik bir taş dahi atılmamasına rağmen İsrail 1000'in üzerinde saldırı gerçekleştirmiş Suriye sahasında. Yani bu devlet kontrol edilmesi oldukça güç bir kanserli hücreye benziyor ve komşuları aleyhine sürekli olarak metastaz ediyor. Mesela Naftali Bennett ki eski başbakanıdır, müstakbel başbakan olmaya da oldukça yakın. Kendisi başbakan olduğunda Amerika ile İran arasındaki bu anlaşmayı tanımayacağını, ahtapot doktrinini devreye sokarak Lübnan'daki işgalleri daha da derinleştireceğini falan söylüyor. O zaman şunu beklememek lazım. Yani Netanyahu diye bir soykırımcı geldi. Uluslararası Ceza Mahkemesi bunu cezalandırdı. Ama uçağıyla her yere gidiyor, geziyor, dolaşıyor. Kimse buna yönelik olarak bir tutuklayalım diye bir derdi olmuyor. O giderse her şey düzelir diyenler Naftali Bennett'in açıklamalarına iyi baksınlar. Yani Netanyahu'dan daha kötü bir adam gelebilir. Netanyahu da gelmeden önce Ariel Sharon vardı. 1982 yılında Sabra ve Şatile katliamları dahil İsrail'de oluk oluk, Filistin topraklarında oluk oluk kan akıtan bu adam. Ariel Sharon gittiğinde her şey dört dörtlük olacak zannetti insanlar. Netanyahu daha kötü oldu. Naftali Bennett de aynı. O zaman şu hükmü verelim. Yani İsrail'de kötü liderler yok. O kötü liderleri seçen bir seçmen kitlesi var ve bu İsrail'de çoğunluğa tekabül ediyor. Hiç öyle lafa eğip bükmeye, işte İsrail'in içinde de barışı isteyenler var diyerek barışçıl bir halk orada yaşıyormuş gibi göstermeye gerek yok. Yani en nihayetinde Batı Şeria'da 1 milyona yakın insan Filistinlilerin evlerine, barklarına konarak oralarda yaşıyorlar. Şimdi bu halklardan barışçıl diye bahsetmek dilimizi bükmek olur. Dilimizi bükmeye gerek yok. Yani İsrail halkının ahlaki ortalamasıyla Netanyahu gibi İsrail devletinde en uzun süreli başbakan yapmış kişinin ahlaki ortalaması aynıdır. Dolayısıyla da İsrail bu anlaşmayı baltalayabilecek şeyler yapıyor ama Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance 50 yıllık, son 50 yıllık tarihte İsrail'e dünyada sizi seven tek bir ülke kalmadı. Tek müttefikiniz Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı da bunu yaparsanız sonuç sizin için hüsran olur anlamına gelecek cümleler kullandı. 9 milyonluk ülkesiniz, her yere saldırıyorsunuz. Trump dedi ki Hizbullah adı altında Lübnan'da her yere saldırıyor bunlar dedi. Amerikan başkanı bunu söyledi. Amerikan başkanının bunu söylediği yerde susmamız elhak namussuzluk olur yani. Dolayısıyla söylemek lazım. İsrail bu anlaşmayı bir an önce akamete uğratmak ve bölgedeki devletlere teolojik bir sapkınlık içerisinde arz-ı mevt diyerek toprak kazanmak maksadıyla saldırmaya devam etmek istiyor. Biz de bunu gündeme getiriyoruz. Dünya İsrail'in vahşetinden de ortaya koyulan siyasetten de İsrail devletinden de son derece rahatsız. Bunu Amerikan Başkanı Trump söylüyor. J.D. Vance söylüyor. Dünya söylüyor. TRT radyolarında biz de söylüyoruz.
1: Hocam tam bu esnada da Kahire'de dört ülkenin dışişleri bakanları bir araya geldi. O ülkelerde Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan. Peki nedir bu ortamda bu toplantının kerameti? Sizden dinleyelim.
0: Şimdi tabii ki ilk defa gelmiyor bu dört ülke. Yaklaşık bir yıldan bu yana bu dört ülke üzerinde sıklıkla toplantılar yapılıyor. Bu en son yapılan toplantıda basın ile paylaşılan İslamabad mutabakatı dediğimiz İran-Amerika arasındaki mutabakatın mutlaka uygulanması gerektiğini söylediler. Küresel kara ve su yollarının açık bulundurulmasını talep ettiler. Yani Hürmüz bir daha kapatılmasın. 60 günlük müzakere süreçlerinde İsrail'in yapabileceği provokasyonlara dikkat çektiler. Ve Gazze'de hala ikinci aşamasına barışın geçilemeyip 5875 Filistinlinin şehit edilmesi üzerine açıklamalar yaptılar. Şimdi bu tabii açıklama yapılan kısmı. Bu açıklama yapılan kısmının dışında bu dört ülkenin uzun bir zaman dilimi denilebilecek bir yıl gibi bir zamandan bu yana sıklıkla bir araya gelip istişareler yaparak bölge coğrafyası temelinde bir takım ilişkilenmeler, hizalanmalar gerçekleştirmesi İsrail'i çok ürkütüyor. Neden? Pakistan 200 küsür milyon nükleer bir ülke. Türkiye 90 milyon nüfusuyla çok güçlü ve batıyla, dünyayla entegre olmuş savunma sanayisi devasa bir ülke. Suudi Arabistan enerjinin kaynağı ve kendi içerisinde oldukça kritik bir konumda bulunuyor. İslam aleminin kalpgahı olan Mescid-i Haram'ı içerisinde ihtiva eden bir ülke. Mısır 110 milyonluk nüfusuyla Süveyş kanalını kontrol eden Arap dünyasının en muktedir devletlerinden bir tanesi. Ve bunların dördü ortak bir siyaset geliştirildiğinde İsrail kendisini kuşatılmış hissediyor. Çünkü bu dört ülke coğrafyanın dört bir köşe taşını da tutmuş durumda. Pakistan'ın coğrafyası belli, Suudi Arabistan'ın belli, Türkiye'nin belli, Mısır'ın belli. İsrail bu dört ülkenin tam içerisinde yer alıyor. O yüzden bu ittifakı da parçalamak için hamle üzerine hamle yapıyor. Bunun yanında da işte Güney Kıbrıs Rum yönetimi gibi kendini devlet zanneden bir takım dikkate alınması dahi gerekmeyen yapılar içerisinde işte silahlandırıyor, ona silah veriyor falan. Ama yarın bir gün Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Kıbrıs Türkiye arasında ya da Türkiye arasında bir sıkıntı olduğunda yazık olan Güney Kıbrıs Rum yönetimine olur. Yani o İsrail'in vermiş olduğu barak hava savunma sisteminin falan Güney Kıbrıs Rum yönetimini Türkiye'ye karşı koruma şansı yok. Demir kubbe kevgire döndü. Bak, İran kevgire döndürdü demir kubbeyi. Biz Güney Kıbrıs Rum yönetimi topçu atışı mesafesinde taş üzerinde, taş omuz üzerinde baş kalmaz. Bunu istiyor muyuz? Asla. Bunu yapmak ister miyiz? Asla. Tehdit mi ediyoruz? Asla. Ama sen gözümün önünde İsrail silahlarını, Türkiye'nin adanın tamamı için garantör olduğunu bir kenara bırakarak silahlandırmaya İsrail silahlarıyla devam ediyorsan, o zaman bir sonuç, bir bedel ödemen gerektiğinde ağır bedel ödersin ve bu ödemiş olduğun bedel senin oradaki varlığını ila nihai ortadan kaldırabilir. Biz bunu 1974'ün öncesinde de söyledik. Ama insanları küçük adacıklara, küçük etrafı çevrilmiş enclave dediğimiz çevrilmiş alanlarda katliamlar yapmaya başlayınca Türkiye garantör devlet olarak devreye girdi ve yapması gerekeni yaptı. Şimdi bir daha söylüyoruz. Yani taşıma suyla değirmen dönmez. Siz Türkiye Cumhuriyet Devleti'ne bir insanoğlunun yüzebileceği mesafedesiniz. Kaç yüzücümüz yüzerek geçti gitti oraya. Şimdi İsrail'in size vermiş olduğu 3 tane 4 tane radar İsrail'in işine yarar da iki ülke arasında sıcak bir çatışma çıktığında bunun bedelini size inim inim inleterek ödetir Türkiye. O yüzden Güney Kıbrıs Rum yönetiminin falan akıllı olması lazım. Bekledik de gelmedi diye falan şarkılar söylüyordunuz. Bak o günden bu yana ada kendi içerisinde ikiye ayrılmış durumda ve kan akmıyor, gözyaşı akmıyor. Eğer aynı noktaya bir daha getirirseniz iki toplumlu bir yapıdan da bahsetmek güç olabilir. Dikkat etmeleri lazım.
1: Bir diğer soruyla devam edelim. Suriye Devlet Başkanı Şara'dan Lübnan'a yönelik çok kritik açıklamalar geldi. Sanırım gelmeye de devam edecek. Özetle Şara ne dedi Sayın Alabar'da?
0: Evet, aslında bu asla pas geçilmemesi gereken bir gündem. Çünkü Suriye Devlet Başkanı'nın yaptığı açıklamaları dünyayı, coğrafyayı, Suriye'yi, Orta Doğu'yu sürekli olarak izleyen, takip eden gazetecilerin mutlak surette gündemde tutması lazım. Maalesef konu birkaç günlük konu olmasına rağmen ve güncelliğini ihtiva etmeye devam etmesine rağmen, yani medyada kendisini hak ettiği yeri bulmadığı için ben devlet radyosuna konuyu taşımak istedim. Türkiye'den bakış dinleyenler açısından. Şara için Trump dedi ki bir konuşmasında, İsrail dedi Hizbullah ile mücadele edemiyor Lübnan'da. Hiç bu durumdan memnun değilim. Şara'dan Hizbullah'a müdahale etmesini talep edebilirim dedi. Yani bu ne demek? Suriye doğudan, yani Lübnan'ın doğusundan Lübnan topraklarına girecek. İç savaş boyunca Hizbullah'ın Suriye coğrafyasında yaptığı katliamların hesabını orada soracak. Böyle bir senaryo. Tabi bu coğrafya açısından, Suriye açısından, Suriye halkı açısından, Lübnan halkı açısından kabul edilmesi mümkün olmayan acıları gerektirir. Herkes Şara ne diyecek diye beklerken Türkiye'nin de benimsediği vizyon ile paralel bir açıklama yaptı. Biz dedi Lübnan'la asker sokmak istemiyoruz, askeri ilişki, harp ilişkisi kurmak istemiyoruz, iktisadi ilişki kurmak istiyoruz dedi. Akıllı adam. Yani ne demek? Öyle ben Trump istedi diye Suriye'ye Lübnan'a savaş açmam ama şunu söyledi. Ama biz 11 yıllık iç savaşta Hizbullah'ın Suriye halkına yönelik yaptığı katliamları da unutmadık dedi. Halep'te, Hama'da, Humus'ta, Esad'la beraber, Esad'ın şebihalarıyla beraber 1 milyon Suriye halkı katledildi. Gittim gözümle gördüm. Yani şehirler kalmamış, binalar kalmamış, varil bombalarıyla insanlar katledilmiş. Kaçabilen Türkiye'ye kaçmış, kaçamayan oralarda katledilmiş ve bu katliamın gerçekleştirenlerin içerisinde Hizbullah var. Hizbullah'ın eski öldürülmüş genel sekreteri Nasrallah diyordu ki, yani siz özgür bir devlet mi istiyorsunuz? Esad'ı götürmek, yıkmak mı istiyorsunuz? O zaman siz işte Akdeniz orada kaçın, geliyoruz sizi katledeceğiz diye açıklamaları duruyor. Öldürülmüş Nasrallah'ın. Hesaplaşılmayacak mı Nasrallah'la? Bu sözleri ortada duruyor. Ama diyor ki Şara, o hesabı Mahkeme-i Kübra'ya bıraktık. Biz Hizbullah'a saldırmayacağız. Hizbullah'ın genel sekreteri dedi ki, yani dedi Suriye'den dedi açıklama yapıldı. Lübnan'a yönelik olarak bir Amerikan planına evet demedi. Tamam demedi de sen kendini acaba hisse çıkarttın mı? Hiç utanman oldu mu? Hiç aynaya baktın mı? Peki bu konular konuşuluyor. Şara'dan bu anlamda feraset yüklü açıklamalar geldi. Bu ülkede, Suriye'de milyonlarca insan yerinden edilip 1 milyon Suriyeli varil bombalarıyla katledilirken Esad'la görüşün temposuyla, Esad'la görüşün, Esad'la görüşün diyenler hiç Şara'nın açıklamalarının televizyon ekranlarında şu son bir hafta içerisinde konuştuklarını gördünüz mü? Görmezsiniz. Çünkü onurları yok. Çünkü ahlakları yok. Yani bir akademisyen olarak, bir gazeteci olarak, ekranda boy gösteren yorumcular olarak zerre-i miskal bu konular söz konusu olduğunda etik, ahlak adına ne derseniz deyin zerresini taşımıyorlar. Suriye tabii ki böyle bir şeye girdiği takdirde ne olur? Hizbullah'la bir orada sıcak çatışmaya girdiğiniz an ülke içinde zayıflarsınız. Siz kendi ülkenizin içinde Dürzilerle, Nusayrilerle, YPG'li, PKK'lı unsurlarla zaten düzeni, güvenliği sağlamak için uzunca bir zamandan bu yana son derece önemli bir gayretin içerisindesiniz. Bir de Lübnan'a angaje olduğunuzda Dürzileri de birileri motive edecektir. PKK, YPG'yi de motive edecektir. Nusayrileri de motive edecektir ve isyanlar başlayacaktır. Peki o zaman ne oldu? Tam atasözüyle izah edilecek bir durum. Çayın taşıyla çayın kuşunu vurmak. İsrail açısından ballı börek. Yani siz Hizbullah'la orada çatışırken hem Hizbullah etkisiz hale getirilecek sizin elinizle, hem de Suriye'nin içi karıştırılarak İsrail YPG'yi Türkiye aleyhine kullanacak şekilde tekrardan orada formatlamanın yolunu bulacaktır. Çünkü Aralık'tan sonra Suriye ordusunun giriştiği harekatla YPG'nin nasıl rezil rüsva olduğunu hep beraber gördük. O günden bu yana alanda yoklar. Ama ila nihaye olmayacak diye bir şart var mı? Fırsatını bulursa tekrar geri gelecek. Fırsatını bulması için ne yapması lazım? Otorite boşluğu olması lazım. Nasıl olur otorite boşluğu? İşte sen Lübnan'la savaşa girersen kuzeyde otorite boşluğu olur. Nusayrilerin yaşadığı bölgede otorite boşluğu olur. Güneyde Dürzilerin olduğu bölgede otorite boşluğu olur. Bunun olmaması için Suriye'nin kendi işine bakması lazım. Ahmet Şara da dedi ki biz Lübnan'a asker değil dedi, iktisadi anlamda angaje olmak istiyoruz. Yani güzel ilişkiler kurmak istiyoruz, Lübnan halkıyla geçinmek istiyoruz dedi. Bence alkışı hak eden açıklamalardı.
1: Hocam Suriye demişken bir diğer önemli konu, YPG'li Ferit Abdüşahin takım elbiselerini çekmiş Avrupa başkentlerini dolaşıyor. Abdi'nin ajandasında neler var sizce?
0: İşte Abdi tam bu maksattan dolayı dolaştırılıyor. Yani Suriye Hizbullah'a etkisiz hale getirecek diye Lübnan'a sonu gelmeyecek bir savaş açar da Suriye içerisinde bir iç savaş tekrar başlar, azınlıklar ayaklandırılırsa tekrar itibarını kaybetmiş Ferid Abdüşahin'i Obama döneminde, Biden dönemindeki YPG gibi silahlandırıp kaybettikleri zemin tekrar kazandırılabilir mi? Onun olması için Suriye'nin savaşa girmesi, otorite boşluğu olması lazım. Bu yok. Ya da Türkiye'nin bana ne Suriye'den diyen siyasetçileri var ya, bana ne Suriye'den deyip kendi sınırlarının içine çekilip burada Suriye devletini yalnız bırakıp burada tekrar bir PKK devletçiliğinin kurulması lazım. Türkiye'de siyaset buna hazır. İktidarı ele geçirip eğer bu siyaseti uygulayabilirlerse sınırlarımızda YPG tekrar olur. Suriye'de 100 yıllık parantez kapandı. Daha bunun farkında bile değiliz biz. Ben bugün Gaziantep'in Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Hanımefendi ile beraberdim. Yani Antep ile Halep'in ekonomik bir modelle birbirini tamamlayacak üretimler yapması planlanıyor. Ekonomik entegrasyon. Müthiş güzel bir şey bu. Şimdi sizden bana ne Suriye'den, Orta Doğu'nun batağından bana ne dediğin an ne Suriyeliler geri döner, ne Halep'le bu konuyla ilgili bir entegrasyon sağlayabilirsin, ne de senin sınırlarının dibinde terör biter. İşte o yüzden Ferid Abdüşahin'e ayarlamışlar. Önce Erbil'e gitti. Oradan İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti. Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Hollanda'ya gitti. Belçika'ya gitti ve Almanya'ya gitti. Ne arıyor oralarda? Amerika Birleşik Devletleri oradan tasını tarağını toplayıp coğrafya Suriye devletinin kontrolüne girdiği için kendisine yeni hamiler arıyor. Arıyor aramasına ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti de coğrafyayı bırakmıyor. Yani hem kuzeyindeki güvenlik koridorunu inşa etti. Oradan YPG'nin sökülüp atılmasında Suriye ordusuna destek verdi. Halep'in içerisindeki şehir merkezi YPG'den arındırıldı. Fırat'ın doğusu bizim diyorlardı. Münbiç'e geçeceğiz, siz oradan mal mal bakacaksınız diyen bir genel başkan vardı. Edirne cezaevinde yatıyor şimdi. Bunların hepsi sona erdi. Şimdi bu da diyor ki ya sona ermesin, güzel bir zaman dilimiydi diyor. The good old days'ler, Amerikalılar. Yani eski güzel günler. Amerika yok. Acaba Fransa olur mu? Acaba Almanya olur mu? Eski Türkiye Cumhuriyeti Devleti olsaydı olurdu. Şimdi bu Türkiye, bu güvenlik siyaseti, bu harici siyasetiyle Fransa'ya, İtalya'ya, Hollanda'ya bile nefes aldırmaz orada. Sen kimsin? O yüzden ona dediler ki ya bak Culani bir zamanlar HTŞ'li terörist kabul ediliyordu. Şimdi Trump'la görüşüyor. Neden? Giydi takım elbiseyi, taktı kravatı. Adam yakışıklı oldu. Suriye'nin başına geçti. Sen de giy keramet takım elbisedeyse biz seni şöyle bir dolaştıralım Avrupa başkentlerine. Organizatör Tel Aviv. Ama biz burada bu siyasi şeyi ortaya koyduğumuz sürece evelallah tekrardan oraların bu şekle dönüşmesi mümkün olmayacaktır.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabarda'ya. Bu haftada Türkiye'den Bakış'ta bize ayrılan sürenin sonuna geldik değerli dinleyenlerimiz. Haftaya yine aynı günde Perşembe günü aynı saatte 15 haberlerinden sonra görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: dinleyenler, Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün romandan sahneye uyarlamanın en başarılı örnekleri arasında gösterilen Sarıpınar 1914 oyunundan söz edeceğiz. Reşat Nuri Güntekin'in 1944 yılında yayımlanan romanı Değirmen'in 1967'de Turgut Özakman tarafından oyun metni olarak yeniden yazılmasıyla ortaya çıkan eser, ilk kez Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Ergin Orbey rejisiyle izleyici karşısına çıkar. Turgut Özakman, romandaki anlatıyı tiyatroya aktarırken olay örgüsünü sadeleştirir ve sahne etkisini arttıracak biçimde yeniden kurar. Oyun, 1914 yılında küçük bir Anadolu kasabasında gerçekleştiği varsayılan bir deprem dedikodusu etrafında gelişir. Bu söylenti, merkezi yönetimin taşra üzerindeki denetimsizliğini, bürokrasinin işleyişini ve yöneticilerin halktan kopukluğunu ironik bir dille ortaya koyar. Metin, yanlış anlamalar ve abartılı tepkiler üzerinden ilerlerken, yönetim mekanizmasının gerçeklikten nasıl uzaklaşabildiğini de gösterir. Küçük çıkar gruplarının kendi ayıplarını örtmek üzere ortaya attıkları deprem söylentisinin kısa zamanda büyük çapta yankı uyandırması eğlenceli bir üslupla seyirciye aktarılır. Sarıpınar 1914 hem edebi kaynağına bağlı kalan hem de bağımsız bir tiyatro metni olarak başarıyı yakalamış uyarlama örneği olur. Roman, Değirmen adıyla senaryosunu Barış Pir Hasan'ın yazdığı, Atıf Yılmaz'ın yönettiği, başrolünde Şener Şen'in oynadığı 1987 yapımı filmle sinema tarihimizde de yerini alır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlıyor.

ki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Turkuaz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Bahar Rüzgarı. Hazırlayan Gülruh Güngör. Sevgili dinleyiciler, duyguların daha derinden hissedildiği bir zaman dilimine açılıyor kapımız. Gülruh Güngör'ün hazırladığı mikrofonda ben, spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı'na hoş geldiniz. Bu bölümde sözlerin anlam kazandığı, melodilerin ise bu duyguları incelikle taşıdığı bir seçkiyle birlikteyiz. Türk pop müziğinin usta kalemlerinden biriyle başlıyoruz, Kayahan. 90'lı yıllarda yayımladığı albümlerle, sade ama derinlikli anlatımı müziğe taşıyan sanatçı, hafızalarda yer eden sayısız esere imza attı. Kayahan'ın iç dünyasına açılan iki şarkı sizlerle. Başıboş Saatler ve Gözlerinin Hapsindeyim.

duygunun izinde ilerlerken şimdi sahne ışıkları başka bir yoruma çevriliyor. Müziğin yönü değişiyor şimdi. Seyyal Taner. Güçlü sahne enerjisi ve kendine özgü yorumuyla uzun yıllar boyunca farklı tarzları başarıyla buluşturmuş bir isim. Onun yorumuyla geliyor. Şiirimin dili.

Sözlerin sahneyle buluştuğu bir başka duraktayız. Zuhal Olcay tiyatrodan gelen anlatım gücünü müziğe taşıyarak şarkılarında derin bir ifade alanı yaratır. Zuhal Olcay'ın etkileyici yorumuyla. İyi

Bu güçlü ifadenin ardından şimdi başka bir duygunun kapısını aralıyoruz. Duyguların daha doğrudan aktarıldığı bir yorumla devam ediyoruz. Yıldız Tilbe kendine has sözleri ve içten vokaliyle 90'lı yılların en özgün sanatçılarından biri olarak öne çıktı. Yıldız Tilbe'den geliyor. Sana değer.

Yolculuğumuz farklı bir ses rengiyle sürüyor. Ümit Say'ın hem söz yazarı hem de yorumcu kimliğiyle 90'lı yılların üretken isimlerinden biri. Ümit Say'ınla devam ediyoruz.

90'ların melodileri eşliğinde ilerlerken Tayfun romantik pop çizgisindeki şarkılarıyla dönemin sevilen isimlerinden biri olarak hafızalarda yer etti. Kulak veriyoruz. Hadi yine iyisin.

Bu melodinin ardından şimdi biraz daha derin bir anlatı karşılıyor bizi. Aynı duygunun farklı bir yansımasıyla devam ediyoruz. Soner Arıca romantik pop anlayışını güçlü vokaliyle birleştiren sanatçılardan biri. Onun müzikal dünyasından iki farklı şarkı sizlerle. Yüreğime ektim seni ve...

artık son bölüme yaklaşırken Seden Gürel 90'lı yılların sonlarına doğru pop müziğe getirdiği modern ve ritmik yaklaşımıyla dikkat çekti. Seden Gürel'in enerjisiyle geliyor. Bum bum ve aklımı çelme.

90'ların iz bırakan tınılarıyla şekillenen bu yolculuk burada tamamlanıyor. Sevgili dinleyiciler, sözlerin ve melodilerin iç içe geçtiği bu özel seçkiyle bir programın daha sonuna geldik. Gülruh Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı programında bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. Başka bir yayında yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Turkuaz.
1: Kitap sanatlarımızdan biri ciltçilik. Ya da değerli bir kitaptan yeni bir değer yaratma sanatı. Ciltçilik uzaktan bakıldığında dağılmış kitabı toparlamak gibi görünmekte. Cilt her ne kadar dışarıdan görünse de ciltlemeye önce kitabın içinden başlanır. Dağılmış sayfalar tekrar gözden geçirilir, içindeki yazılara kadar incelenir. Sonra kitabın formalarına sırt dikişe atılır, şirazesi örülür. Şiraze özel bir bağ ve örgüdür. Kitabın düzgün durmasını sağlar. Ardından kapak ölçüleri mukavvalara geçirilir, kalıp yerlere oyulur. Sonrasında deri geçirilir ve sıcak baskıya verilir. Son aşamada kapak süslemesi yapılır ve kapak geçirilir. Bütün bunlar ancak eli ince ince kullanmanın, sabrın, bilginin, kültürün birikimiyle yapılabilir ciltçilikte. Kitap açısından bakıldığında ise dağılana kadar kimlere neler öğretmiştir kitap. Toplandıktan sonra belki en az 50 yıl daha öğretmeye devam edecektir. Cilt sanatı Orta Asya'yı dolaştıktan sonra Anadolu'ya gelmiş. Cilt sanatının gelişimi İslam diniyle daha da ilerlemiş. Kutsal kitapların, el yazması metinlerin incelikle süslenmek ve korunmak istenmesi nedeniyle. Sanatkarların kattığı yorumlar, desenleri ve üslupları zenginleştirmiş giderek. Osmanlı İmparatorluğu'nda ise Fatih Sultan Mehmet döneminde zirveye çıkmış cilt sanatı. Günümüzde ciltleme sanatı, daha başka bir anlatımla bir kitabı geleceğe miras bırakma sanatı, sanatkarların sevgisiyle ve bilinciyle sürdürülüyor. Akademik düzeyde de eğitiliyor ciltleme sanatının yeni sanatkarları. Ele aldıkları her sayfanın dünya kültür mirasına bir armağan olacağının bilinciyle.
0: Turkuaz.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Hayat çok hafif. Bir taslak gibi içine dolduramıyor ya da düzeltemiyoruz diyor. Var olmanın dayanılmaz hafifliği romanında Milan Kundera. Yaşamlarımızın her saniyesi sonsuz kere yineleniyorsa, İsa'nın çarmıha çivili olduğu gibi biz de sonsuzluğa çivilenmişiz demektir.

Sadece tek bir hayat yaşadığımız için bu hayatı öncekilerle karşılaştıramayız. Ya da kusurlarımızı gelecekteki hayatlarımızda gideremeyiz. Bu nedenle de ne istediğimizi bilemeyiz. Prag'ın yetiştirdiği en büyük isimlerden biri olan Gülüşün ve Unutuşun yazarı Milan Kundera'ya göre yaşamın provası yoktur. O halde yaşadığımız hayat asla bir senaryo değildir. Karşılaştırma fırsatı olmadığı için hangi kararın daha iyi olduğunu sıramanın bir yolu yok. Olaylar nasıl gelişirse öyle yaşıyoruz. Önceden uyarılmaksızın, rolünü ezberlemeden sahneye çıkan bir tiyatro oyuncusu gibi. Yaşam öncesi ilk prova, yaşamın ta kendisi ise ne değeri olabilir yaşamın? Yaşamın hep bir taslak olması da bundandır işte. Yok, taslak da tam olarak anlatmıyor demek istediğimi. Çünkü taslak bir şeyin ana çizgileriyle belirlenmesi demektir. Bir ressamın az çok ortaya çıkmasıdır. Yaşamımız dediğimiz taslaksa hiçbir şeyin taslağı değildir. Bir resmin resme dönüşmeyecek ana çizgileridir. 1968 yılının Prag'ındayız. Amerika'da filizlenen, Paris'te hayat bulan 68 kuşağının yansımaları yaşanmaktadır Prag'da. 5 Ocak'ta başlayan Prag baharının rüzgarlarının estiği dönemdeyiz. İktidara gelen Alexander Dubček liberal politikalarını uygulamaya başlar. Özgürlüğe doğru bir dizi kararlar uygulanmaya başlanır. Ülke tarihinde yeni bir sayfanın açılacağına olan inançlar yeşermeye başlamıştır. Prag baharı beraberinde yeni mutluluklarla birlikte yeni korkular da getirmiştir. Prag her an Sovyetlerin müdahale edeceği korkusuyla yaşamaktadır. Ve korkulan olur. 1968 yılının Ağustos ayında Sovyet tankları Prag'a girer. 100 binden fazla insan hapsolmuştur ve göç başlar. Prag insanı yaşadığı şehri terk eder. Bir rivayete göre bu dönemde 300 bin Praglı batılı ülkelere göç eder. Prag boşalmaktadır. Askeri kamyonların ve tankların yanından geçerek şehri terk eden insanlar yeni bir umuda yol almaktadır. At arabasıyla, minibüslerle, yayan, insanlar hangi imkan varsa onu kullanarak şehri boşaltmaktadır. Prag,

Güçlüler güçsüzleri incitemeyecek kadar güçsüz olunca, güçsüzler çekip gidecek kadar güçlü olmak zorundaydı. Ve bu insanlar çaresizdiler. Gelecekten başka umutları yoktu. İnsanlar genellikle dertlerinden kurtulmak için geleceğe kaçarlar. Zamanın yoluna düşsel bir çizgi çeker, bu çizginin ötesinde o anki dert ve sıkıntılarının sona ereceğini sanırlar. Etrafında olup bitenlere kayıtsız kalmanın mümkün olmadığı zamanlar vardır. Prag böyle bir dönemi yaşamaktadır 1968'de. İnsanlar Prag'ı terk etmektedir. Prag'ın taş binaları artık sevimsiz görünmektedir onlara. Hayatı çirkinleştiren birer taş yığınıdırlar artık. Sanki bütün gezegenin yaşadığı bir trajedidir taş binalar. Milan Kundera'nın Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği romanındaki Thomas ve Teresa Cenevre'ye giderler ancak burada çok kalamazlar. Teresa sürekli sorguladığı Thomas'tan uzaklaşmak, Prag'a dönmek ister. Hayat bana çok ağır, sana çok hafif der Thomas'a. Bu hafifliğe, bu özgürlüğe dayanamıyorum. Prag'da sana aşk için çok

Çok muhtaçtım. Sana her şey için bağımlıyım. Beni terk edersen ne yaparım? Güçsüzüm ben ve güçsüzler ülkesine, Prag'a geri dönüyorum. İnsanın başkası için çektiği acı, kendi acısından daha büyüktür. Teresa bu acıya dayanamaz. Aşklar da imparatorluklar gibidir. Üzerine dayandırdıkları düşünceler un ufak olduğunda, onlar da silinir giderler. Ve Teresa, güçsüzler ülkesine, Prag'a geri döner. Güvensiz, tekinsiz bir şehre dönüşmüştür Prag. Herkes polis olabilir düşüncesi bütün sokaklara hakimdir. Kötü bir şey yaşayıp çaresiz kaldığımızda, içimizdeki zavallılık birden ortaya çıktığında, acılı bir durum oluşur ruhumuzda. Duvarlar üstümüze gelir. Bütün seçenekler tükenmiştir. Dipsiz bir kuyuda çırpınırken kafamıza sert taşlar gelmektedir. Bir çaresizlik hissi gelip göğsümüze yerleşiverir. Değersiz olduğumuzu düşünmeye başlamak, yalnızlığımızın üstüne ektiğimiz tuz biberdir. Kundera buna litost der. Litost, başka birçok duyguların bileşimi olan bir duygudur. Kötü geçirilmiş bir çocukluk, sevgilisi tarafından terk edilmişlik, başlamadan biten bir kariyer, boşa yapılan yatırımlar, hak edilmeyen bir yenilgi. Bütün bunlar bir araya geldiğinde insan zavallı olduğunu düşünür ve derin bir acı duyar. Gülmeyi unutur. Bir halkı ortadan kaldırmak için belleğini yok etmekle işe başlanır, diyor bir yazar. Kundera bu sözü önemsiyor. Kitaplarını, kültürlerini, tarihlerini yok ederler. Bir başkası onlara başka kitaplar yazar, bir başka kültür verir, bir başka tarih uydurur. Ve böylece halk yavaş yavaş ne olduğunu, daha önce ne olmuş olduğunu unutmaya başlar. Çevresindeki dünyada onu daha çabuk unutur.

0: Milan Kundera'nın romanlarında Prag Baharı'nı ve sonrasında yaşananları bütün yönleriyle görmek mümkündür. Kundera adeta Prag'ın 20. asır tarihini ikiye böler. 1968'den önce ve sonra. Eserlerinin çoğunda Sovyet tankları Prag'a girdikten sonra Praglıların zihninde, kalbinde, gönlünde meydana gelen sarsıntılar, hayal kırıklıkları, çaresizlikler yer alır. Yalnızlık, göçmen duygusu, hatıralar, yazgı, bellek, yurt özlemi Praglının hayatından hiç silinmeyen izlerdir. Prag, yaralarını sarmaya çalışırken, insanlar da geçmişi ve geleceği, gülmeyi ve unutmayı düşünürler. Kundera'nın Gülüşün ve Unutuşun kitabı, Prag özelinde aslında bütün insanlığın özeti gibidir. Kundera'nın dünyasında Prag insanı gülmeyi unutmuştur. Ve unutuş, hafızamıza, geçmişimize, belleğimize karşı verdiğimiz bir savaştır aslında. Prag bir unutuşun kentidir. Kafka'nın yayıncısı Max Brod, kötülük kenti der Prag için. Prag hep birilerinin isteğine boyun eğmek zorunda kalmış, geçmişi unutup yeniden bir gelecek çizmek zorunda kalmıştır. 1621'deki Çek reformunun yenilgisinden sonra Cizvit rahipler vardır Prag'ın hayatında. Katolik inancı temsil ettiren barok katedrallerle donatırlar şehri. Milan Kundera'nın ifadesiyle söylersek, binlerce taşlaşmış aziz her yandan size bakar, sizi tehdit eder, gözetler ve büyüler. Kundera, Tamina ismini verdiği bir kahramanının doğduğu sokağın yarım asır içinde 3 kez isminin değiştiğini söyler. Bu, unutuşun tarihidir. Bir şehir nasıl unutur? Bir nesil hafızasını nasıl kaybeder? Milan Kundera, Prag şehrinde yaşanan unutuşu bir örnekle açıklıyor. 1972'de bir pop şarkıcısı daha çok para kazanmak için ülke dışına çıkmaya karar verir. Ülkenin yöneticilerinden Bay Husak korkuya kapılır. Pop şarkıcısına derhal ülkesine dönmesi için acele bir mektup yazar. Ne isterseniz yapacağız diye de teminat verir. Bir an düşünün, bir ülkenin yöneticisi bir pop müzik şarkıcısının ülkeyi terk etmesinden neden korkar? Üstelik bu yönetici doktorların, bilginlerin, gökbilimcilerin, sporcuların, işçilerin, mühendislerin ülkeyi terk edip başka bir ülkeye iltica talebi bulunmasından hiç rahatsızlık duymamaktadır. Peki bir pop şarkıcısının bütün bu meslek gruplarından üstünlüğü nedir? Çünkü diyor Kundera, pop müziğin hafızası yoktur. Geçmişe dair bütün müzik kültürünü unutturacak bir müziktir. Pop müzik geçmişin üstünü örter ve kapatır. Böylece unutuş gerçekleşir. Nesiller geçmişi anımsamaz.
1: Když jsem já byl tenkrát kluk,

Önemli şehirlerin çoğunun ortak bir yanı vardır. Ortasından bir ırmak ya da nehir geçer. Prag, ortasından ırmak geçenlerden. İki yanında Kundera'nın anlattığı kilise ve tarihi anıtlar yükselir. Masal şehir, altın şehir ve Avrupa'nın kalbi gibi iltifatlara layık görülmüştür. Çoğu insan için Prag, Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra bilinen bir şehirdir. Oysa Hitler bombalatmaya kıyamamıştır bu açık hava müzesini. Prag'ın başkent olduğu tarih 1918. Eski ile yeniyi buluşturan bu zengin şehir adeta bir kültür sanat şehri. Çekoslovakya'nın kurucularından Tomáš Masaryk dünyaca ünlü bir felsefecidir. Kafka, Rainer Maria Rilke ve Václav Havel Prag'ın beşiklerinde gözlerini dünyaya açan ünlüler. Weber, Mozart, Beethoven, Chopin ve Wagner de Prag'ın kucak açtığı diğer büyük isimler. Müzik ve edebiyat Prag'ın beslendiği gıdalardır diyebiliriz. Prag Senfoni ve Çek Flermoni Orkestrası dünyamızın ilgiyle takip ettiği başarılara imza atmıştır. 2 milyonluk nüfusuna rağmen yılda en az 20 milyon turist kabul ettiğini düşünürsek, Prag'ın zenginliği herhalde anlaşılmış olur. Çekler başkentini Praha olarak adlandırıyor. Kapı eşiği anlamına geliyor. Çünkü Prag, ülkenin Avrupa'ya açılan ilk noktası. Şehrin devasa 13 kapısı var ve şaşırtıcı mimari yapıları, sivri çatıları ve sayısız kuleleri. Londra, Paris ve Roma'dan sonra Avrupa'nın en çok ziyaret edilen şehridir Prag. Kalesi, kulesi, köprüsü mutlaka vardır tarihi kentlerin. Stare Mesto yani eski şehir, Aziz Nikolas Katedrali, Aziz Vitus Katedrali, Prag Kalesi ve Charles Köprüsü Prag'ın gözde mekanları arasında yer alıyor. Bir şehirde önce nereyi arar gözleriniz? Meydanı mı, kahvehaneleri mi, müzeleri mi, mabetleri mi? Hilmi Yavuz, Prag izlenimleri yazısında bakın neler söylüyor. Bir şehir benim için zarif kahveleriyle, özellikle de kaldırım üstü olanlarıyla vardır. Kahveleri olmayan şehirleri hiç sevmemişimdir.

0: Paris mesela bir kahveler şehridir. Berlin'de bir ölçüde öyle. Belki gençlik yıllarımızda Fatih'teki, Yeni Kapı'daki, bulvardaki kahvelerdi. Ya da Baylan'da oturmuş olduğumuz bahtiyar günlerden arta kalan bir geçmiş zaman aralığındadır beni kahvelere çeken. Prag'da Nazım Hikmet'in kahvesinde, Kafe Slavya'da oturduğum dostlarla birlikte. Şehrin içinden geçen Vltava Nehri'nin kenarında, Milli Tiyatro'nun karşısında uzaktan bile görkemli görünen Prag Kalesi'ne bakan bu kahvede Nazım'ı, onun orada otururken neler hayal ettiğini düşünmek. Moskova'dan sıkıldığında kaçıp Prag'a gelirmiş Nazım ve hep Kafe Slavya'da otururmuş. Oturduğu masa bilinmiyor. Oysa Yahya Kemal'in Paris'te Closerie de Lila kahvesinde oturduğu masaya konulduğu gibi bir plaket de onun masasına çakılabilseydi. Heyhat! Prag'a hüzünle veda ettim. Orta Avrupa'nın gerçek Avrupa olduğunu düşünerek.
1: Řeknu vám příběh, který se stal, a s ním klidně svůj klobouk, kdybych vám lhal, jak zpívá pan Tučný, a snad to není autorského práva porušení. Tak si to hasím po Václaváku, nahoře pod koněm jdu z hlaváku, když na rameni ucítím ruku něčí a neznámý muž spustí cizí řečí.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün

0: Ni izledikten sonra az önce ne oldu dediğimiz o meşhur filmden Christopher Nolan'ın 2010 yapımı efsanesi Başlangıç filminden söz edeceğiz. Aslında bu bir soygun hikayesi ama bildiğimiz banka soygunlarından değil. Film fikirlerin en tehlikeli virüs olduğunu savunup bizi rüya içinde rüyaya, labirent gibi katmanlara götürüyor. Başrolde ise rüya hırsızı Dom Cobb rolüyle o ağır suçluluk duygusunu bize her an hissettiren Leonardo DiCaprio var. Cobb'un işi insanlar rüya görürken zihinlerine sızıp en gizli sırlarını çalmak. Ama bu sefer durum çok daha zor. Bir fikri çalmak yerine birinin zihnine yeni bir fikir yerleştirmesi yani başlangıcı yapması gerekiyor. Bu imkansız iş için yanına mimarlardan ve uzmanlardan oluşan sağlam bir ekip topluyor. Tabii işin içinde bir de Cobb'un kendi pişmanlıkları ve ölen eşinin hayaleti var. Bunlar operasyonu her an mahvedebilir. Film bize bir fikrin insanın hayatını nasıl etkileyebileceğini ya da her şeyi nasıl yıkabileceğini gösteriyor. Leonardo DiCaprio o kadar başarılı oynuyor ki o dev aksiyonun içinde hikayenin insani tarafını da asla kaçırmıyoruz. Nolan ise kendi etrafında dönen koridorlar ve Hans Zimmer'in o yeri göğü inleten müzikleriyle bizi bir labirente sokuyor. Başlangıç o meşhur finaliyle bugün bile hala tartışılan bir başyapıt. Gerçeklik dediğimiz şey sadece gördüğümüz mü yoksa inandığımız mı? Cobb'un rüyada mı yoksa gerçek hayatta mı olduğunu anlamak için masada döndürdüğü o küçük totemin düşüp düşmeyeceği sorusuysa sinema tarihinin en zekice bırakılmış boşluklarından biri. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal, hayat, sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu, sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

dedim. Dedi ki normal. Peki ya havalar? Vallahi gayet normal. İşler dedim, gidişler dedim. Hepsi normal.

0: açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası Kısa Dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.com.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. 28 Şubat'ın baskıcı zihniyetinin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. 86 milyonun yaşam tarzı bizim teminatımız altındadır. Bir avuç müstekbirin topluma parmak salladığı günler artık geride kaldı, dedi. Erdoğan, millete hizmetkarlık yapmak için geldiklerini vurguladı. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler ifadesini kullandı. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. İYİ Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yla CHP'den istifa eden Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Mah-ı Muharrem oruç açma lokması programında konuştu. Erdoğan, Türkiye'yi yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik, dedi. Fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 1387. yıl dönümünde Kerbela Matem merasimine katıldı. Bölgemizdeki emperyalist oyunlara karşı birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Yılmaz, bugünün Kerbela'sı Gazze, Yezidi'de Netanyahu hükümeti ve destekçileri, dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim döneminde okullarda güvenlik tedbirlerinin artırılacağını söyledi. Okullardaki güvenlik kameralarının kent güvenlik yönetim sistemine entegre edilerek emniyet birimleri tarafından takip edileceğini belirtti. Bakan Tekin, yeni müfredatla birlikte LGS'de sınav sisteminin değişeceği yönündeki iddialara da sınav sistemi değişmeyecek, yeni müfredata göre yeni sorular hazırlanacak yanıtını verdi.

Adalet Bakanı Akın Gürle kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Bakan Gürle'nin kazandığı 150 bin liralık tazminatın Türk Kızılay'a bağışlanacağı bildirildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Uğur Altay, Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi. Fas'ın Tanca şehrinde yapılan seçimleri büyük farkla kazanan Altay, dünya genelinde 240 binden fazla yerel ve bölgesel yönetimi temsil edecek. Başkent Ankara 7-8 Temmuz'da kritik NATO zirvesi için teyakkuzda. Kent genelinde 24 saat kesintisiz denetim sürecek, bazı yollar zirve boyunca kapalı olacak. İletişim Başkanlığı vatandaşların kapalı güzergahları takip etmesi ve sorun yaşamaması için bir uygulama hazırladı. Ankaralılar gideceği konumu seçip kapalı yolları ve alternatif güzergahları görebilecek. Amerika ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devrede. Birleşmiş Milletler son 3 günde Boğaz'dan 57 geminin geçtiğini açıkladı. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Boğaz'dan geçiş için ücret talep edilemeyeceğini söyledi. Amerika'nın başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail müzakereleri takip edilirken soykırımcı İsrail unsurları Lübnan'da işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam edeceğini duyurdu. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını da sürdürmeye devam ediyor. Venezuela'da 7 büyüklüğünün üzerinde peş peşe yaşanan iki depremde 235 kişi yaşamını yitirdi. Yaralananların sayısı 1500'ü geçti. Çok sayıda kişi de hala enkaz altında. A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'ndaki son maçında ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştı. Haberleri sunduk.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat'ın baskıcı zihniyetinin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, evrensel aşure matem merasiminde konuştu. Bugünün Kerbelası Gazze, Yezidi'de Netanyahu hükümeti ve destekçileri dedi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline çıkıyor. Milli Eğitim Bakanı Tekin, yeni müfredatla birlikte LGS'de sınav sisteminin değişeceği yönündeki iddialara sınav sistemi değişmeyecek, yeni müfredata göre yeni sorular hazırlanacak yanıtını verdi. Amerika ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devrede. Venezuela'da 7 büyüklüğünün üzerinde peş peşe yaşanan iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 235'e yükseldi. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. 28 Şubat'ın baskıcı zihniyetinin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.
2: 2026 Türkiye'sinde halen 28 Şubat döneminin özlemiyle hareket eden, bu ülkeyi tapulu mülkü gibi gören baskıcı zihniyetin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. İlkemiz bellidir. İnanç özgürlüğü. Anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Dahası 86 milyonun yaşam tarzı bizim teminatımız altındadır. Küçük, dar bir zümre laiklik kavramını istismar ederek bu millete yaşam tarzı dikte edemez. Eskiden olduğu gibi bir avuç müstekbirin topluma parmak sallayarak azarladığı, kadınları kılık kıyafetine göre ayrıştırdığı, Anadolu insanını irticacı, gerici, yobaz diyerek tahkir ettiği günler artık geride kalmıştır. Biz bu görevlerde olduğumuz müddetçe o karanlık dönemler inşallah bir daha asla geri dönmeyecektir.
1: Toplantıda 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. İYİ Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yla, CHP'den istifa eden Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında bu yıl 13.610 öğrenci mezun oldu. Polis Akademisi mezuniyet töreninde yeni mezun polislere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pusulanız vicdan, gayeniz emniyet, hedefiniz de adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması programında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı.
2: Milletimizin teveccühüyle Türkiye'yi yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren bu ülkenin her vatandaşına aynı hissiyatla yaklaştık. İnancından, mezhebinden, meşrebinden, dünya görüşünden ötürü kimseye farklı bir muamelede bulunmadık. Herkese Yunusça nazar kıldık. Bilhassa Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik. Her türlü sorunlarıyla çok yakından ilgilendik. 2022'de ihdas ettiğimiz Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile cemevlerimizdeki hizmetlerin kurumsal bir zeminde etkin ve verimli bir surette yürütülmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Alevi vatandaşlarımızın yanında olmayı siz kıymetli canlarımızla hemhal ve hemdert olmayı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz. Şu samimi muhabbetimiz, şu arı duru kardeşliğimiz inşallah daim olsun diyorum.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kerbela'nın yıl dönümünde birlik ve beraberlik mesajı verdi. Türkiye'nin mazlumların yanında olduğunu belirterek, bugünün Kerbela'sı Gazze, Yezidi'de Netanyahu hükümeti ve destekçileridir dedi.
2: Evrensel Aşura matem merasimi vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hazreti Hüseyin Efendimizin Kerbela'daki şehadetinin 1387. yıl dönümünde gerçekleştirilen bu buluşma, onun uğruna can verdiği hakikat, adalet ve izzet davasının nesiller boyunca taşınan gücünü ortaya koymaktadır. Bugün Kerbela Gazze'dir. Gazze'de yaşananlardır. Bugünün Yezidleri de Netanyahu hükümeti ve onun destekçileridir. Bir soykırım işlendi dünyanın gözleri önünde ve maalesef bu soykırıma birçok çevre sessiz kaldı. İşte bunun karşısında insanlığın vicdanını harekete geçirmemiz lazım. Ben buradan bu Muharrem ayında dini, milliyeti ne olursa olsun dünyanın farklı bölgelerinde vicdanlı, erdemli insanlar olarak Gazze'de yaşananlara tepki gösteren tüm insanlığı selamlıyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu ihraçları istenen bazı isimlerin tedbir kararı

0: kararına ilişkin itirazlarını görüştü. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar ve Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya'nın itirazları reddedildi. Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in başvurusuyla ilgili de aynı yönde karar verildi. İhraçlar gündemdeki yerini korurken CHP Genel Merkezi'nde olağan kurultay hazırlıkları da devam ediyor. 6 kişilik hazırlık komisyonu çalışmalarını bugün sürdürecek. Özgür Özel ve ekibi ise olağanüstü kurultayı için yargı adımını atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda 74 il başkanı olağanüstü kurultay talebiyle 820 delegeden toplanan imzaları genel merkeze teslim etmişti. Genel merkezin tedbir kararını gerekçe göstererek bu imzaları dikkate almaması üzerine Özel ekibinin konuyu mahkemeye taşıması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Bakan Gürlek'in kazandığı 150 bin liralık tazminatın Türk Kızılay'a bağışlanacağı bildirildi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline çıkıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılında okullardaki güvenlik önlemlerinin artacağını söyledi. Bakan Tekin, çocukların dijital güvenliği için siber güvenlik önlemlerinin alınacağını da belirtti.
1: Güvenlik tedbirleriyle ilgili komisyon toplantıları yapılıyor ve okullarımız kategorize ediliyor. Önümüzdeki yıldan itibaren bu tedbirleri biraz daha sıkılaştıracak adımlar attık. Her okulun nevi şahsına münhasır bir tedbir silsilesi yaz boyunca okul yöneticilerimiz buna çalışacaklar. Çocukların özellikle sosyal medyada ve oyun sitelerindeki davranışları oralar üzerinden yürüyecek olan siber güvenlik tedbirleri diyeceğimiz tedbirler var.
0: Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle birlikte müfredat güncellendi. Bakan Yusuf Tekin, yeni müfredatla birlikte LGS'de sınav sisteminin değişeceği yönündeki iddialara net yanıt verdi.
1: Biz sınav sistemi değişecek hiçbir yerde demedik. Değişecek olan şey şu, şu anda 5. ve 6. sınıflar bu önümüzdeki Eylül ayından itibaren 7. sınıflar başka bir müfredatla yetişiyorlar artık. Türkiye Yüzyılı Marif modeli. Burada bazı konular müfredatın dışına çıkarılmış olabilir. Bazı konuların yeri değiştirilmiş olabilir. Dolayısıyla eski sorularla yeni sorular artık örtüşmüyor. Hem de mantık itibariyle beceri odaklı dediğimiz için. Dolayısıyla değiştirecek tek şey eski sorular artık yok, yeni sorular ama sınav sistemiyle ilgili hiçbir değişiklik yok. Yeni müfredata göre yeni sorular.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletvekilleri istişare ve değerlendirme toplantısında Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD'ın yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Filistin'e gönderilen yardımların İsrail tarafından engellendiğini vurgulayan Çiftçi, Gazze'yi ve Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız dedi. Hayat 112 Acil mobil uygulaması ilk bir ayda 600 binden fazla indirildi. Uygulamada günde ortalama 370 binin üzerinde işlem yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uygulamadan bildirilen 7157 acil vakaya çok daha hızlı müdahale edildiğini bildirdi. Uygulamaya makas atma bölümü de eklendi. Böylece adres ve görsel ekleyerek ihlaller kolayca bildirilecek. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Uğur Altay, Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi. Altay, Fas'ın Tanca kentinde yapılan Dünya Belediyeler Birliği olarak da bilinen Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı toplantısındaki seçimleri büyük farkla kazandı. Altay, dünya genelinde 240 binden fazla yerel ve bölgesel yönetimi temsil edecek. AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı hafta sonu Sapanca'da yapılacak. Kampın sloganı Çeyrek Asırlık Destan AK Parti olarak belirlendi. Kampta iç ve dış gelişmelerle siyasetin öne çıkan başlıkları ele alınacak. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak kamp pazar günü sona erecek. Başkent Ankara 7-8 Temmuz'daki kritik NATO zirvesi için teyakkuzda. Kent genelinde 24 saat kesintisiz denetim sürecek.

Bazı yollar zirve boyunca kapalı olacak. İletişim Başkanlığı vatandaşların kapalı güzergahları takip etmesi ve sorun yaşamaması için bir uygulama hazırladı. Ankaralılar gideceği konumu seçip kapalı yolları ve alternatif güzergahları görebilecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Washington'da düzenlenen Atlantik Konseyi etkinliğinde konuştu. Ankara'daki NATO zirvesinin ittifakın caydırıcılığını, birlikteliğini ve savunma kapasitesini ortaya koyacağını söyledi. En büyük hedeflerinin savunma yatırımlarında tarihi bir dönüşüm olduğunu ifade etti. Rutte, Türkiye'nin savunma sanayiindeki dönüşümünün tüm ittifaka katkı sağlayacağını söyledi. Aselsan'ın bu dönüşüme öncülük ettiğini belirten Rutte, Ankara zirvesinde büyük bir savunma sanayi günü düzenleneceğini açıkladı. Amerika ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devrede. Birleşmiş Milletler son 3 günde Boğaz'dan 57 geminin geçtiğini açıkladı. Yaklaşık 1100 denizci tahliye edildi. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sular kapsamında olduğunu söyledi. Hiçbir devletin Boğaz'da geçiş için ücret talep edemeyeceğini belirtti. Rubio, İran'la bir anlaşma istiyoruz. Ancak her ne pahasına olursa olsun bir anlaşma yapmak istemiyoruz, dedi. Hürmüz Boğazı Boğazı'nın gemi trafiğine açılmasıyla Amerika'da petrolün varil fiyatı 72,69 dolarla savaş öncesi seviyeye geriledi. İran devrim muhafızları Hürmüz'de gemilerin yalnızca İran tarafından izin verilen güzergahlardan geçebileceğini açıkladı. Amerika'nın başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail müzakereleri takip edilirken soykırımcı İsrail unsurları Lübnan'da işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam edeceğini duyurdu. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Son olarak bir araç hedef alındı, 3 kişi yaşamını yitirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 4230'a ulaştığını açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kani, İsrail'in Lübnan topraklarından kendi iradesiyle çekilmesi gerektiğini, aksi takdirde çıkarılacaklarını ifade etti. Venezuela'da peş peşe 2 şiddetli deprem yaşandı. Yumare kentinde 7,5, San Felipe'de de 7,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. 235 kişi yaşamını yitirdi, yaralananların sayısı 1500'ü geçti. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Can kaybına neden olan 2 şiddetli depremin yaşandığı Venezuela'ya Türkiye'den taziye mesajları peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Venezuela halkına ve mevkidaşlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Meclis Başkanı

0: tek mesajı paylaştı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın Sumi ve Zaporijya kentlerinin farklı noktalarına saldırılar düzenledi. Çok sayıda kişi yaralandı. Ukrayna'da Rusya'nın Ufa kentini hedef alarak karşılık verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ufa'daki iki petrol rafinerisi ve Krasnodar bölgesindeki bir petrol deposuna saldırı düzenlediklerini bildirdi. Rusya'nın kontrolü altındaki Horlivka kentine yönelik saldırıdaysa 3 kişi öldü. Ukrayna'nın petrol tesislerine yönelik saldırıları yüzünden Rusya'da yakıt sorunu büyüyor. Ülkede akaryakıt kısıtlaması uygulanan bölge sayısı 16'ya yükseldi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat'ın baskıcı zihniyetinin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Evrensel Aşure Matem Merasimi'nde konuştu. Bugünün Kerbela'sı Gazze, Yezidi'de Netanyahu hükümeti ve destekçileri dedi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline çıkıyor. Milli Eğitim Bakanı Tekin, yeni müfredatla birlikte LGS'de sınav sisteminin değişeceği yönündeki iddialara sınav sistemi değişmeyecek, yeni müfredata göre yeni sorular hazırlanacak yanıtını verdi. Amerika ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devrede. Venezuela'da 7 büyüklüğünün üzerinde peş peşe yaşanan iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 235'e yükseldi. Spor. A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'ndaki son maçında ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştı. Önceki maçlarda turnuvaya veda eden Ay Yıldızlar rakibini 3-2 yendi. Filenin Efeleri Milletler Ligi'ndeki mücadelesini sürdürüyor. Ay Yıldızlar ikinci etap ikinci maçında ev sahibi Polonya ile karşılaştı. Milliler güçlü rakibine 3-2 yenildi. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımlar netleşiyor. Organizasyonda Galatasaray, MCT Teknik ve Trabzonspor doğrudan yer alacak. Manisa Basket'le Yukatel Merkez Efendi Belediyesi de grup aşamasına kalabilmek için eleme turunda mücadele edecek. Beşiktaş'ın yeni sezonda Euroleague'de yer alıp almayacağı bugünkü yönetim kurulu toplantısında belli olacak. Monaco'nun mali durumuna ilişkin karar süreci devam ederken siyah beyazlar Wild Card için en güçlü aday olarak gösteriliyor.
1: Hava durumu.
0: Yurdun güney ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Edirne, Denizli, Burdur, Bolu, Karabük, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 31, İstanbul 32, İzmir ve Gaziantep 36, Adana, Bursa ve Malatya 33, Antalya 34, Kayseri 30, Bolu ve Samsun 28, Trabzon ve Erzurum 26, Diyarbakır 37, Şanlıurfa 39 ve Kars 24 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Kınalı ayrımı Büyükçekmece yolunun 27 ile 28. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Silivri istikameti trafiğe kapatıldığı için ulaşım Selimpaşa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun ilk kilometresinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Bostanlı Deresi Köprüsü Menemen istikameti sol ve orta şeridi trafiğe kapatıldığı için ulaşım sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetli.

0: kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusu 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 santimetre ila 1,5 metre, öğle saatlerinde yer yer 2 metre, görüş iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'in doğusu yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusu yer yer 2,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 santimetre ila 75 santimetre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteni dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir havaalanına, bir otobüs terminaline ya da tren garına gittiğinizde giriş ve çıkış yazan kapıları görürsünüz. Hangi kapıdan girip hangisinden çıkış yapacağınızı bu yazılar sayesinde anlarsınız. Giriş, bir yapıda içeri geçilen yer, metal, antredir. Evlerde antre, diğer odalara girişi sağlayan bir geçiş alanıdır. Metal, eskiden D harfiyle metal olarak yazılırdı. Dahil, duhul kelimeleriyle aynı yapıdadır metal. Bir müzik parçasında baştaki bölüm de metaldir. Bir saz eserinin girişi olarak söylenir. Metal ya da giriş, bir edebi eserin konusunu tanıtan, ön sözden sonra yer alan bölümdür. Bu bölüm, kitaptaki bazı temel kavramları ve eserin amacını da açıklar. Giriş aynı zamanda bir anlatımda gelişme bölümüne hazırlık yapmayı sağlayan bölüm olarak tanımlanır. Detaylandırılacak düşüncenin temelinin atıldığı bu bölüme girizgah da denir. Bir bilime hazırlık amacıyla yazılan eserlere de giriş adı verilebilir. Bu tür giriş kitapları bir akademik disiplini tanıtan ve başlangıç düzeyinde bilgiler veren çalışmalardır. Örneğin, dil bilimine giriş, muhasebeye giriş, anatomiye giriş gibi kitaplar yazılmıştır. Herhangi bir akademik konuda tez hazırlanmışsa, giriş bölümü tezin kısaca tanıtımıyla başlar. Konunun öneminin de anlatıldığı ve araştırma probleminin tanımlandığı girişte gereksiz cümlelerden kaçınılmalıdır. Girişin amacı, okuyucunun konuyla ilgili önceki yayınlara bakma gereği duymamasını sağlamaktır. Giriş deyince, herkesin anladığı tek karşılık, girmek işidir. Bir yapı hizmete girer, bir kişi işe girer ve böylece giriş tarihi kişisel dosyasına yazılır. Toplum önünde yapılan konuşmalarda da mutlaka bir giriş bölümü vardır. Girişe başlarken de mutlaka gülümsenir ve selam verilir. Bir konuşmanın giriş bölümü çok önemlidir. Çünkü ilk

0: izlenimi yaratmak için ikinci bir şansınız yoktur. Bu yüzden konuşmaya iyi bir giriş yapılmalıdır. Bu da merak uyandırıcı ve ilgi çekici bir cümleyle olabilir. İlk cümleler kısa ve akılda kalıcı olmalıdır. İlk cümleleri kısa bir anekdot ya da bir yazardan alıntılar izleyebilir. Konuşmanın başından sonuna kadar beden dilini iyi bir biçimde kullanmak gerekir. İster ekranda olsun, ister sahnede, tartışmalı toplantılardaki girişte önce katılımcılar tanıtılır. Tanıtma faslı genellikle tartışmayı yöneten sunucu veya moderatör tarafından ya da birbirini tanımayan iki kişiyi davet eden herhangi bir kişi tarafından yapılır. Böyle bir programın yöneticisi giriş bölümünde konuyla ilgili önemli başlıkları ve konunun sınırlarını belirtir. İnsan yüzünde vücudun iç kısmına doğru iki giriş vardır. Ağız ve burun. İnsanın temel ihtiyacı olan oksijen buralardan girer. Burun, solunum sisteminin giriş kapısıdır. Genellikle koku alma organı olarak düşünülse de burnun çok önemli bir görevi daha var. Soluduğumuz havayı akciğerler için uygun duruma getirir. Aerodinamik açıdan harika bir tasarıma sahip olan bu organ, mükemmel bir klima gibi çalışır, içi özel filtrelerle donatılmıştır. Burnun kıvrımlı yapısı, havanın içeride dolaşmasını sağlar. Tünele benzeyen kıvrımlar içinde hava ısıtılır ve burun mukozası sayesinde nemlendirilir. Burnun içindeki tüyler de tozları ve mikropları tutarak adeta bir hava filtresi görevi görür. Yüzümüzdeki bu çok önemli organın iki küçük deliği sağlıklı yaşama açılan giriş kapısıdır. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodili Dakikalar programını dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Kas Hafızası.
1: Kas hafızasında bugün şampiyon mu doğulur yoksa sonradan mı şampiyon olunur sorusunun yanıtını arıyoruz. Kas yapımızdan akciğer kapasitemize kadar başarının ne kadarı genlerimizde saklı? Hangi gen hangi spor branşında fark yaratıyor? Bugün antrenman sahasından çıkıp hücrelerimizin içindeki o gizli haritaya birlikte bakacağız. Spor biliminde genetiğin etkisi artık inkar edilmez bir gerçek. Örneğin sürat geni olarak bilinen bir gen, sporcuların patlayıcı güç gerektiren işlerde doğal olarak diğerlerinin önüne geçmesini sağlıyor. Bu gen, kaslardaki hızlı liflerin ne kadar verimli çalışabileceğini de belirliyor. Bu yüzden 100 metre koşucularının veya kısa mesafe yüzücülerinin başarısında doğuştan gelen

0: Yani bu hız potansiyeli büyük rol oynuyor. Diğer yanda ise dayanıklılık geni var. Bu gen, vücudun oksijeni daha verimli kullanmasını sağlayarak maratoncuların veya bisikletçilerin yorulmadan kilometrelerce yol kat etmesine yardımcı oluyor. Genetik sadece kas tipiyle de sınırlı değil. Boy uzunluğu, kemik yapısı ve hatta sakatlanma riski bile DNA'da yazılı. Özetle bir basketbolcu için boy, bir jimnastikçi içinse esneklik, genetik birer şans gibi. Ancak bilim bize şunu da hatırlatıyor. Genetiğiniz sizin sadece çıkabileceğiniz en yüksek sınırı belirler. O sınıra ulaşıp ulaşmayacağınızsa tamamen sizin ne kadar azmettiğinize bağlıdır. Dünyanın en iyi genetiğine sahip olsanız bile doğru antrenman ve doğru beslenme olmadan o genetik potansiyel sadece bir hayal olarak kalır. Unutmayalım, yaşam tarzımız genlerimizin nasıl çalışabileceğini bile kısmen de olsa değiştirebilir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselir.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. 28 Şubat'ın baskıcı zihniyetinin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. 86 milyonun yaşam tarzı bizim teminatımız altındadır. Bir avuç müstekbirin topluma parmak salladığı günler artık geride kaldı, dedi. Erdoğan, millete hizmetkarlık yapmak için geldiklerini vurguladı. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere, beyhude yere bekler ifadesini kullandı. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. İYİ Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yla, CHP'den istifa eden Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Mah-ı Muharrem oruç açma lokması programında konuştu. Erdoğan, Türkiye'yi yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik, dedi. Fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz, açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 1387. yıl dönümünde Kerbela Matem merasimine katıldı. Bölgemizdeki emperyalist oyunlara karşı birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Yılmaz, bugünün Kerbelası Gazze, Yezid'i de Netanyahu hükümeti ve destekçileri, dedi. Hayat 112 acil mobil uygulaması ilk bir ayda 600 binden fazla indirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uygulamadan bildirilen 7.157 acil vakaya çok daha hızlı müdahale edildiğini bildirdi. Uygulamaya makas atma bölümü de eklendi. Böylece adres ve görsel ekleyerek ihlaller kolayca bildirilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim döneminde okullarda güvenlik tedbirlerinin artırılacağını söyledi. Okullardaki güvenlik kameralarının kent güvenlik yönetim sistemine entegre edilerek emniyet birimleri tarafından takip edileceğini belirtti. Bakan Tekin, yeni müfredatla birlikte LGS'de sınav sisteminin değişeceği yönündeki iddialara da sınav sistemi değişmeyecek, yeni müfredata göre yeni sorular hazırlanacak yanıtını verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Bakan Gürlek'in kazandığı 150 bin liralık tazminatın Türk Kızılay'a bağışlanacağı bildirildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Uğur Altay, Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi. Fas'ın Tanca kentinde yapılan seçimleri büyük farkla kazanan Altay, dünya genelinde 240 binden fazla yerel ve bölgesel yönetimi temsil edecek. İstanbul merkezli 11 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi, 51 zanlı gözaltına alındı. Amerika ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devrede. Birleşmiş Milletler son 3 günde Boğaz'dan 57 geminin geçtiğini açıkladı. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Boğaz'dan geçiş için ücret talep edilemeyeceğini söyledi.

Venezuela'da 7 büyüklüğünün üzerinde peş peşe yaşanan iki depremde 235 kişi yaşamını yitirdi. Yaralananların sayısı 1500'ü geçti. Çok sayıda kişi de hala enkaz altında. Spor. A Milli Futbol Takım 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştı. Rakibini 3-2 mağlup eden Ay Yıldızlar grubu 3 puanla tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Kupası heyecanı yaşatan A Millilere teşekkür etti. Osman Aşkın Bak, gurur dolu yepyeni hikayeler yazacağımıza yürekten inanıyorum dedi. Haberleri sunduk.

Birinci Dünya Savaşı'ndan yenilgiyle ayrılan devletlerden biri de Macaristan'dı. Savaştan sonra 4 Haziran 1920'de aralarında Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya, Fransa, İtalya, Romanya, Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı, Çekoslovakya ve Polonya'nın temsilcilerinin bulunduğu ülkelerle Macaristan arasında imzalanan Trianon Antlaşması çok ağır şartlar içeriyordu. Macaristan ciddi miktarda toprak kaybediyor, Macar ordusunun asker sayısı düşürülüyor, silah üretimi sınırlandırılıyor ve diğer devletlere savaş tazminatı ödemek zorunda bırakılıyordu. Macaristan topraklarının 2/3'ünden fazlasını ve nüfusunun da neredeyse bir o kadarını kaybetti. Macar halkının büyük bir kısmı artık ülkenin sınırları dışında yaşıyordu. Bu dönemde ülke farklı gruplar arasında güç çatışmalarına sahne oluyordu. O döneme kadar Yahudilere yönelik politikalar genel olarak hoşgörülüydü. Fakat bu durum 1919'da kısmen Yahudi kökenli aktivistler tarafından yönetilen komünist devriminden sonra değişti. Komünistlere karşı mücadele eden Çek, Rumen ve Sırp kuvvetlerinin askeri müdahalesi sonucunda Macaristan yönetimi düştü, ülke ve ordu zengin toprak sahipleriyle soyluları temsil eden muhafazakar siyasi gruplardan oluşan bir koalisyon tarafından ele geçirildi. Ülke ekonomik sıkıntılar, dışarıdan gelen askeri müdahalelerle boğuşuyordu. Macar hükümeti bir çıkış yolu arıyordu ve Birinci Dünya Savaşı'nda aynı kaderi paylaştığı Almanya'yla ittifak yaparak hem krallığın isteği hem de Almanların baskısıyla 20 Kasım 1940 tarihinde Anti-Kominter Paktı'nı imzalıyordu. Anti-Kominter Paktı, 1936 yılında Almanya, Japonya, daha sonra İtalya'nın taraf olduğu bir garantörlük antlaşmasıydı ve bu katılımla birlikte Macaristan, dış politikasını Nazi Almanyası çizgisine kaydırıyor, kısa bir süre sonra da 1940'da Mihver Devletleri'nin resmi bir müttefiki oluyordu. İkinci Dünya Savaşı döneminde bu ittifak yüzünden Macaristan tekrar bu büyük savaşın içine çekilmişti. 1944 başlarına gelindiğinde Macaristan lideri Miklós Horthy, müttefik devletlerle gizli barış görüşmeleri yapmaya çalışması ve Mihver bloğundan çıkma eğilimleri Hitler hükümetini rahatsız etti ve Almanya 1944'te Macaristan'ı işgal etti. İşte bu zor ve çalkantılı dönemde biz Türklerin de yakından tanıdığı bir isim 1942'den beri Macaristan'ın başbakanı olarak görevini yürütmekteydi. Miklós Kalay.

Miklós Kálay, 23 Ocak 1887'de Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na bağlı Nidekhaza'da bölgelerinin yerel soyluları arasında olan köklü ve nüfuzlu bir ailede doğar. Üniversite öğrenimini Budapeşte, Cenevre, Dresden ve Paris'te sürdürerek tamamlar. 1910 yılından itibaren kamu yönetiminde çalışır ve 1. Dünya Savaşı sırasında Nidekhaza'da en büyük askeri hastanelerden birinin inşaatını yönetir. 1922'den 1929'a kadar kamuda çeşitli görevlerde yer alır ve 1931-1935 yılları arasında Duyula Gömbeş hükümetinde Tarım Bakanlığı yapar. 31 Temmuz 1937'de Macaristan'ın kral naibi olan Miklós Horthy tarafından Sulama İşleri Daire Başkanlığı'na atanır. Bunu izleyen 5 yıl süreyle ülke politikasında öncü saflardan uzak kalmayı tercih eden Kálay, kendisiyle Hitler rejimi arasına mesafe koymanın yollarını arayan Horthy'nin Alman yanlısı mevcut başbakanı görevden almasıyla bu göreve getirilir. Berlin'in Budapeşte'deki Alman Büyükelçisi Dietrich von Jagow merkeze gönderdiği raporda yeni başbakan için Kálay temelde siyaset dışı bir figürdür ve son birkaç yıldır ne iç ne de dış işlerinde aktif bir rol oynamıştır. Nasyonel sosyalizm onun için yabancı bir kavramdır ve buna karşı hiçbir içsel sempati beslememektedir. Yine de Almanya ile ilişkileri halefiyle aynı şekilde sürdüreceğinden şüphe yoktur, der.

İkinci Dünya Savaşı'nın en zor günlerinde Mart 1942'de başbakanlık görevine başlayan Miklós Kálai'nin en büyük amacı adım adım savaştan uzaklaşmak ve ülkeyi içinde bulunduğu buhrandan çekip çıkarmaktı. Kálai, Sovyetler Birliği'ne karşı yürütülen Alman Savaşı'nı destekler görünüyordu ancak diğer taraftan Batılı müttefiklere çok sayıda barışçıl görüşmelerde bulunuyor, hatta müttefik orduları Macaristan sınırlarına ulaştığı an kayıtsız şartsız teslim olma sözü verecek kadar ileri gidiyordu. Bütün bu görüşmeler süresince tarafsız ülkelere de önemli roller düşüyordu. Bu bakımdan Türkiye özellikle büyük önem kazanmıştı. 9 Eylül 1943'te Marmara Denizi'nde demirlenmiş bir yatta İngiltere'nin temsilcileri Macar hükümet üyeleriyle İstanbul'da görüşüyor, taraflar arasında imzalanan gizli bir anlaşmayla Macaristan'ın teslim şartnamesi kabul ediliyordu. Ocak 1943'te Winston Churchill, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile yaptığı görüşmelerin ardından savaş sonrası yaşanması muhtemel kaos ortamını ve Sovyetler Birliği'nin olası komünizm etkisini önlemek amacıyla Türkiye, Macaristan ve Balkan devletlerini kapsayacak bir Balkan bloğu kurulması düşüncesi de ortaya atılıyordu. 1943 yılı ilkbaharında kurulması tasarlanan ve Başbakan Kálai'nin umutla desteklediği işbirliği, Batılı müttefik kuvvetlerinin Macaristan topraklarına ulaşamamasından dolayı söz konusu gizli ateşkes anlaşması yürürlüğe geçirilemiyordu. Almanlar sonunda onun bu ikili politikalarına daha fazla dayanamıyor ve Mart 1944'te Macaristan'ı işgal ediyor, Miklós Kálai da başbakanlıktan ayrılmak zorunda kalıyordu. Kálai tüm çabalarının boşa çıkması ve barışa ulaşamamış olmaktan ötürü çok üzgündü ama onu çok daha büyük bir sorun bekliyordu. Naziler. Ve işte o dönemde önünde yeni bir sayfa açılıyordu. Türkiye.

Miklós Kalay, Nazi Almanyası'nın Macaristan'ı işgal etmesinin ardından can güvenliğini sağlamak amacıyla 19 Mart 1944'te Almanların giremeyeceği tek yer olan tarafsız Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğine sığınır. Dönemin Türkiye Budapeşte Büyükelçisi Şevket Fuat Keçeci, Kalay kapıya geldiğinde Ankara'dan talimat beklemeden tamamen insani duygularla ve uluslararası hukuk kurallarına dayanarak eski başbakanı içeri alır. Nazi yönetimi ve Macaristan hükümeti, Kalay'ın kendilerine teslim edilmesini defalarca dile getirse de Keçeci, elçilik binasının Türk toprağı sayıldığını belirterek bu talepleri her seferinde sert bir dille

reddeder. Keçeci, Nazi tehditlerine ve elçilik binasının etrafının Gestapo tarafından sarılmasına rağmen Kahla'yı tam 8 ay boyunca içeride saklamayı başarır. Elçilik binasının etrafı Gestapo ve Nazi yanlısı Macar polisleri tarafından sürekli izleniyor. Bu yüzden de Kahlay sokaktan görülmeyecek iç odalarda kalıyor ve pencerelere yaklaşmıyordu. Günlerini kitap okuyarak, anılarını not ederek ve radyodan savaş haberlerini takip ederek geçiriyor. Yakalanma korkusu yüzünden sürekli olarak tetikte bekliyordu. 1944 yılı boyunca Budapeşte müttefik devletlerin ve Rus ordusunun çok ağır hava bombardımanlarına maruz kalıyor ve bu durum elçilikteki hayatı daha da zorlaştırıyordu. Elçilik çalışanlarının binanın sığınağına indiği zamanlarda Kahlay, sığınakta diğer insanlarla karşılaşmamak ve kimliğini açık etmemek için çoğu zaman ölüm riskine rağmen yukarıdaki odasında yalnız kalmayı tercih ediyordu. Kahlay hayatının en büyük acısını da elçilikte kaldığı dönemde yaşar. Elçilik binasının hemen yakınındaki bir sığınakta kalan eşi Helen Helgert, şehrin bombalanması sırasında hayatını kaybeder. Savaş şartları yüzünden cenazesi şehir mezarlığına götürülemez ve Türk elçiliğinin bahçesine defnedilir. 1944 yılının sonlarına doğru Türkiye, müttefiklerin safına yaklaşarak Almanya ile diplomatik ilişkilerini kesince, Türk diplomatların da şehri terk etmesi gerekir ve binanın koruma statüsü de ortadan kalkar. Kahlay, elçiliği zor durumda bırakmamak için kendi isteğiyle 19 Kasım 1944'te binadan ayrılır ve böylece Kahlay'ın elçilikteki güvenli günleri, savaşın dengelerinin değişmesiyle son bulmuştur. Elçilik kapısından çıkar çıkmaz Nazi gizli polisi Gestapo tarafından hemen tutuklanır ve önce Mauthausen ardından da Dachau toplama kamplarına gönderilir. Nisan 1945'in sonlarında diğer önde gelen toplama kampı mahkumlarıyla birlikte Tirol bölgesine nakledilir ve 5 Mayıs 1945'te Amerika Birleşik Devletleri'nin 5. Ordusu tarafından kurtarılır. Macaristan, Sovyetler Birliği kontrolüne girdiği için vatanına dönemez ve İtalya'ya yerleşir. 1953 yılına kadar orada yaşar ve hatıralarını kaleme alır. 1951 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden Kahlay, 1954 yılında Amerika'da Macaristan Başbakanı adıyla bir anı kitabı yayınlar. Katıldığı konferanslarda Türk diplomatların kendisine gösterdiği misafirperverliği uzun uzun anlatan Kahlay, hayatını Türk elçiliğinin korumasına ve Büyükelçi Şevket Fuat Keçeci'nin cesaretine borçlu olduğunu her fırsatta dile getirir. Mikloş Kahlay, 14 Ocak 1967 yılında vatanından kilometrelerce uzakta New York'ta sürgünde hayata gözlerini yumar. Mikloş Kahlay'ın Türkiye Büyükelçiliği'ne sığınması, İkinci Dünya Savaşı'nın en riskli gizli diplomasi hamlelerinden biridir ve Kahlay bu riske rağmen kendisini koruma cesaretini gösteren Türkiye'ye ve Büyükelçi Şevket Fuat Keçeci'ye olan minnettarlığını kitabında şöyle anlatır. Büyükelçi Keçeci Nazi baskısı altında ezilmeyen, uluslararası hukuka ve insanlığa olan inancını hiçbir tehdide feda etmeyen gerçek bir asilzadeydi. O, Ankara'dan gelecek resmi bir emrin arkasına saklanabilirdi ama o, her şeyden önce insan hayatına değer veren bir dost olarak beni içeri aldı. Hayatımı bir sığınmacı değil, bir misafir gibi ağırlayan Türk konukseverliğine ve Büyükelçi Şevket Fuat Keçeci'nin eğilmeyen dik duruşuna borçluyum.

0: Mavi Sesler.
1: Mavi Sesler'e hoş geldiniz. Yukarı Deniz. Kadim Anadolu topraklarında boy göstermiş Urartu medeniyetinin Van Gölü'ne verdiği isim. Denizden 1640 metre yüksekliğinde. Etrafı yüksek dağlarla çevrili volkanik bir göl. Suyu tuzlu ve sodalı. Dünyanın en büyük sodalı gölü. Yöre halkı göle Van Denizi diyor. Pek de haksız sayılmazlar. Marmara Denizi'nin 1/3 büyüklüğüne sahip çünkü. Göl kapalı bir havza. Su çıkışı yok. Bu özelliğiyle de dünyada tek. Bu nedenle su seviyesinde zaman zaman değişiklikler oluyor. Göl binlerce yıl içinde 150 metre alçalıp yükseliyor. Dünyanın en büyük mikrobiyalitlerine sahip gölde Rus yapımı bir gemi batığı bile var. Derinlerde mimari yapılara, hatta Selçuklu mezar taşlarına bile rastlamak mümkün. Ama gölün en büyük sırrı bunlar değil. En büyük sır inci kefalleri. Van Gölü'nde içerdiği yüksek soda nedeniyle canlı çeşitliliği çok az. Gölün sakinlerinden biri inci kefalleri. Bir başka adıyla Van balıkları. Ortalama 15 santimetre boyundaki, bölge için besleyici değeri yüksek olan bu balıklar endemik bir tür. Yani dünyada sadece Van Gölü'nde yaşıyor. Onların sırrı nesillerini devam ettirme yönteminde yatıyor. 3 yaşına dolduran inci kefalleri her yıl bahar geldiğinde mucizevi bir göçe başlıyorlar. Milyonlarca balık yumurtalarını bırakmak için gölü terk edip derelere akın ediyor. Bu göçü gizemli kılan özellikler derelerin girişinde başlıyor. İnci kefalleri hemen tatlı suya geçiş yapamıyorlar. Önce vücutlarını tatlı suya adapte etmeleri gerek. Eğer iyon regülasyonu denilen bu işlemi yapmazlarsa ölürler. Erişkinler dere ağızlarında yaklaşık 15 gün beklemek zorunda. Bu bekleyiş onları aç, yorgun ve savunmasız bırakıyor. Bunu başaran balıklar akıntının tersine yüzmeye başlıyor. Her balık Van Gölü'ne akan 114 dere içinde yumurtadan çıktığı dereye giriş yapmakla kalmıyor, yumurtadan çıktığı alana ulaşmaya çalışıyor. Bazen aşılması güç bentlerle karşılaşıyorlar. Milyonlarca balık boylarının 10 katına varan sıçramalar yaparak bentleri aşmaya çalışıyor. Her başarısız sıçramadan sonra dinlenip tekrar tekrar deniyorlar. Hiç yılmıyorlar. Bentlerin önünde biriken balıklar çok savunmasız. Başta martılar olmak üzere yırtıcılara yem oluyorlar. Aslında karşılaştığı bütün sorunlarla baş edebiliyor inci kefali. Baş edemediği tek şey insanoğlu. Bir dönem en çaresiz anında kendisini acımasızca avlayan ve neredeyse neslini tüketecek olan insanoğlu. Şimdi artık koruma altındalar. Her yıl Nisan ayında başlayan göçleri 90 gün sürüyor. İnci kefallerinin bu süre içinde avlanmaları yasak. 2 gün süren mücadelede 23 kilometre yol kat edenler oluyor. Hedefine ulaşan balıklar zaman yitirmeden yumurtlama aşamasına geçiyor. Dişiler ortalama 10 bin yumurta bırakıyor. Yumurtlamanın ardından artık tüm enerjisini tüketmiş olan balıklar bu kez kendilerini akıntıya bırakarak göle doğru sürükleniyorlar. Onları bu kez de tuzlu ve sodalı suya adaptasyon süreci bekliyor. İyon regülasyonu için bir 15 gün daha dere ağızlarında bekleyecekler. Erişkinlerden 2 hafta sonra yavrular da göle ulaşacak. Tıpkı ataları gibi zamanı geldiğinde yumurtadan çıktıkları noktalara gelip neslin devamını sağlayacaklar. Kendisi küçük, azmi büyük inci kefalleri küçük bedenleriyle mücadele etmeyi, yılmamayı, geri dönmemeyi, vazgeçmemeyi Van'ın Erciş ilçesindeki Deliçay'da ve diğer derelerde ders verircesine sürdürecekler. Mavi Sesler'den bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.
0: Mavi Sesler.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Çin'den Liang Mingshan yayınlarımız ve ülkemiz hakkındaki izlenimlerini bu mektuba sığdırmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli çalışanları, merhabalar, benim adım Liang Mingshan. Çin'in Guangdong eyaleti, Zhaoqing şehri, Fengkai ilçesinden 21 yaşında bir dinleyiciyim. Bir gün Pekin saatiyle 20-20.10 saatleri arasında evimin çatısındayım. Radyoyu ve çubuk antenini kullanarak ilk kez bir dinleme raporu yazıyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Çince programları çok iyi ve personel de dikkatli, titiz ve düşünceli. Çince programlar aracılığıyla Çin'de ve dünyada Çince konuşan dinleyiciler Türkiye'nin ekonomik ve kültürel yaşamını değerlendirebilir, yurt dışına çıkmadan Türkiye'den ve dünyadan haberleri dinleyebilir. Aslında radyo dinlemeyi gerçekten çok seviyorum. 15 yıldır radyo dinliyorum. Daha çok internetten, bazen de radyodan dinliyorum yayınları. Yerimiz Guangxi'ye yakın ve ayrıca Guangxi veya komşu şehirlerden de yayınlar alıyoruz. Neredeyse aynı anda, hatta bazen komşu ilçeler ve diğer radyo programlarından daha yüksek ve net alınıyor sesiniz. Şimdiye kadar Türkiye'ye hiç gitmedim ama Türkiye'yi radyodan, televizyondan, kitaplardan ya da internetten öğrendim. Fırsat bulunca Türkiye'ye gelip gezmek isterim. Ayrıca programlarınız aracılığıyla arkadaşlarımın Türkiye'nin ekonomik ve kültürel durumunu tanımasını veya anlamasını sağlıyorum. Teşekkürler. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: gelmesini, dünyamızın ve diğer gezegenlerin yörüngelerinde hareket etmesini sağlar. Elektrik yüklü parçacıkların birbiriyle girdikleri etkileşimden oluşan elektromanyetik kuvvet, atomları ve molekülleri bir arada tutar. Bizimle birlikte çevremizde gördüğümüz her şey atomlardan oluşur. Güçlü çekirdek kuvveti, atomların çekirdeğindeki parçaların dağılmadan bir arada kalmasını sağlar. Evrenin dört temel kuvvetinden biri olan zayıf çekirdek kuvveti ise, bu parçacıkların birbiriyle etkileşime girmesinden sorumludur.
1: Bir dakika.
2: Türkiye'de saat 10.
3: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
2: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. 28 Şubat'ın baskıcı zihniyetinin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. 86 milyonun yaşam tarzı bizim teminatımız altındadır. Bir avuç müstekbirin topluma parmak salladığı günler artık geride kaldı, dedi. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. İYİ Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yla, CHP'den istifa eden Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'la, Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması programında konuştu. Erdoğan, Türkiye yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik, dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim döneminde okullarda güvenlik tedbirlerinin artırılacağını söyledi. Okullardaki güvenlik kameralarının kent güvenlik yönetim sistemine entegre edilerek emniyet birimleri tarafından takip edileceğini belirtti. ABD ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devrede. Birleşmiş Milletler son 3 günde Boğaz'dan 57 geminin geçtiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Boğaz'dan geçiş için ücret talep edilemeyeceğini söyledi. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası TRT ekranlarında devam ediyor. Ameli futbol takımımız D grubu 3. maçında 90+8'de Kaan Ayhan'ın attığı golle ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Ay Yıldızlar 24 yıl sonra katıldığı turnuvayı 3 puanla veda ederken ABD ise 6 puanla gruptan lider olarak son 32 turuna çıktı. Amerikalılar her ne kadar yoluna devam etse de gruptaki son maçında sonu acıklı biten bir Hollywood filmi izlediler. Onlara bu filmi izletense maalesef turnuvaya veda eden Amerikalılarımız oldu. Hollywood'un merkezi Los Angeles stadında oynanan maçı 70 binden fazla sporsever izledi. Eski top model ve oyuncu Paris Hilton, mücadele öncesi maç topunu sahaya getiren isim oldu. Başta Brad Pitt, Edward Norton, Leonardo DiCaprio gibi birçok ünlü yıldız maçı tribünden takip edenler arasındaydı. Grubumuzun diğer maçında da Paraguay ile Avustralya golsüz berabere kaldı. İki ekip grup maçlarını 4 puanla tamamladı. Avustralya averajlı ikinci sırada yer alarak son 32 turu biletini aldı. Son 32 şansını sürdüren Paraguay'ın durumu ise diğer maçların sonuçlarına göre netleşecek. Dünya Kupası F grubu 3. maçında Hollanda Tunus'u 3-1 mağlup etti. Puanını 7'ye çıkaran Hollanda son 32 turuna lider olarak çıkarken 3 maçını da kaybeden Tunus turnuvaya veda etti. F grubunun diğer maçında Japonya ile İsveç 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçta Japonya grubu 5 puanla ikinci, İsveç ise 4 puanla 3. sırada tamamladı. İki ekip de adlarını son 32 turuna yazdırdı.

E grubunda Ekvador, Almanya'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Almanya 6 puanla grubu lider tamamladı. Ekvador ise 4 puanla en iyi üçüncüler kontenjanından son 32 turuna yükseldi. Grubun diğer maçında Fil Dişi Sahili, Curaçao'yu 2-0 mağlup etti ve ikinci sıraya yerleşerek son 32 turuna adını yazdırdı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 29, İstanbul 32, Bern 34, Brüksel 38, Kopenhag 23, güneşli olmak üzere Lefkoşa 34, Kerkük 40, Amsterdam ve Tiran 35, güneşli olmak üzere Viyana 37, Bakü 29, Stockholm 24, Sofya 29, güneşli olmak üzere Üsküp 32, Berlin 36, Saraybosna 26 ve Paris 37 derece. Haberleri dinleyin.

Şimdi bir tren kalkıyor. Rayları hasret, vagonları sohbet ve müzik dolu. Gurbette olan herkes için bir memleket sesi bu. Memleket saati 15'i gösterdiğinde memleket treni yolculuğu başlıyor.

Ankara'dan haftanın son iş gününden merhaba değerli dinleyenler. 26 Haziran 2026 Cuma gününde sizlerle birlikteyiz. 10'u 7 geçiyor saatler Türkiye'de. Sizler nerelerdesiniz, neler yapıyorsunuz? Bizimle misiniz efendim? Bizimlesiniz değil mi? Sizleri bekliyoruz. Haydi bakalım trenimiz, memleket trenimiz kalkıyor değerli dinleyenler. Kültür sanat dolu bugün vagonlarımız biliyorsunuz. Bol bol kültür sanat etkinliklerini konuşacağız ve Fahrenheit 451 filmini konuşacağız, sizlere hatırlatalım. Efendim Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca sizler için programı hazırladı. Teknik Masa'da Burak Hararoğlu ile birlikteyiz. Mikrofonda ben Gülnur Akalın. Bir saat yol alacağız. Artı 90 312 463 34 19 ya da 21 numaralı telefonlardan. Artı 90 536 162 21 86 WhatsApp iletişim hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Memleket Treni ismiyle Instagram ve Facebook'ta olduğumuzu sizlere hatırlatıyoruz. Kısa dalga 19 metre 15.350 kHz TRT Dinle uygulaması, TürkSat 4A Batı paketi uydusu ve internet üzerinden radyo.trt.net.tr adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Sizlere tekrar hatırlatmış olalım. Başlayalım mı efendim? Bugün güzel bir türküyle başlayacağız. Şükriye Tutkun mikrofon.

0: Güne bir not.
1: Efendim bugün yine öfkeyi anlamakla ilgili bir yazı paylaşacağız sizlerle. Doçent Doktor Şafak Nakajima bakalım neler söylemiş. Öfkeyi anlamak kendini anlamaktır diyor efendim yazımız. Öfke bir sınır ihlali algıladığınızda ya da bir ihtiyacınız karşılanmadığında ortaya çıkan güçlü bir duygusal tepkidir. Sizi koruyan, yönlendiren ve bir şeylerin yolunda gitmediğini haber veren içsel bir alarm gibidir. Öfkeyi yalnızca bir patlama ya da kontrol kaybı olarak görmek onun gerçek işlevini gölgeler. Oysa öfke aslında bir bilgi taşıyıcısı. Burada bir şey bana iyi gelmedi der. Bir enerji kaynağıdır. Harekete geçmeniz, sınır koymanız, kendinizi savunmanız için güç sağlar. Bir öğretmendir öfke. Değerlerinizi, hassasiyetlerinizi ve ihtiyaçlarınızı görünür kılar. Bir koruma mekanizmasıdır. Üzüntünüzü ya da hayal kırıklığınızı saklamak için ön plana geçer. Çoğu zaman öfke ilk görünen duygudur. Altındaysa incinme, değersizlik hissi, ihmal edilme, anlaşılmama ya da haksızlığa uğrama gibi daha derin duygular bulunur. Bu nedenle yapmanız gereken şey öfkeyi bastırmak değil, size ne anlattığını duymaktır. Ancak o zaman bu duygu doğru yönetilebilir. Aristoteles'in şu sözü bu konuda önemli bir referans olarak alınabilir. Herkes öfkelenebilir, bu kolaydır. Ancak doğru kişiye, doğru derecede, doğru zamanda ve doğru amaçla ve doğru şekilde öfkelenmek, işte bu herkesin yapabileceği bir şey olmadığı gibi hiç de kolay değildir. Bilinçli bir şekilde fark edip yönetmeyi öğrendiğinizde öfkeniz, düşüncenizi netleştiren, sınırlarınızı belirleyen ve ilişkilerinizi güçlendiren bir kaynağa dönüşür.

Efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Demek ki her duygumuz çok kıymetli. Hani bazen sinirli bir insan olmayalım, öfkelenmeyelim diyoruz. Bazen de bu üzüntü içinde yapılıyor efendim, ama demek ki bize anlattığı şeye kulak vermek daha önemli. Evet, öfkeyi doğru yere, doğru şekilde yönlendirdiğimiz zaman demek ki ondan alacağımız cevap da çok kıymetli olabiliyor. O yüzden üzülüyor muyuz, öfkeleniyor muyuz, efendim böyle duygusallaşıyor muyuz? Nedir? Kendimizi dinlemek, bize neyin ne hissettirdiğini bilmek çok çok önemli değerli dinleyenler. Efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Emre Altuğ mikrofonda olacak.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86. +90 530 662 21 86.

0: Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz Kültür Sanat Vakti köşemizde devam ediyor. İletişim uzmanı Yelda Göktarıkanoğlu bu kez telefon hattında konuğumuz. Yelda, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Günaydın Gülnur.
0: Nasılsın?
1: İyiyim Gülnur. Biliyorsun ki kültür sanat gündemimiz her zamanki gibi bütün haftada
0: Evet.
1: keyifli bir şekilde o haberleri okuyoruz.
0: Sonra da
1: Yine
0: noktalayacağız seninle beraber.
1: evet. Tüm dinleyenlerimize de kültür sanat, kitap, müzik dolu bir hafta dileyelim.
0: Evet, şimdi daha önce seninle bahsetmiştik diye hatırlıyorum. Sirkeci Garı'yla başlayalım dilersen.
1: Başlayalım. Evet, seninle defalarca konuştuk. Çünkü özellikle Türk sinemasının önemli konularından, malzemelerinden ve fonlarından biri. Biliyorsun Sirkeci Garı. Türk filmlerinde muhakkak bir karakter vardır. Denize doğru parmağını sallar ve sen mi beni yeneceksin, ben mi seni İstanbul der.
0: Evet.
1: Dinleyenlerimiz de çok iyi bilirler bu sahneyi, muhakkak denk gelmiştir. Şimdi o Sirkeci Garı bizim hem kent hafızamız için son derece önemli, hem Türk sineması için son derece önemli bir gar. Biliyorsun başına kötü şeyler de gelmişti, yangınlar geçirdi ama
0: Maalesef.
1: sonra bir restorasyon çalışmasına girdi. Restorasyon çalışmasından sonra bambaşka bir yer haline geldi. Şimdi bizim normalde Avrupa'ya açılan kapımız biliyorsun Sirkeci Garı.
0: Evet.
1: Batıdan gelenlerin de ilk İstanbul'da doğuya geçerken ilk uğrak noktası. Şimdi artık yeni bir yüzle karşılayacak hem yabancıları hem de yurt içinde seferde olanları. Şimdi artık bir kültür sanat merkezi denilebilir. Gar yoğun işçilikli ve çok özel bir yapı. Buna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bir açıklama yapmış. Özellikle restorasyon çalışması konusunda. Tarihi gar binasının özgün mimarisine uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıldığını özellikle söylemiş. Tarihi gar sahasının da aynı zamanda kültür ve yaşam merkezi olarak yeniden şekillendirildiğini de kaydetmiş. Şimdi artık bölgede açık etkinlik alanları var. Yani bunlar oluşturuluyor yavaş yavaş. Vatandaşların gün boyu vakit geçirebileceği yaşam alanları olacak bunlar. Ulaşım işlevi de korunacak ve hayata geçirilecek. Her yaş grubuna artık hitap edecek ve bir kütüphane oluşturulacak. Ambar binalarında yer alacak sergi ve tiyatro alanları da projeye dahil ediliyor. En önemli şey az önce söylediğimiz gibi özgün mimari karakterinin korunması ve bunun artık daha da görünür olması. İşte bu projenin en öncelikli konusu da buydu. Artık daha görünür. Tabiri yerindeyse altı çizilerek Sirkeci Garı'nın eski haline son derece benzer bir restorasyon çalışması. Konser ve etkinlik alanlarından bahsettik. Seyir terasları olacak, çocuk oyun alanları olacak. Yani vatandaşın sosyal kullanımına uygun inanılmaz güzel bir yer gelmiş oluyor. Sirkeci Garı artık bir kültür sanat merkezi denilebilir. Ayrıca geçmiş yıllarda da Emirler Mescidi yıkılmıştı, yeniden inşa edilecek. Bundan sonra artık vatandaşlar, İstanbullular bol bol Sirkeci Garı'na gidip orada hem tiyatro izlemenin, hem kütüphaneye gitmenin, hem de orada sosyalleşmenin keyfine doya doya varacaklar.
0: Harika. Şehirlerin genelde zaten böyle bir istasyon binası genelde sembolüdür. Gerçi İstanbul muhteşem bir şehir. Sembolü olan birçok yer var. Galata Kulesi gibi. Şimdi
1: Evet.
0: düşünüyorum. Boğaz Köprümüz var, Galata Kulemiz var. Tabii ki çok
1: Sultanahmet var,
0: Kız Kulemiz
1: camilerimiz
0: var.
1: var.
0: Evet. Çok
1: Evet.
0: önemli semboller var ama genelde Avrupa'daki şehirlerde de böyledir. Bir gar binası vardır, değil mi Yelda?
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Bir gar binası muhakkak vardır. Ya da katedralleri vardır. Şimdi
0: Evet.
1: İstanbul özellikle Sirkeci Garı ile çok bilinen bir yerde. Galata Kulesi ile. Aynen senin söylediğin gibi. Yabancılar ilk oralara giderler ya da
0: Evet.
1: Sultanahmet'e giderler.
0: Evet.
1: Dolayısıyla Sirkeci Garı'nın da restore edilmesi
0: Çok
1: bizim
0: kıymetli.
1: bildiğimiz evet artması açısından, yani aydınlatması açısından da son derece önemliydi bu restorasyon çalışması.
0: Evet. Şimdi bir başka projeye geçeceğiz. Enerjisa'nın düzenlediği bir proje. Enerjimi koruyorum. O

0: 2016. yılı kapsamında bir tiyatro oyunu güncellenmiş. İlk gösterimi Duru Tiyatro Watergarden'da gerçekleştirildi.
1: Evet, bu muhteşem bir proje. 750 okulda yaklaşık 400 bin çocuğa ulaşılmış. Şimdi bu neden çok önemli? Enerjiyi korumak, biliyorsun artık hani suyun, elektriğin, doğalgazın çok dikkatli kullanılması gereken bir dönemdeyiz artık. Çünkü bu kaynaklar son derece önemli her ülke için ve elbette Türkiye için. Dolayısıyla enerji tasarrufu ve enerjiyi doğru kullanmak için çocukları da bu yaştan eğitmek gerekiyor. Bu anlamda bence çok mantıklı bir projeye imza atılmış ve 16. yılında senin de söylediğin gibi bir tiyatro oyunu düzenlenmiş. Burada enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları konusunda çocuklara bilgi verilmesi amaçlanmış. Aynı zamanda tabii biliyorsun dijital dünyadan çocuklarımızı korumaktan defalarca bahsettik seninle programlarda. Buna ilişkin de bir mesaj var. Dijital dünyada dengeli zaman geçirmenin ve dikkatli zaman geçirmenin de bu oyunda önemi özellikle vurgulanmış. Şimdi 750 okuldan 400 bin çocuk dedik. Tabii bir yerde bir gösterim yapıldığında orada 400 bin çocuğa ulaşmak çok mümkün değil. O yüzden ilk gösterimde çevre okullardan öğrenciler de getirilmiş. Eğitimciler yine orada olmuş. Basın mensupları ve enerji çalışanları da aileleriyle birlikte katılmış. Buna ilişkin de bir açıklama var tabii ki. Bu oyunun ve projenin düzenlenmesiyle ilgili Enerji Kurumsal İletişim Direktörü bir açıklama yapmış, Göktürk Demirel. Projeyle çocukların enerji konusunda bilinçlenmesine katkı sunulduğunu özellikle söylemiş. 400 bin çocuğa ulaştığını yeniden vurgulamış ve değişen dünyanın ihtiyaçlarını ailelerin ve çocukların gündemlerini yakından takip ederek bu projeyi hazırladıklarını özellikle söylemiş. Çocukların teknolojiyle sağlıklı ilişki kurmasının da ne kadar önemli olduğunu az önce söylediğimiz gibi vurgulamış. Enerji tasarrufu konusu dedik. Sadece bunu anlatmakla kalmıyor. Aynı zamanda geleceğin enerji dünyasının bir parçası olabileceklerini de anlatmışlar çocuklara. Sadece izleyici ve kullanıcı değil, aynı zamanda üretici olabilirsiniz ya da üretilmesine bir noktada katkı sağlayabilirsiniz mesajı verilmiş. Şimdi turneler düzenlenecek Gülnur. Daha fazla şehirde daha fazla çocuğa bu oyunla ulaşacaklar. Çünkü enerji olarak biz de daha iyi bir gelecek için atılacak her adımın çocuklarımızın farkındalığıyla başlayacağına inanıyoruz demiş Göktürk Bey.
0: Evet, enerjimizi korumanın, sen de sözü öyle başladın, kaynaklarımızı düzgün kullanmak artık küçük yaştan itibaren çocuklarımıza da müfredat kapsamında da çok fazla anlatılıyor. İnanın Yelda, çocuklar bizden daha bilinçli değil mi? Sen de bunu
1: Kesinlikle.
0: görüyorsundur, değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Ben kendi kızımdan yakınen şahit oluyorum. Eğer ışıklar açıksa muhakkak kapatarak geçiyor ve beni de uyarıyor bazen dalgınlığıma gelir ve açık bırakırsam anne enerjimizi korumamız gerekiyor diyor ve kapatıyor. Ben inanılmaz mutlu oluyorum. Okullarda da bu eğitimin verilmesi son derece kıymetli. Çünkü biz onlara bırakacağız. Geleceğin mimarları onlar ve onlar koruyacaklar özellikle ülkemizi. O yüzden ne kadar dikkat ederlerse tabii
0: O kadar
1: enerji
0: iyi.
1: tasarrufu açısından da o kadar iyi.
0: Şimdi çok güzel bir uygulama var. Daha çok sinemaya gidilmesini de teşvik edildiğini düşünüyorum. Öğrenci ve kamu çalışanlarına belli bir indirim, engelli şehit yakını ve gazilere belli bir indirim uygulanabilecek diye bir haber çıktı bu hafta.
1: Evet, çok güzel bir uygulama. Öncelikle onu özellikle söylemek lazım. Senin söylediğin gibi öğrenci ve kamu çalışanlarına %40, engelli şehit yakını ve gazilere %50, kim özel bileti uygulamasındaysa %70'e kadar indirim yapılabilecek. Tabii resmi gazetede yayınlanan bir yönetmelikle düzenlendi bu. Film yapımcılarıyla gerçek veya tüzel kişiler arasında yapılacak sözleşmeler çerçevesinde belirli yapımlar için bu uygulama geçerli olacak. Böylece belirlenen filmler için özel fiyatlandırma ve satış uygulamaları da bu sayede mümkün hale gelecek. Öğrenciler, halk günü uygulamalarından yararlanan izleyiciler, belirli yaş gruplarındaki kişiler ve kamu meslek gruplarına yönelik biletlerde tam bilet ücreti üzerinden en fazla %40 indirim yapılabilecek. Engelliler ve şehit yakınları için %50'ye kadar olduğunu özellikle söyledik. Aynı oran sabah seanslarıyla kurum ve izleyici özel biletler için de geçerli olacak. İnternet üzerinden eğer alışveriş yaparlarsa, yani sinema bileti alırlarsa aldıkları indirime artı %10 kadar ek indirim de uygulanacak onlara. Film özel biletlerinde tam bilet fiyatı üzerinden %70'i geçmeyecek şekilde indirim yapılacak.

0: olabilecek bu arada. İndirim oranları ve sabit fiyatlar sinema salonu işletmecisiyle filmin yapımcısı veya dağıtımcısı arasında yapılacak sözleşmeyle belirlenecek. Yani her film için geçerli değil. Bunlar için belli sözleşmeler imzalanması gerekiyor. Bu sözleşmeler kapsamında belli filmlere özel bu indirimlerin yapılacağını özellikle belirtelim. Ama biz her defasında ne diyoruz Gülnur? Ne kadar çocuk sinemaya giderse, sinemayla buluşursa ve erken yaşta o kadar iyi diyoruz. Çok da nitelikli filmler var. Çok güzel Türk filmleri var özellikle. Çocuklarımızı özellikle yaz aylarında, okullar da bugün kapanıyor. Bol bol sinemaya götürüp
1: götürelim.
0: Okullarını genişletmelerini sağlayabiliriz. Hem de işte bu indirimli fiyat uygulamasıyla cebimizi birazcık daha koruma imkanı olur. Herkesi sinemaya davet etmiş olalım.
1: Evet. Şimdi seninle bir başka konuştuğumuz önemli konu antik kentlerimiz. İki farklı antik kentle ilgili haber var önümde. Birisi Karabük'te, Eski Pazar'da, Hadrianopolis antik kentinde yine bir keşif var.
0: Evet, 1750 yıllık Pitos yani Küp mezarı rastlanmış. Biz seninle her defasında diyoruz ya, taşı toprağı altın memleketin nereye kastan bir tarihi varlıkla karşılaşıyoruz
1: gerçekten
0: diye.
1: Gerçekten öyle.
0: Şimdi her yerde yeni kazılar yapılıyor ve birazdan geçeceğimiz haberde de yeni bir şey bulundu. Bunlar çok önemli buluntular. 1750 yıldan bahsediyoruz. Yani inanılmaz bir tarih bu. Genç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan bir antik kent burası. Karabük Üniversitesi de bir araştırma yapıyor. Kazı ve restorasyon çalışması yürütüyor orada ve oradaki kazılarda bu Pitos mezar ve içerisinde iskeletle ölü hediyeleri yani mezar sunuları özellikle bulunuyor. Tabii bu kazıyı yapan Profesör Doktor Çelikbaş da bununla ilgili bir açıklama yapmış. İskeletle ölü hediyeleri olarak 7 kap, kandil, sikke, bıçak ve 2 kemik toka bulunduğunu özellikle söylemiş. Hı hı. Buluntular bizim için önemli fakat mezarın Pitos mezar olması çok daha önemli. Çünkü bölgede özellikle Batı Karadeniz'in iç bölgelerinde bugüne kadar yapılan herhangi bir yüzey araştırmasında ya da kazı çalışmasında Pitos mezara rastlanmamıştı demiş. Dolayısıyla bu Pitos mezar ilk olarak da görülebilir demiş. Bu son derece kıymetli. İstersen diğer haberi de ben geçeyim mi?
1: Evet. Aspendos değil mi?
0: Evet. Aspendos'ta da yine biliyorsun Aspendos sürekli kazı yapılan yerlerden biri. Evet. O yüzden o kazı çalışmalarından çıkan buluntular da son derece kıymetli. Şimdi bu son dönem kazı çalışmasında da Roma dönemi Anadolu mozaik sanatına ışık tutacak çok önemli bir keşifin gün yüzüne çıkarıldığı haberi özellikle var. Ermedon nehrini simgeleyen genç Ermedon tasvirinin yer aldığı özellikle ifade edilmiş. Çingene kızını biliyorsun.
1: Evet.
0: Her defasında da konuşuyoruz. Çok benzer bir mozaik işlemesi bu. Çok yüksek bir işçilik kalitesinden özellikle bahsediliyor. Ayrıntı zenginliği çok yüksek deniliyor ve nadir ikonografisiyle de dikkat çekiyor. Buna ilişkin de tabii Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yine bir açıklama yapmış. Ve Aspendos'ta gün yüzüne çıkarılan Ermedon mozaiği bilimsel açıdan çok büyük bir önem taşıyor demiş. Tiyatro Caddesi'nin Doğu Meydanı'nda ortaya çıkartılmış bu mozaik. Dolayısıyla hem görüntü hem işçilik hem de ikonografik özellikleri sebebiyle Roma dönemi Anadolu mozaik sanatına ilişkin çok dikkat çekici veriler sunduğu da özellikle belirtiliyor Gülnur.
1: Evet. Şimdi bir vefat haberimiz var. Türk Halk Müziği sanatçısı, akademisyen, koro şefi, derlemeci Yücel Paşmakçı'yı kaybettik. Çok kıymetli bir isimdi. 91 yaşında aramızdan ayrıldı.
0: Evet, sevenlerine başsağlığı dileyelim. Buna ilişkin haberi de sanatçı Bedia Akartürk sosyal medya hesabından paylaşmış. Biz bazen diyoruz ya seninle, yani elimizi nereye atsak oradan bir hazine çıkıyor ya da o kadar çok okumamız gereken kitap var ki, o kadar çok izlememiz gereken film var ki diyoruz ya, o kadar çok da bilmemiz gereken sanatçımız var ki. Belki özellikle yeni neslinde bilmediği bir isimdir bu. Fakat Türk halk müziğine, Türk sanat müziğine inanılmaz katkıları olmuş bir hoca aslında Yücel Paşmakçı. Buna ilişkin Bedia Akartürk de yaptıkları pek çok çalışmadan bahsetmiş. Tabii İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Mustafa Kemal Amfisi'nde bir tören düzenlenmiş ve sonrasında toprağa verildi. Çok önemli kuruluşlara imza atmış. TRT'de önemli görevler yapmış. Hem koro şefi hem

0: besteci, hem müzisyen, yani çok yönlü bir sanatçıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla çok önemli bir ismi özellikle kaybettiğimizin vurgusunu yapalım günümüzde.
1: Evet, rahmetle anıyoruz.
0: Rahmetle anıyoruz.
1: Son haberimiz, dilersen yapay zekayı konuşalım, ne dersin? Onunla da noktalayalım kültür sanat turumuzu.
0: Tabii ki. Seninle yapay zekayı çok konuştuk. Dedik ki yani bir yandan bizi çok korkutuyor yapay zeka ama bir yandan da artık kaçınmamız, kaçabilmemiz mümkün değil. Çünkü müziklerde kullanılmaya başlandı, filmlerde kullanılmaya başlandı. Dolayısıyla ha geldi ha gelecek. Özellikle Hollywood'da sadece yapay zeka ile yapılan filmler yasaklandı haberini özellikle konuşmuştuk. Müzikler gerçekten müzik midir yapay zeka yaptığında? Bunları çok tartışmıştık ama bundan belli ki kaçış yok Gülnur. Çünkü artık ilk belgesel filmde yapay zeka ile özellikle oluşturuldu. Dolayısıyla bundan sonra artık sık sık duyacağız gibi görünüyor. Bu son belgesel de tamamı yapay zeka araçlarıyla üretildi. Ve o anlamda da ilk belgesel film olarak sinema tarihine geçti. Yapan kişi de Alkan Avcıoğlu. Belgeselin ismi de Gerçek Ötesi, Post Truth. Sinema ve görsel sanatlar arasındaki ilişkiye adanmış dünyanın en eski festivali konumundaki Asalo Sanat Film Festivali'nden Uluslararası Sanat Filmi Yarışması'nda en iyi film ödülünün de sahibi oldu. Muhtemelen yapay zeka kategorisinde değerlendiriliyordur. Yani içinde gerçek kişilerin olmadığı, yapay zekanın ürettiği filmler kategorisi zannediyorum oluşturulacaktır. Çünkü diğer türlü yarıştırma imkanı yok. Gerçekleriyle yapay zekanın ürettiklerini yarıştırmak imkansız. Çünkü orada inanılmaz bir emek var ama elbette bunu da çok önemsiyoruz. Film 12-14 Haziran tarihlerinde İtalya'da düzenlenen ve bu yıl 42.'si gerçekleştirilen köklü Asolo Sanat Film Festivali'nde özellikle en iyi sanat filmi ödülünün sahibi olduğu, bunu tekrar altına çizelim. Ve John Gielgud'un meşhur sözüne atıfta bulunmuş yönetmen, insanların yeni fikirlerden neden korktuklarını anlamıyorum, ben eski fikirlerden korkuyorum demiş. Yapay zeka ile ilgili eleştirilere zannediyorum verdiği bir yanıt. Bundan sonra da bol bol konuşacağız gibi geliyor bana Gülnur.
1: Evet, yapay zekasız günümüz geçmeyecek gibi görünüyor Yelda. Çok teşekkür ediyoruz sana.
0: Ben teşekkür ederim, zevkti.
1: Zaman ayırdın bize. Kültür sanat dolu güzel bir hafta olsun. Seninle tekrar buluşuncaya kadar. Hoşça kal.
0: Hoşçakal.
1: Değerli dinleyenler, iletişim uzmanı Yelda Gökta Arıkanoğlu'nu ağırladık. Küçük bir müzik arasının ardından hemen Kurtuluş Özyazıcı'yı ağırlıyoruz biliyorsunuz ve güzel bir film konuşacağız.

0: Efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Fahrenheit 451 filmini konuşacağız bugün. Kitap severler bilir ki, değerli dinleyenler, Ray Bradbury'nin ünlü bir distopik romanıdır aslında Fahrenheit 451 ve 1966 yapımı bir filmi varmış efendim. Kitabı okuyup filmini izlemeyenlerdenim ben. Şimdi eminim Kurtuluş Bey çok güzel anlatacak bize. TRT prodüktörü, Sinema Yazarları Derneği üyesi Kurtuluş Özyazıcı telefon hattında konuğumuz. Kurtuluş Bey, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Çok merak ediyorum bu filmi çünkü kitabını okumuş kişilerden biriyim.
1: Aa, öyle mi? Ne güzel.
0: Evet, 1966'da oldukça eskiymiş gerçekten, değil mi?
1: Tabii çok eski. Roman 1953'te yazılmış. Ray Bradbury önemli bir bilim kurgu
0: Evet.
1: yazarı. Yazarıydı daha doğrusu. Mars Yıllıkları onun en çok bilinen eserlerinden biri. Ama Fahrenheit 451 de önemli bir eseri. 1966 yılında Fransız sinemacı, yönetmen Truffaut, François Truffaut tarafından filme çekiliyor. Truffaut'dan da biraz da bahsederiz. Bir bilim kurgu filmi, ilginç bir film. Tabii siz konuyu biliyorsunuz ama çok kısa hatırlatayım.
0: Tabii ki, buyurun.
1: Bir distopik bir dünyada geçiyor. Yani distopik ne demek? Aslında her şeyin güzel gibi göründüğü ama bir kıyamet sonrası toplum, yani kötü bir toplum diyelim. Olumsuz, yani ütopyanın tam tersi, işlerin hiç de yolunda olmadığı bir toplum. Tabii biz bunu başta güzel gösteriyor yönetmen, yani her şey yolundaymış gibi gösteriyor. Ama zamanla anlıyoruz ki aslında baskıcı bir toplum var. İtfaiye olarak çalışan Montag diye bir karakterimiz var ama o toplumda itfaiyeler yangınları söndürmüyorlar, aksine kitap yakıyorlar. Görevi o. Çünkü kitaplar yasak ve böyle bir toplumu anlatıyor. Kitapların yasaklandığı bir toplumu anlatıyor. Tabii roman 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yazıldığı için özellikle Nazi dönemine göndermeleri var romanın. Aynı şekilde filmde tabii buna vurgu yapıyor. Karakterimiz bir itfaiyeci, evli, her şey güzel gidiyor gibi görünüyor. Ama bir süre sonra bir komşusu, genç bir komşusuyla tanışıyor ve aslında işlerin hiç de bildiği gibi olmadığını görüyor. Yani dev ekranlarda sürekli insanlar televizyon izlemeye teşvik ediliyor. Düşünmeyen, okumak zaten yasak. Böyle bir toplum yaratma kaygısı ve Guy Montag da bir süre sonra aslında bu sistemin bir parçası olduğunu fark edip bir aydınlanma yaşıyor ve onun bu dönüşümünü izliyoruz biz film boyunca.
0: Şimdi yani bence çok etkileyici bir konu. Okumanın
1: Evet.
0: aslında bizim insanoğlu için düşünmenin ve okumanın ne kadar mühim bir mevzu olduğunu. Aslında bunları yine tartıştığımız zamanlardan da geçiyoruz, yapay zeka teknolojisinden sonra, değil mi Kurtuluş Bey?
1: Tabii. Tabii 1953'te yazıldığı için kitap yakma fikrinden, yani kitap
0: Evet.
1: nedir? Düşünceleri yayan bir şeydir. Yaratıcılığı sadece politik anlamda değil ya da felsefi anlamda değil, estetik anlamda da bir şeyleri yayan bir araçtır kitap.

0: Bunun yerine yani insanların kitap okuması yerine sistemin tek bir yönetici ya da güç tarafından sürekli empoze ettiği ekrandaki görüntüleri izlememiz isteniyor. Yani bu filmin anlattığı şey o. Bunu izleyin. İşte her yerde evlerde büyük ekranlar var. Dışarıda büyük ekranlar var. Hatta filmde çok geçmiyor ama romanda var. Örneğin deniz kabukları diye bir şey var. Yani kulaklık, aslında günümüzün kulaklığı, deniz evet. kabuğu adını veriyorlar. Bu sürekli bir şey dinliyorsunuz. Ama ne dinleyeceğinize, ne izleyeceğinize hep sistem karar veriyor. Yani evet. sizin tercih ettiğiniz şeyler değil.
1: Yani sunulan bilgiye erişim var ama tercih evet. etmek mümkün değil. Hatta kitap saklayanlar cezalandırılıyor, değil mi?
0: Tabii,
1: Bunları
0: tabii.
1: görüyoruz.
0: Zaten itfaiyecilerin görevi bu. Kitap hı-hı. saklayanları ortaya çıkarmak ve kitapları yakmak. Ama işte bir süre sonra biz kitap insanları diye bir grup olduğunu görüyoruz. Bunlar kitapları ezberliyorlar ve kuşaktan kuşağa aktarmak için bunu yapıyorlar. Dolayısıyla film güzel de umutlu bir şekilde de sona eriyor. Yani siz ne kadar yaksanız da kitapları sonuçta birileri hep bir çözüm bulacak. Sizin yaktığınız kitaplar nesilden nesile aktarılacak bir şekilde, işte insanların ezberlemesiyle. Dolayısıyla aslında distopik bir dünyayı anlatmasına rağmen güzel bir, umutlu bir final sunuyor bize film.
1: Kurtuluş Bey, 2018'de bir yeniden çevrim mi var, isim benzerliği mi?
0: Evet, yok hayır, bu zaten uyarlanan daha önce, yani ilk uyarlaması sanırım François Truffaut'un ama Ramin Bahrani bildiğim kadarıyla
1: evet.
0: yine uyarladı.
1: Evet, yönetmen.
0: Onu izlemedim ben. O tabii işin içine biraz şeyi de kattı. Yani François Truffaut'un filmi özellikle televizyonun gücüne vurgu yapıyor. Yani orada güçlü olan şey o dev ekranlar, televizyon. İkinci filmde, yani Ramin Bahrani'nin filminde daha modern teknolojileri görüyoruz.
1: Tabii.
0: Ve sosyal medyanın da ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biraz daha farklılıklar var tabii romanla sinema arasında. Bu iki uyarlama arasında da fark var. Tabii Truffaut'un, biraz ondan da bahsedeyim. François Truffaut Fransız sinemasının çok önemli isimlerinden biri. Sadece bir yönetmen olarak değil, bir sinema yazarı olarak zaten sinema dünyasına giriyor ve aslında pek çok kişinin bugün bildiği yeni dalga hareketinin de öncülerinden biri. Yeni dalga nedir? Biz filmlerimizi stüdyolarda çekmeyelim, sokakta çekelim, insanların arasında çekelim. Sokağa çıkalım, kamerayı gerektiğinde bir yazarın kalemi gibi kullanalım. Dolayısıyla aslında sinemayı biraz daha o elit kesimden arındırmak için bir hareket başlatıyorlar. Ve 1950'ler sonu 60'larda başlayan bu hareket sonra günümüzün festival filmleri dediğimiz, sanat sineması dediğimiz ana akım sinemaya alternatif filmlerinde başlangıcı kabul ediliyor. Yani aslında sinemada bir tür devrim de yaratan isimlerden biri François Truffaut.
1: Evet. Şimdi Kurtuluş Bey, burada bu filmde aslında kırmızı renkte çok çarpıcı olduğu yazıyor benim notlarımda ama ilk renkli ve İngilizce filmi bu arada Truffaut'un.
0: Evet. Truffaut Fransız yönetmen ve Fransızca çekiyor filmlerini. İlk ve sanırım tek İngilizce filmi olsa gerek. Evet. Oyuncular da genelde yabancı, İngiliz tabii ya da Amerikalı. Tabii burada bir şeyin altını çizmek lazım. Örneğin Truffaut çok ilginç bir şey yapıyor. Filmde baş karakterin eşi ve baş karakterin hayatını değiştiren komşusu genç kadın aynı kişi tarafından oynanıyor. Aha. Yani bir kişi iki rolü canlandırıyor. Bu da aslında sinemada yeni bir şeyler yapmak istediğinin göstergesi.

0: Yani sinema dediğimiz şey, evet, hayatın içindendir ama sonuçta izlediğiniz bir film, yani bu kadar da içine girmeyin. Bunun bir film olduğunu
1: Unutmayın.
0: bilin, unutmayın. O mesajı da veriyor. Sembolik anlamda bir şeyler göstererek. Bu da biraz Truffaut'un sinemayla, yani filmle oynaması aslında.
1: Güzel olmuş gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz Kurtuluş Bey
0: Ben
1: size.
0: teşekkür ederim. İyi
1: İnternet
0: günler
1: üzerinden
0: diliyorum.
1: zannediyorum izleyebilir değil mi dinleyicilerimiz? Bulunabilen bir film yani.
0: Tabii, ya
1: Bu
0: zaten
1: arada onu da
0: eski bir
1: soralım.
0: film, mutlaka bulunabilir. Belki platformlarda da
1: Vardır.
0: vardır. Bir de bilim kurgu sinemasının önemli filmlerinden biri olduğu için bilim kurgu da biliyorsunuz popüler bir alan. O yüzden mutlaka izlememiş
1: Bulunur.
0: dinleyicilerimiz bulur.
1: Çok teşekkür ediyoruz tekrar. İyi
0: Sağ
1: hafta
0: olun.
1: sonları diliyoruz size.
0: Size de hoşça kalın.
1: Değerli dinleyenler, TRT Prodüktörü, Sinema Yazarları Derneği üyesi Kurtuluş Özyazıcı ile birlikteydik. Bakıyorum ki saatime, yayınımızın sonuna geldik. Efendim bu haftaki yolculuğumuza noktayı koyuyoruz. Biz pazartesi günü yeni konu ve konuklarla yine sağlıkla burada buluşmayı diliyoruz efendim. Gününüzün geri kalan kısmı ve hafta sonunuz çok daha güzel geçsin. Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması programında konuştu. Erdoğan, Türkiye'ye yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik dedi. ABD ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devrede. Birleşmiş Milletler son 3 günde Boğaz'dan 57 geminin geçtiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Boğaz'dan geçişler için ücret talep edilemeyeceğini söyledi. Türkiye, Venezuela'ya arama kurtarma ekibi gönderiyor. Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından Türkiye'den bölgeye arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyacak askeri uçak bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan hareket edecek. Doğum yardım ödemeleri hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Haziran ayı doğum yardım ödemelerinin bugün itibariyle annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Okullarda son ders zili bugün çalıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline girecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası TRT ekranlarında devam ediyor. A Milli Futbol takımımız D grubu 3. maçında 90+8'de Kaan Ayhan'ın attığı golle ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Ay Yıldızlılar 24 yıl sonra katıldığı turnuvaya 3 puanla veda ederken ABD 6 puanla gruptan lider olarak son 32 turuna çıktı. Amerikalılar her ne kadar yoluna devam etse de gruptaki son maçında sonu acıklı biten bir Hollywood filmi izlediler. Onlara bu filmi izletense maalesef turnuvaya veda eden A Millilerimiz oldu. Hollywood'un merkezi Los Angeles stadında oynanan maçı 70 binden fazla sporsever izledi. Eski top model ve oyuncu Paris Hilton mücadele öncesi maç topunu sahaya getiren isim oldu. Başta Brad Pitt, Edward Norton, Colin Farrell, Leonardo DiCaprio gibi birçok ünlü yıldız maçı tribünden takip edenler arasındaydı. Grubumuzun diğer maçında Paraguay ile Avustralya golsüz berabere kaldı. İki ekip grup maçlarını 4 puanla tamamladı. Avustralya averajla İkinci sırada yer alarak son 32 turu biletini aldı. Son 32 şansını sürdüren Paraguay'ın durumuysa diğer maçların sonuçlarına göre netleşecek. Dünya Kupası F grubu 3. maçında Hollanda Tunus'u 3-1 mağlup etti. Puanını 7'ye çıkaran Hollanda son 32 turuna lider olarak çıkarken 3 maçını da kaybeden Tunus turnuvaya veda etti. F grubunun diğer maçında Japonya ile İsveç 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Japonya grubu 5 puanla ikinci, İsveç ise 4 puanla 3. sırada tamamladı. İki ekip de adlarını son 32 turuna yazdırdı. E grubunda Ekvador Almanya'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Almanya 6 puanla grubu lider tamamladı. Ekvador ise 6 puanla en iyi üçüncüler kontenjanından son 32 turuna yükseldi. Grubun diğer maçında Fil Dişi Sahili, Kuraçoyu 2-0 mağlup etti ve ikinci sıraya yerleşerek son 32 turuna adını yazdırdı.

34, Brüksel 38, Kopenhag 23, yine güneşli olmak üzere Lefkoşa 34, Kerkük 40, Amsterdam ve Tiran 35, Viyana 37, Bakü 29, Stockholm 24, Sofya 29, Berlin 36, Üsküp 32, Saraybosna 26 ve Paris 37 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 29, İstanbul 32, Bern 30.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin

0: Sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sabah Ajansı.
1: Türkiye'de saatler 11'i 6 dakika geçerken Sabah Ajansı'nda canlı yayında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeniden sizlerleyiz. Bugün 26 Haziran 2026 Cuma. Sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gün diliyoruz. Programı sizler için Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu hazırladı. Teknik masada Burak Hararoğlu ile çalışıyoruz ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar. Saat 11.50'ye kadar yurttan ve dünya basınından gelişmelerle karşınızda olacağız. Programımıza ilk olarak Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız değerli dinleyicilerimiz. Ardından dış basında öne çıkan haberleri spiker arkadaşımız Meltem Kuyucu aktaracak. Bugünkü stüdyo konuğumuzsa gazeteci Yeşim Eraslan olacak. Kendisiyle gündemi ve gelişmeleri değerlendireceğiz. Sabah Ajansı başlıyor.
0: Türk basını.
1: Efendim basın turuna Milliyet gazetesiyle başlıyoruz. Atina'da Trump şoku. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözlerinin yanı sıra Türkiye'nin F-35 ve Kaan programlarındaki ilerleme mesajları Yunanistan'ı sarstı. Hani Trump dostumuzdu, Yunanistan'ın hava gücü yerle bir oluyor ifadelerini kullanan Yunan basını Miçotakis hükümetini eleştiri yağmuruna tuttu. Milliyet gazetesinin bir diğer haberi Kıbrıs'ta kararlılık vurgusu. Savunma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin kişisel temsilcisi tarafından Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik yeni bir plan hazırladığı iddiaları için adada çözümün ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine dayanan iki devletli çözüm temelinde olabileceğine vurgu yaptı. Milliyet gazetesinden seçtiğimiz son haber 33 yıl sonra aynı sahnede Alman rock müziğinin efsanesi Scorpions önceki akşam İstanbul'u salladı. 33 yıl sonra yeniden Tüpraş Stadyumunda sahne alan grup sahneye Türk bayrağıyla çıkıp hayranlarını selamladı. Stadyumu dolduran on binler Wind of Change'i hep bir ağızdan okurken grup 60. yılında İstanbul'da gövde gösterisi yaptı. Efendim sırada Sabah gazetesi var. Sabah gazetesinin sür manşeti dünyayı sarsan deprem başlıklı. Venezuela 39 saniye arayla 7.5 ve 7.2 büyüklüğünde iki depremle felaketi yaşadı. Güney Amerika ülkesi Venezuela 7.5 ve 7.2 büyüklüğünde depremlerle yıkımı yaşadı. Çok sayıda bina yıkıldı, en az 188 kişi öldü, 1520 kişi ise yaralandı. Enkaz altındaki dramın daha büyük olduğu tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler acil uluslararası yardım çağrısı yaptı, Türk Kızılay harekete geçti. Başkan Erdoğan bu acı günde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız mesajı yayınladı. Sabah gazetesinin bir diğer haberi ateş çemberindeki vaha Türkiye. Savaşların ortasında bir huzur adası olan Türkiye'yi çevre ülkeleri kavuran öldürücü sıcak hava dalgası da teğet geçti. Avrupa, Afrika ve Orta Doğu ülkeleri çöl sıcaklarıyla boğuşurken aşırı sıcaktan ölümler gerçekleşiyor. Avrupa'da birçok ülke kırmızı alarm verdi. Afrika ve Orta Doğu'da da durum farklı değil. Çevre ülkelerde 40 derece yaşan sıcaklıklara rağmen termometrelerin 20 ila 30'u gösterdiği Türkiye adeta çöl ortasındaki bir vaha. Sabah gazetesinin son haberi Trump Kaan'ın motoruyla Türkiye'ye jest yapacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde dün gündem milli muharip uçağımız Kaan oldu. Wall Street Journal gazetesine göre Başkan Trump NATO zirvesi için Ankara'ya gelmeden önce takoz olan kongre kararını devre dışı bırakarak Türkiye'nin Kaan için talep ettiği motor satışını ilerletmeyi planlıyor.

0: Efendim, basın turunda sırayı Yeni Şafak gazetesi alıyor. Körfez'de İran zirvesi. Amerika Birleşik Devletleri ve Körfez ülkeleri savaşın ardından Bahreyn'de ortak zirve yaptı. Amerika Birleşik Devletleri mutabakat Körfez'in çıkarlarını da gözetti derken zirveye katılanlar Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret uygulanmaması yönünde ortak tavır koydu. Yeni Şafak gazetesinin bir diğer haberi mutlak sonrası ilk temas başlıklı. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel mutlak butlan kararının ardından ilk kez CHP'nin 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için mecliste düzenlenen cenaze töreninde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu Özel'le tokalaştı. İkili daha sonra yan yana gelseler de konuşmayı tercih etmedi. Yeni Şafak gazetesinin son haberi TOK'ta 3 yeni model hazırlığı. TOK batarya üreticisi Kettle'ın iştirakı Kate ile işbirliğine gitti. Geliştirilecek 3 yeni model 2027'nin ortasından itibaren kullanıcılarla buluşturulacak.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Efendim, akşam gazetesiyle devam ediyoruz birlikteliğimize. 8. yılda 105 bin TOK. Türkiye'nin otomobili vizyonuyla yola çıkan TOK, kuruluşunun 8. yılını geride bıraktı. İlk model T10X'in prototipi 27 Aralık 2019'da tanıtıldı. Başkan Erdoğan da 29 Ekim 2022'de Gemlik TOK kampüsünün açılışını yaptı. T10X 29 Mart 2023'ten T10F'de 15 Eylül 2025'ten itibaren kullanıcılara ulaştı. Bugün yollarda 105 binden fazla TOK bulunuyor. 3 ölümden biri kalp damardan. Türkiye İstatistik Kurumu istatistiklerine göre geçen yıl 491.684 kişi öldü. Ölüm nedenlerinin ilk sırasında %34.7 ile dolaşım sistemi hastalıkları var. Akşam gazetesinin bir diğer haberi tekstilde Mısır'dan dönüş başlıklı. Bakan Bolat, üretimlerini Mısır'a taşıyan firmaların pişmanlık duyarak geri dönmeye başladığını söyledi. Türkiye güvenli liman dedi. Efendim, basın turunda son olarak Hürriyet gazetesi var. Los Angeles'ın kalbinde Türkiye tanıtılıyor. Tüm dünya Amerika'da düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'na odaklanırken Türkiye'den başarılı bir tanıtım atağı geldi. A milli futbol takımı turnuvadaki yolculuğunu tamamlamış olsa da Los Angeles'ta Türkiye coşkusu devam ediyor. Los Angeles'ın tam kalbinde kurulan Turkish Vibe Zone by Çobani karşılaşmadan günler öncesinden kırmızı beyaz renklere büründü. ABD'de yaşayan Türklerin milli heyecanlarını yaşadıkları bu buluşma noktası her gün farklı ülkelerden binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak Türkiye'nin kültürünü, misafirperverliğini ve zengin değerlerini dünyaya tanıtıyor. Hürriyet gazetesi de Avrupa'daki sıcaklıkları haberlerine taşımış. Avrupa'da sıcaklık rekoru kırıldı başlıklı haber. Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle İngiltere, Fransa ve İspanya'da sıcaklık rekorları kırıldı. Fransa tarihindeki en sıcak günü yaşarken İngiltere Haziran ayında rekor sıcaklıklara ulaştı. İspanya'da ise 1950'den bu yana en yüksek günlük ortalama sıcaklık kayda geçti. Hafta başından bu yana sıcaklık uyarıları verilen Fransa'da Paris dün 41 dereceyi gördü. İngiltere'de ise dün birkaç saat içerisinde 3 kez Haziran ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Hava sıcaklığı 37 dereceye ulaşırken ülkenin güney bölgelerinde orman yangınları meydana geldi. Meteoroloji yetkilileri İspanya'nın kuzey kesimlerinde de özellikle Bask bölgesinde sıcaklığın 42 dereceye ulaşabileceği uyarısını yaptı. İtalya'nın kuzey ve orta kesimlerinde 16 kentte kırmızı alarm verildi. Aşırı sıcaklar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. İspanya Sağlık Bakanlığı 21-24 Haziran tarihlerinde 212 kişinin rekor seviyelere ulaşan sıcaklıklar nedeniyle öldüğünü açıkladı. Fransa'da 18 Haziran'dan bu yana serinlemek için suya giren 40'ı aşkın kişi hayatını kaybederken 20 kişi de sıcaklıkla bağlantılar nedeniyle yaşamını yitirdi. İngiltere'de 15, Almanya'da 6 kişi boğuldu. Hürriyet gazetesinin son

0: Bunun haberi kültür turlarına talep arttı. Deniz, kum, güneş tatillerine kıyasla %50 daha düşük maliyetle birden fazla destinasyonu görme imkanı sunan kültür turlarına talep bu yıl %20 yükseldi. Dizilerin de etkisiyle Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kapadokya revaçta.
1: Dış basın.
2: Almanya'nın Deutsche Welle Ajansı, ABD Başkanı Trump'ın Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi Türkiye'ye F-35 konusunda olumlu mesajlar verdiğini yazıyor. Habere göre Trump, Erdoğan'ı çok mutlu edecek adımlar atabileceğini söyledi. Trump'ın sözleri ABD yönetiminin Türkiye'ye General Electric üretimi onlarca savaş uçağı motoru satmayı planladığı yönündeki Reuters haberiyle aynı güne denk geldi. Habere göre değeri $700 milyon aşan satışın kısa süre içinde resmileşmesi bekleniyor. Motorların Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan için kullanılacağı belirtiliyor. İran Devlet Televizyonu'na göre Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı için belirlenen yeni geçiş güzergahına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada Umman'dan söz edilmeden, İran'la koordinasyon sağlanmadan bazı merciler tarafından gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesi için yeni bir güzergah açıklandı. Bu kabul edilemez ve tamamen tehlikelidir ifadelerine yer verildi. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için izin verilen tek güzergahın İran tarafından açıklanan güzergahlar olduğu belirtilen açıklamada, açıklanan güzergahlar dışındaki her türlü trafiği kesinlikle önlemenizi önemle tavsiye ederiz. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için İran Devrim Muhafızları Donanması'yla 16. Kanal üzerinden koordinasyon gereklidir ve ihlal eden gemilerle ilgili gerekli işlemler yapılacaktır denildi.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
2: Amerikan Fox News kanalının haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'la teknik düzeyde yürütülen görüşmeler kapsamında heyetlerin gelecek hafta yeniden bir araya geleceği belirtildi. Rubio, "Teknik heyetler 29 ya da 30 Haziran'da yeniden bir araya gelecek. Yanılmıyorsam tekrar İsviçre'de olacaklar. Her halükarda teknik heyet yeniden toplanacak ve sanırım bu tarih 30 Haziran olacak," dedi. Bakan Rubio, teknik düzeydeki görüşmelere ABD Dışişleri Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı'ndan yetkililerin de katılacağını kaydetti. Tahran'ın müzakerelerde vereceği taahhütlere uyması gerektiğini söyleyen Rubio, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda ABD Başkanı Trump'ın yaptırımlar gibi çeşitli seçeneklere sahip olduğunu aktardı. Birleşik Krallık yayın organı Independent, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin İran'ın nükleer silah edinmemesinin tüm dünya için tehdit oluşturacağını savunarak İran hiçbir şekilde nükleer silah kapasitesine sahip olmamalı dediğini aktarıyor. ABD Başkanı Trump'la Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Rutte, görüşme kapsamında Ankara'da yapılacak NATO zirvesi ve Avrupa ile Kanada'nın savunma harcamalarının artırılmasına yönelik konuları ele aldıklarını ifade etti. NATO ülkelerinin İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda ortak tutum benimsediğini vurgulayan Rutte, İran'ın nükleer silah edinmemesinin tüm dünya için tehdit olduğunu savundu. Rutte, İran hiçbir şekilde nükleer silah kapasitesine sahip olmamalı değerlendirmesinde bulundu.

0: ABD Ajansı Washington Post'un haberine göre Başkan Trump'ın 23 Haziran'da savaş yetkilerine yönelik kabul edilen tasarıya tepki göstermesinin ardından Senato, Washington'un İran'a karşı kullanılan askeri gücü çekmesini gerektirecek diğer karar tasarısını reddetti. Senato, Trump'ın tepkisinin ardından benzer bir tasarı için oylama yaptı. Demokrat Senatör Kane'in sunduğu kongre onayı olmadığı durumlarda ABD'nin İran'a karşı konuşlandırılan askeri gücü çekmesini gerektirecek karar tasarısı 47 evet oyuna karşılık 50 hayır oyuyla reddedildi. Yasa tasarısıyla kongre savaş ilan etme konusunda anayasal yetkilerini ağırlığını koyarak ABD'nin gerekli yetkilendirme olmaksızın İran'a yönelik askeri harekatını engellemeyi hedeflediğini belirtiyor.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Rusya'nın Sputnik Ajansı'nın haberine göre, Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümü konusunda ABD ile yürütülen diyaloğun devam etmesini beklediğini söyleyen Kremlin sözcüsü Peskov, Rus petrolünü taşıyan bir tankere el koyan İngiltere'yi korsanlıkla suçladı. ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna lideri Zelenski'ye Rusya topraklarının derinliklerini vurma izni verdiği yönündeki iddialarını değerlendiren Peskov, Ukrayna basınına güvenilemeyeceğini vurgulayarak şunu söyledi. Ukrayna krizinin çözümü bağlamında Amerikalı müzakerecilerle diyaloğun devam etmesini bekliyoruz. Kremlin sözcüsü İngiltere'nin Manş Denizi'nde el koyduğu Simitos adlı petrol tankerine ve içindeki petrole yönelik planlarına da çok sert tepki gösterdi. İngiliz Telegraph gazetesinin Londra'nın tankerden elde edilecek 100 bin ton petrolü satarak gelirini Ukrayna'ya aktarmak istediği yönündeki haberi sorulan Peskov şu ifadeleri kullandı. Burada muhtemelen korsanlık yöntemleriyle ele geçirilmiş bir ganimetin kamulaştırılması ve satılması girişimi söz konusudur. Amerikan ABC News'un haberine göre ABD'nin Utah eyaletinde devam eden orman yangınında yaklaşık 24 bin hektarlık alan kül olurken çok sayıda yerleşim yeri ve kamp bölgesi için tahliye kararı alındı. Utah'ın Beaver County bölgesinde 22 Haziran'da başlayan yangın, yüksek sıcaklıklar, kuraklık ve saatte yaklaşık 80 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. ABD Orman Servisinden yapılan açıklamada yangının yaklaşık 24 bin hektar alana ulaştığı ifade edildi. Eyalet yetkilileri yangının henüz kontrol altına alınamadığına ve yerleşim alanlarına ulaşma riski olduğuna dikkati çekti. Yetkililer söz konusu risk nedeniyle çok sayıda yerleşim yeri ve kamp alanı için zorunlu tahliye kararı alındığını duyurdu.

0: Türkiye ve dünyada neler oluyor, hangi gelişmeler yaşanıyor? Türk ve dünya basını bu olayları sayfalarında nasıl değerlendiriyor? Uzman konuklar ve gazetecilerle yurtta ve dünyadaki gelişmeleri değerlendirdiğimiz Sabah Ajansı programı, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda hafta içi her gün Türkiye saatiyle 11.05'te sizlerle.
1: Efendim, programımızın başında da belirttiğimiz gibi bugünkü stüdyo konuğumuz gazeteci Yeşim Eraslan bizlerle birlikte. Yeşim Hanım, hoş geldiniz efendim.
2: Merhabalar, hoş buldum.
1: Efendim, hemen Trump'ın son açıklamalarıyla başlayalım dilerseniz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesi öncesi muhtemelen Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım diyerek duyurduğu jet motoru satışına yönelik kongreye resmi bildirim yapıldığını belirtti. Ankara'nın F-35 programına dönüş ve katsa yaptırımlarının kaldırılmasıyla ilgili beklentileri de devam ediyor. Tüm bu gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz?
2: Evet, NATO öncesi oldukça hareketlendi. Amerika-Türkiye hattı arasındaki gelişmeler, sizin de söylediğiniz gibi bildirim çarşamba günü yapılmış Amerikan Kongresi'ne, yaklaşık 750 milyon dolarlık satış paketinin önündeki kongre süreci başlıyor diyebiliriz. Açıkçası Türkiye bunu çok uzun süredir bekliyor. 2019'daki katsa yaptırımları sonrasında özellikle yerli ve milli uçağımız Kaan'ı yakından ilgilendiren bir proje. Çünkü 6 tane motorumuz vardı. 6 tane prototip yaptık. Kaan şu anda onlarla prototipler uçuyor. İlk filoyu oluşturacak, ilk testleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılacak olan 40 tane uçak için biz yaklaşık 100 tane motor talebinde bulunmuştuk Amerika Birleşik Devletleri'nden. Neden 100 tane 40 tane uçak için derseniz, birer tane yedeği oluyor, geriye kalan diğer 20 tane de bir arıza durumunda kullanılmak amacıyla ekstra tutuluyor. Dolayısıyla 100 motor talebimiz vardı. Kış başında bir Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Amerika'ya gitmişti ve oradaki açıklamalarıyla motor tartışmalarını tekrar gündeme getirmişti. Anlaşılan o ki bu NATO zirvesi öncesi bu konu iyice ısıtılacak. Açıkçası Kaan'ın ilk üretim bloklarında kullanılması planlanıyor. Bu resmi bildirimin ardından Amerikan Kongresi'nin satışa itiraz edebilmesi için 15 günlük yasal inceleme süreci başlatıldı. Bu süreçte satışın durdurulabilmesi için Temsiller Meclisi ve Senato'nun ortak red kararı vermesi gerekiyor. Ancak böyle bir kararın her iki kanattan da geçmesi yeterli olmuyor. ABD Başkanı Trump'ın veto yetkisi bulunuyor. Vetonun aşılabilmesi için Kongre'nin her iki kanadının da 3-2 çoğunluğu gerekiyor. Bu nedenle Kongre'de bazı üyelerin itirazlarını sürdürmesine rağmen mevcut siyasi tabloda satışın engellenmesi ihtimalinin düşük olduğu değerlendiriliyor. Dolayısıyla bizim için önemli mi? Elbette önemli. Bizim ilk baştaki önceliğimiz elbette ki Kaan. Kaan'ın tamamen yerli milli olması. TEİ'de ciddi bir çalışma hala jet motoru için sürüyor. 2030'a kadar 2027-2028'de ilk denemelerinin yapılması planlanıyor. TF-35000'in 2030-2032 aralığında da İşte artık Türkiye'nin Kaan uçağının yerli motorla, yerli ve milli motorla uçması planlanıyor. Ama önümüzdeki süreçte 2032 ve bu tarz projeler bugünden yarına, sabahtan akşama yapılacak projeler değil. Birçok ülkenin motor yapım süreci Amerika'nın ya da Rusya'nın ya da Çin'in 20 yılı aşıyor. Bizim bir proje onlarla, sadece motor yapımı için söylüyorum, bizim bir proje onların yanında çok daha böyle bebek bu proje, evet. Ama mecburen hani kötü komşu insanı ev sahibi yaptırır yolunda, mantığından yola çıkacak olursak, 2019'da uygulanmaya yine bu başkan tarafından, Donald Trump tarafından getirilen katsa yaptırımlarıyla uygulanmaya başlanan ambargolar sonucunda Türkiye kendi göbeğini kesmek durumunda kaldı. Bunun ardından savaş meydanlarında doktrin değişikliğine gitmesine neden olan İHA ve SİHA üretimiyle tüm dünyadaki savaşların seyrini değiştirdi. Bugün Rusya Ukrayna'da ordusu olmayan Ukrayna, Rusya'ya karşı meydana kur konumdaysa bunda Türkiye'nin çok büyük etkisi var. Libya'da yaşananlar ortada. Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan savaşın da seyrini çok ciddi bir şekilde değiştirmiş o durumda. Zira Hindistan-Pakistan arasındaki savaşta da insansız sistemlerin ne kadar etkin olduğunu görmüş olduk. Hali hazırda hava kuvvetleri, hava savunması olmayan İran'ın İsrail ve ABD karşısında neler yaptığını da 28 Şubat'tan itibaren itibaren görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye savunma sanayi anlamında ciddi adımlar attı, ciddi atılımlar gerçekleştirdi. Ama elbette ki müttefiklik ruhu gereği bir şeylerin de değişmesi gerekiyordu. İşte bu noktada birazcık da Amerika'nın Çin ziyareti sonrasında Trump'ın gidip her şeyi yerinde görmesiyle biraz daha artık strateji değişikliğine, politikalarda gidildiği ortaya çıkıyor. Çünkü neden? Amerika artık Çin'i, Rusya'yı kendine rakip olarak görmüyor. Hem savunmasıyla, hem ekonomisiyle, hem ordusuyla. Kendisine geçen Çin karşısında Amerika'nın ciddi bir adım atması gerekiyor. Zira Orta Doğu'da sancılı da olsa bir barış sürecine, müzakere sürecine gidildi. Bir şekilde devam ediyor bu süreç. Dolayısıyla Amerika'nın artık tamamen Çin'e yönelmesi, en büyük rakibi, tek rakibi olarak gördüğü Çin'e yönelmesi için bir takım adımlar atması gerektiğini söylemek çok da yanlış olmaz. Bu noktada tabii ki Türkiye öne çıkıyor. Şimdi bakıyorsunuz Rusya'da, Rusya coğrafyasına bakıyorsunuz, ciddi bir Türk nüfusu var. Öbür taraftan Çin coğrafyasına bakıyorsunuz, ciddi bir Türk nüfusu var.
1: Evet.
2: Türkiye zaten burada ortada. NATO, hem NATO içerisinde hem de müttefiklik, stratejik ortaklık, müttefiklik ruhumuz Amerika ile var, NATO ile var. Avrupa Birliği ile ilişkileri biliyoruz zaten. Avrupa Birliği ile olmasa da Avrupa Birliği'ne üye olan ülkelerle, daha 2 gün önce Polonya lideri buradaydı, Türkiye'deydi. Bugün Hakan Fidan
1: Kanada'da.
2: Dolayısıyla ve onun öncesinde yapılmış ciddi bir toplantı var. Bu Regional Four denilen yeni yeni artık uluslararası da bir isim oluşturan Mısır, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan dörtlü yeni bir ittifak doğduğu ortada. Dolayısıyla Türkiye Amerika, hem İran, Amerika'nın İran savaşındaki konumu, hem Rusya Ukrayna arasındaki tarafsızlığı ve her iki tarafı da sürekli barış masasına oturtma girişimleri, çünkü iki kez barış masasına oturtma. İlkinde barışın, İngiltere'nin Ukrayna'ya desteğiyle barış masasından dönüldü. Türkiye'nin denge politikası, bölgedeki arabulucu tavrı ortaya çıktığında bu noktada ister istemez birazcık da Amerika artık bölgede sanki Türkiye'yi merkezi bir konuma koyarak birazcık daha Çin'e yönelmesi noktasında ciddi bir adım olarak değerlendirmek mümkün. Bu yeterli mi? Elbette yeterli değil. Bizim için önemli olan ne? Kassa yaptırımlarının kaldırılması. Sadece bir motorla iş çözülmüyor. İşte bu noktada bundan sonraki adım bu olabilir mi? Neden olmasın? Çok da uzak değil. Bunun içinde bir S-400 krizi var masada. Nasıl çözülecek o? Türkiye çünkü bugüne kadar milli bir duruş sergiledi S-400 konusunda. Kesinlikle satışın olmayacağına, iade edilmeyeceğine yönelik çok ciddi açıklamalar yapıldı. Bu noktada bir S-400'e yakın zamanda da az önce söylediğim gibi Hakan Fidan Rusya'daydı. Muhtemelen bu konuda gündeme gelmiştir diye düşünüyorum. S-400 sorununun Türkiye'nin tekrar iade edeceğini, S-400'leri düşünmüyorum. Bu tarz satışlarda da üçüncü ülke şartı vardır. Yani siz kendi kafanıza göre aldıktan sonra bunu başka bir ülkeye satamazsınız. Dolayısıyla Türkiye'de kalacaktır ama bir ateşleme mekanizmasının kapatılması gibi bir durum söz konusu olabilir. Elbette ki bu değerlendirilecektir, masalardan biridir. Bundan sonrasında da katsa yaptırımlarının kalkması gündeme gelebilir. Öbür taraftan Kongre'den bu motorların ret yemesi durumunda bile Amerika'nın bugüne kadar Donald Trump'ın Suudi Arabistan hükümeti için izlediği bir politika vardı. Satışı Kongre'ye bildirmeden, Kongre'nin daha doğrusu onayını almadan ulusal güvenlik meselesi sayarak Suudi Arabistan'a silah satışı bulmuştu. İşte bu noktada Donald Trump rent gelmesi ya da bir sıkıntı yaşaması noktasında uzmanlar yine başkanlık kararnamesiyle bu sıkıntının çözülebileceğini söylüyor. Önemli, sıcak bir aya giriyoruz. Türkiye için oldukça önemli, NATO için oldukça önemli, bölge için oldukça önemli. Bununla ilgili çeşitli hazırlıklar da devam ediyor. Açıkçası Amerika'nın Türkiye'ye, Amerikan heyetinin Türkiye'ye ayak bastığı saatlerde bir sürpriz yaşanabilir mi? Çok da uzak görünmüyor. Ama tabii ki elbette ki önceliğimiz teyide, gözümüz kulağımız teyide,
1: evet,
2: gelecek olan TF-35.000 motorunda. Bunun için de 1-2 yıl beklemek durumundayız. Oradaki mühendislerimiz, teknisyenlerimiz bunun için harıl harıl çalışıyorlar. Yani milli davadan vazgeçilmiş değil. Ama bazı noktalarda milli davanın, milli bekanın sürdürülebilmesi için de bir takım ortaklıklar yapmak durumunda ya da bazı şeyleri kullanmak durumunda kalabiliyorsunuz. Bu motorların gelecek olması ya da olacak olumlu bir şekilde sürecin ilerlemesi Kaan'ın tek envantere girme sürecini bir tık daha hızlandıracaktır. Umarım her şey yolunda gider ve bu motor krizi bir şekilde aşılmış olur.
1: Evet. Biz de sizin belirttiğiniz gibi Tayyip'teki milli motorumuzun güzel ve hayırlı neticelerle sonuçlanmasını diliyoruz. Efendim, Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Toplantıda öne çıkan başlıkları ve bu başlıkların detaylarıyla devam edelim
2: Evet,
1: dilerseniz.
2: açıkçası Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaydık bu haftaki briefingde. Milattan önce 209 yılında Büyük Hun hükümdarı Metehan Han tarafından kurulan askeri teşkilata dayanan 2235 yıllık köklü bir geçmişiyle dünyanın en eski ve en saygın kara ordularından biri olma özelliğini taşıyor Kara Kuvvetleri Komutanlığı. Bu hafta sonu itibariyle de kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Güzel bir müze oluşturulmuş orada açıkçası. Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinlikler düzenlenecek kutlamalar çerçevesinde. Önemli başlıklarımız vardı. Hepimizi yakından ilgilendiren. Son bir haftadır özellikle Rum basını tarafından sızdırılmış bir rapor var. Bir plan iddiası var. Bu gündemimizdeydi. Milli Savunma Bakanlığı'na sorduk. Kendileri de buna yönelik bu plan nedir? Onu bir değerlendirmek lazım ilk önce isterseniz. Elbette ki Türkiye'nin garantörlüğünü yok sayan bir plan Rum basınında çıktı. Sızdırıldı daha doğrusu diyelim. Bu sızdırmanın nedenini de açıkçası Orhan Bey şöyle açıklamak lazım. Türkiye'nin bu konudaki tavrını görmek,
1: Evet.
2: Türkiye'yi sınamak açısından yapılmış bir plandı. En üst perdeden cevap geldi Milli Savunma Bakanlığı'nın bakanlığından. Türkiye Cumhuriyeti nezdinde istişareye açılan yönündeki iddialar yer aldığına dikkat çekildi. Adada kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözümün ancak Kıbrıs halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statünün teyit edilmesine dayanan iki devletli çözüm temelinde mümkündür dedi bakanlık. Bu temel gerçek göz ardı edilerek ortaya konulacak hiçbir girişim Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtmadığı gibi bölgede kalıcı bir istikrar da sağlamamaktadır dedi bakanlık. Açıkçası Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Kıbrıs halkının güvenliği söz konusu olduğunda Türkiye'nin her zaman Kıbrıs'ın yanında olduğunu açık bir şekilde ifade etti, dile getirdi ve bu barışı adada barışı bozmayı, dengeyi sarsacak herhangi bir oluşumda bulunan, herhangi bir girişimde bulunan kişilerin karşısında da Türkiye'nin var olacağının açık bir şekilde mesajını verdi. Almanya'dan Patriotlar gelmişti. Bu da gündemimizdeydi. Kuruldu mu ne oldu diye. Hatırlarsınız ki bir İtalya'dan Samtiler geldi. Onun yanı sıra da onun öncesinde bir NATO daimi savunma planı kapsamında ittifakın hava savunmasını güçlendirmek amacıyla Almanya Patriotlar göndermişti. 24 Haziran itibariyle kurulduğu ve Kürecik'te aktif olarak görev yapmaya başladığı açıklandı. Önemli bir tatbikatımız var. Anadolu Kartal tatbikatı bu ertelendi. Bunun yerine NATO zirvesi dikkate alarak ertelendi. Bunun yerine üçlü bir tatbikat yapılıyor. Türkiye, Azerbaycan ve Mısır'ın katılımıyla üçlü Kartal tatbikatı başladı. Bu tatbikata Azerbaycan'dan 2 adet su uçağı, Mısır'dan 5 adet F-16 uçağı katılım sağlıyor. Bu neden önemli? Çünkü Mısır'la son dönemde ciddi bir sıcak ilişkiler dönemi yaşıyoruz açıkçası. Bu her ne kadar İsrail ve Yunanistan cephesinde ciddi bir endişeye yol açmış olsa, hatta geçtiğimiz haftalarda Mısır'la denizde yapılan donanma tatbikatının İsrail'i çok rahatsız ettiğini, bu konuda Amerika'ya uyarılarda bulunulduğu, burada ne oluyor bu iki ülke arasında, bu savunma sanayi ve askeri anlamda yakınlaşma tedirginlik oluşturmuştu. Buna dikkat çekilmişti. İşte bu donanmadaki denizdeki tatbikat havaya taşınmış durumda. Geçtiğimiz hafta Kahire'de Türkiye, Türk Hava Kuvvetleri ile Mısır Hava Kuvvetleri'nin ortak bir tatbikatı vardı. Bu haftada Azerbaycan işin içine, denklemin içine giriyor. Üçlü bir tatbikat başlayacak Konya'da. Güzel bir tatbikat olacak açıkçası. Bir de Türkiye'nin tabii ki C-130J uçak tedariki vardı. Bu iki uçağın, bu tedarikten iki uçağın uçağın bu sene Türkiye'ye geleceğini biliyoruz. Geriye kalanların da yapıldıkça peyderpey envanterde yer alacağını söylemek mümkün. Bir de güzel bir teslimat oldu. Hepimizi yakından mutlu edecek bir teslimat. Tayfun Blok 2 füzesinin envantere girdiğini söyleyebiliriz. İlki geçtiğimiz ay girmişti. Bu sene ne demiştik? 2026 yılı teslimat yılı olacak demiştik. Ürünler artık bugüne kadar üretilen ürünler artık Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiğini göreceğimiz bir yıl olduğunu söylemiştik. Geçtiğimiz ay Tayfun Blok 2 tesliminin ilki gerçekleştirilmişti. Bu da ikincisi oldu. Bu ne anlama geliyor? Demek ki Türkiye Tayfun Blok 2'de seri üretim bandına geçmiş durumda. Her ay düzenli olarak Tayfunların balistik füze sistemimizin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine gireceğini söylemek mümkün olabilir. Neden önemli? Çünkü kendine yetebilen İran-Amerika savaşında gördük. Hava kuvvetleri yok edilen, donanması yok edilen İran elbette dronlarla ayakta kaldı ama balistik füze sisteminin de İran'ın nasıl koruduğunu hepimiz biliyoruz. Bu çok önemli. Kendinizin yapıyor olmanız önemli. Bir şeyi yurt dışından alabilirsiniz. Bu füzeyi kullanırsınız ama bunun yerine ikincisini anında koyamadığınız zaman, yediğini koyamadığınız zaman sizin savunma sisteminiz elbette yeterli değildir. Elbette ki Allah kullandırmayı nasip etmesin ama tabii ki yokluğunu da göstermesin diyoruz. Bu da güzel bir haberdi.
1: Evet. Efendim, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın Kanada temaslarıyla devam edelim. Ankara'nın enerji çeşitliliği ve nükleer teknoloji hamlelerini hızlandırdığı bir dönemde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın okyanus ötesindeki temasları kritik bir viraja sahne oldu. Fidan, mevkidaşı Anita Anand'la birlikte Darlington nükleer tesislerinde incelemelerde bulundu. Bakan Fidan'ın Kanada ziyaretini bu minvalde nasıl değerlendirirsiniz?
2: Evet, oldukça önemli bir ziyaret. Bir kere NATO öncesi olması oldukça dikkat çekici ve orada da nükleer tesislerde incelemelerde bulunacak olması çok önemli. Bu hafta başında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un önemli bir açıklaması oldu. Açıkçası bu nükleer sistemlere sahip olma noktasında. Dedi ki biz dedi Kuzey Kore'nin nükleer füze sistemini destekliyoruz dedi. Eğer dedi bugün dedi Kuzey Kore'nin nükleer füzesi olmasaydı Kuzey Kore Venezuela'dan ve İran'dan daha beter durumda olacaktı dedi. Yani nükleer caydırıcılıktan bahsetti. Dolayısıyla İran'ın nükleer bir sisteme sahip olmak yolunda ilerlediği anda başına nelerin geldiğini hepimiz gördük. Dolayısıyla artık orta ölçeklikte büyüklükteki devletlerin caydırıcılık anlamında bu sisteme sahip olmasının oldukça önemli olduğunu, çünkü küresel güçler çok da fazla ilerlemenize İran örneğinde olduğu gibi ilerlemeye izin vermiyor. Bu noktada Türkiye'nin geçtiğimiz günlerde bu kış içerisindeydi Hakan Fidan bir televizyon kanalında konuk olmuştu. Oradaki sunucunun programcısının nükleer füzeye yönelik Türkiye'nin böyle bir planı var mı, nükleer hazırlığı var mı sorusuna sessiz kalarak yanıt vermemişti. Daha doğrusu sessiz kalarak yanıt vermişti diyelim. Evet. Dolayısıyla Türkiye'nin de gerçekten bu anlamda bir nükleer savunma sisteminde noktasında kendini koruması, kendi caydırıcılığı aktif hale getirmesi noktasında önemli bir yatırıma ihtiyacı var. Hakan Fidan'ın dolayısıyla bu Kanada temasları oldukça önemli. Çünkü birazcık da Kanada ile enteresan bir diyalogumuz var. Bu 2019'da kasa yaptırımları başladığı zaman Kanada bizim İHA ve SİHA'larda kullandığımız kameraları bize satmamışlardı, evet, hatırlarsınız. Evet. Dolayısıyla ambargolardan, stratejik ortaklıktan bahsediliyor. Stratejik ortaklık anlaşmalarından şu noktada. Dolayısıyla ambargodan stratejik ortaklık noktasına gelmiş durumdayız. Oldukça önemli bir ziyaret olduğunu düşünüyorum. Hakan Fidan'ın hem Rusya'da yaptığı görüşmeler hem de Kanada'da yaptığı görüşmeler. Dolayısıyla NATO öncesi kritik temaslar, ziyaretler, kabuller devam ediyor diyebiliriz.
1: Evet. Efendim, az evvel siz bahsettiniz ama ben açmak istiyorum. 2019-2024 yıllar arasında Türkiye'ye silah ambargosu uygulayan Kanada, şimdilerde savunma sanayi alanında işbirliğini yenileme ve genişleme kararı aldı. Kanada Savunma ve Tedarik Bakanı Stephen Furr, Saha 2026'da yaptığı açıklamada, "Türkiye'de çok güçlü şirketler var. Her şeyi tek başımıza geliştirecek 15 yıllık bir lüksümüz yok. Bu yüzden güvenilir ortaklarla hızlı hareket etmek zorundayız," demişti. Savunma sanayi alanındaki işbirliği yeniden bir ivme mi kazanıyor?
2: Yani olabilir çünkü bir süredir yeni de değil açıkçası Orhan Bey, bir süredir Kanada bu noktada bizimle çalışmak istiyor. Şunu çok net olarak söylüyorum. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Bey ile konuştuğumuzda bu Kanada ile olan diyalogları, Türkiye 2019 yılında özellikle Suriye'deki harekat bölgelerinde İHA'ları SİHA'ları kullanıyor ve kamera ihtiyacı var. Yani orayı görmesi, merkeze görüntülenmesi, terör hareketlerinin denetlenmesi için kameraya ihtiyaç var, ama Kanada bize satmadı. Hayır
1: Evet.
2: dedi. Siz dedi benim ürünlerimi Suriye'de kullanamazsınız dedi. Bu noktadan sonra elbette ne yapacaktık? Türkiye vah vah bize satmıyor diye oturup ağlayacak noktada bir ülke değil. Kendi göbeğini keserek Aselsan bu noktada ön aldı ciddi bir şekilde. Dolayısıyla Aselfır yaptı. Aselfır 500 ve Aselfır 600. Şu an o kameralar gerçekten dünyanın en iyi merceğiyle, en iyi gözetlemesiyle, en iyi görüntü alabilen kameralar arasında. Biz bu kameraları yaptıktan sonra, yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz yılda Kanada Türkiye'nin kapısına kaldı. Önce Amerika ile birlikte uygulamaya başladığı, savunma sanayi alanında uygulamaya başladığı ambargoları kaldırdı. Sonra Türkiye'nin kapısını çaldı. Gelin birlikte kamera yapalım dedi. Tabii ki biz bu noktadan sonra hani gerek yok, biz zaten yapabiliyoruz bunu en iyi şekilde. Yerli ve milli sistemlerimize entegre edebiliyoruz dedi. Dolayısıyla Kanada bugünün değil, yaklaşık bir yıldır Türkiye ile savunma sanayinde ciddi ortaklıklar yapma peşinde, hedefi içerisinde. Olabilir mi? Olabilir. Neden olmasın? Çünkü Türkiye şımarık, Yunanistan'ın şımarıklığı ve Güney Kıbrıs Rum kesiminin şımarıklığı

0: şımarıklığı nedeniyle SEF programına kabul edilmedi. Bu noktada Türkiye vah biz tabii ki yine her zamanki vah vah tüh tüh biz kabul edilmiyoruz demedi. Stratejik ortaklıklarla ülkelerle işte Almanya ile Polonya ile çeşitli İspanya ile İtalya ile çeşitli ortaklıklara giderek savunma sanayi anlamında önemli adımlar attı. Kanada'nın da bu noktada bir yıldır Türkiye'nin peşinde olduğunu, bu noktada bir yıldır Türkiye ile savunma sanayi alanında çeşitli ortaklıklar yapmayı hedeflediğini biliyoruz. Neden olmasın? Olabilir. Hem bir NATO üyesi hem de ileride bu noktada stratejik ortaklıklar sağlanabilir. Türkiye hiç kimseye hayır demiyor, kapıyı kapatmıyor. Açıkçası bu noktada alacağı faydaya bakıyor. Dolayısıyla Kanada'yla da çeşitli ortaklıklar yapılması gündemde diyebiliriz NATO görüşmelerinde. Çünkü NATO'da sadece liderler zirvesi olmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Gül'ün çeşitli ikili görüşmeleri olacak. Bu görüşmelerde bunlar gündeme gelebilir mi? Gelebilir. Bu noktada bu stratejik ortaklığın belki de ön hazırlığını Hakan Fidan şu an Kanada'da gerçekleştiriyor olabilir. Dolayısıyla sıcak ay, sıcak haftalar
1: Evet.
0: bekleyip göreceğiz.
1: Efendim son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın son aylarda yoğun diplomatik temasları mevcut. Bu temaslardan en stratejik olanı hiç şüphesiz Rusya ziyaretiydi. Bu minvalde Türkiye'nin ABD ve Avrupa ile ilişkilerine olası etkilerini nasıl değerlendirirsiniz bu ziyaretleri?
0: Evet, kesinlikle bu NATO öncesi yapılmış bana göre en kritik ziyaretlerden birisi. Neden? Dediğim gibi bir S-400 drone krizi var çözülmesi gereken. Bir de çözülmesi gereken Rusya-Ukrayna savaşı var. Putin geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı, bir iki gün öncesinde. Tekrar İstanbul'u işaret etti
1: Evet.
0: barış masası anlamında. Dolayısıyla Hakan Fidan'ın Putin'le yaptığı görüşmelerde Rusya-Ukrayna barışının sağlanabilmesi noktasında Rusya'nın Putin'in mesajlarını Türkiye'ye taşıyacağını söylemek çok da yanlış olmaz. Önümüzdeki günlerde bu noktada artık Rusya-Ukrayna savaşını Amerika birazcık da Avrupa'ya bırakmış durumda, dediğim gibi Çin'e yöneleceği için. İşte bu noktada Putin'in belki bir barışın sağlanması noktasında hem Avrupalı, NATO'nun Avrupalı ittifak üyelerine hem Amerika'ya ciddi mesajları vardır. Bunu getirecektir diye düşünüyorum açıkçası. Türkiye en başından beri bölgesinde savaş istemeyen bir ülke olduğu için hem İran-ABD arasındaki savaşın son bulması noktasında hem de Rusya-Ukrayna savaşının artık bitmesi ve Karadeniz'in güvenliğinin tam olarak sağlanması noktasında dolayısıyla ön adımlar attı. Ciddi adımlar attı. Tahıl koridorunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu mesaj getireceği mesajlar NATO Liderler Zirvesi'nde de gündeme gelecektir diye düşünüyorum.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Efendim programımızın başında da belirttiğimiz gibi bugünkü stüdyo konuğumuz gazeteci Yeşim Erastan bizlerle birlikteydi. Kendisine kıymetli katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Pazartesi günü 11 haberlerinin ardından görüşmek üzere, hoşça kalın.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istiyoruz.

demedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Macaristan'dan Lakati Peter'in mektubuyla başlıyoruz. Ben size Macaristan'ın Zokolya şehrinden yazıyorum. Yayınlarınızı büyük bir memnuniyetle ve dikkatle düzenli olarak takip ediyorum. Vatikan Radyosu ve Çin Uluslararası Radyosu dışında sadece siz Macarca yayın yapıyorsunuz. Yayınlarınız sayesinde Türk kültürü, tarihi ve yaşam biçimi hakkında pek çok ilginç şey öğreniyorum. Aileme göre Türk kanı taşıdığım için de yayınlarınız benim için oldukça önemli. Annemin büyük annesinin adı ve soyadı Oli Ester'di. Anne tarafım bu ismin Türkçe Ali'den geldiğini söyler. Macaristan bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıyken Ali bir Türk askeriymiş. Zokolya veya civarlarında yaşamış. Askeri birlikler geri çekildikten sonra da orada kalmış. Bundan dolayı çok gurur duyuyorum. Sizlerin yayınları sayesinde Türk kimliğimi yeniden keşfettiğim için çok mutluyum. Kardeşlik duygularımla sizleri selamlarım.

0: ve Avusturya'dan Paul Geiger'dan bir mektup var. Almanca masasının değerli çalışanları, yayınlarınızı her zaman büyük bir zevk ve ilgiyle dinliyorum. Bugünkü Türkiye'de Turizm programınızda Mardin şehrini çok güzel bir şekilde tanıttınız. Hemen şimdi orada olamamak çok üzüntü verici. Neredeyse bavullarımı toplayıp Mardin'e uçmak istiyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan göndermiş olduğunuz zarfların üzerindeki bazı pullarda Mardin'in silüeti bulunuyordu. Bu fotoğraf beni o kadar etkilemişti ki gidip bu şehirle ilgili bir kitap almıştım. Selam ve sevgilerimle. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.
1: Bir dakika. Uzayın derinliklerinde görünmez halde milyonlarca kara delik vardır. Güneşten daha ağır dev yıldızlar ölürken kara delikleri oluşturur. Ölmekte olan yıldızın milyarlarca ton ağırlığındaki malzemesi artan kütle çekim kuvvetiyle merkezindeki küçücük bir hacme sıkışır. Saniyeden daha az bir zamanda çökerek kara deliği oluşturur. Kara deliklerin çekim gücü sınırsızdır. Yakınlarındaki yıldızları, gezegenleri içlerine çekerek yok ederler. Uzaktaki ışığı bükebilir, yakınındakileri ise yutarlar. Bazı gök adaların merkezinde Güneş'ten 140 milyon kat daha büyük dev kara delikler vardır. Kara deliklerin kenar bölgelerine olay ufku denir. Burası çekim kuvvetinin sınırsızca arttığı, zamanın durduğu noktadır. Buraya yaklaşan bir cismi izleyebilme şansımız olsaydı önce yavaşladığını, sonra da tamamen durduğunu görürdük. Orada kısa zamanda gerçekleşen her şey bize çok yavaş görünürdü. Oysa algılayabildiğimiz zamanla oradaki zamanı anlayabilmemiz asla mümkün değildir.
2: Bir dakika.
3: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün hani izledikten sonra az önce ne oldu dediğimiz o meşhur filmden Christopher Nolan'ın 2010 yapımı efsanesi Başlangıç filminden söz edeceğiz. Aslında bu bir soygun hikayesi ama bildiğimiz banka soygunlarından değil. Film, fikirlerin en tehlikeli virüs olduğunu savunup bizi rüya içinde rüyaya, labirent gibi katmanlara götürüyor. Başrolde ise rüya hırsızı Dom Cobb rolüyle o ağır suçluluk duygusunu bize her an hissettiren Leonardo DiCaprio var. Cobb'un işi insanlar rüya görürken zihinlerine sızıp en gizli sırlarını çalmak. Ama bu sefer durum çok daha zor. Bir fikri çalmak yerine birinin zihnine yeni bir fikir yerleştirmesi, yani başlangıcı yapması gerekiyor. Bu imkansız iş için yanına mimarlardan ve uzmanlardan oluşan sağlam bir ekip topluyor. Tabii işin içinde bir de Cobb'un kendi pişmanlıkları ve ölen eşinin hayaleti var. Bunlar operasyonu her an mahvedebilir. Film bize bir fikrin insanın hayatını nasıl etkileyebileceğini ya da her şeyi nasıl yıkabileceğini gösteriyor. Leonardo DiCaprio o kadar başarılı oynuyor ki o dev aksiyonun içinde hikayenin insani tarafını da asla kaçırmıyoruz. Nolan ise kendi etrafında dönen koridorlar ve Hans Zimmer'in o yeri göğü inleten müzikleriyle bizi bir labirente sokuyor. Başlangıç o meşhur finaliyle bugün bile hala tartışılan bir başyapıt. Gerçeklik dediğimiz şey sadece gördüğümüz mü yoksa inandığımız mı? Cobb'un rüyada mı yoksa gerçek hayatta mı olduğunu anlamak için masada döndürdüğü o küçük totemin düşüp düşmeyeceği sorusuysa sinema tarihinin en zekice bırakılmış boşluklarından biri. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'ye yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik dedi. ABD ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devrede. Birleşmiş Milletler son 3 günde Boğaz'dan 57 geminin geçtiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Boğaz'dan geçiş için ücret talep edilemeyeceğini söyledi. Türkiye, Venezuela'ya arama kurtarma ekibi gönderiyor. Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremin ardından Türkiye'den bölgeye arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyacak askeri uçak bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan hareket edecek. Sosyal medyadaki konut ve araç ilanlarına dikkat. Ticaret Bakanlığı'nın araç ve konut ilanlarının elektronik ilan doğrulama sistemi üzerinden doğrulanmasına ilişkin düzenlemesinin ardından sosyal medyaya kayan denetimsiz ilanlara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Tüketicilerin kaparov, dolandırıcılığı, yetkisiz kişilerin yaptığı satışlar veya hayali ilanlar üzerinden mağduriyet yaşamamak için sosyal medya ve iletişim uygulamalarındaki doğrulanmamış ilanlara itibar etmemesi gerekiyor. Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Haziran ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibariyle annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Okullarda son ders zili bugün çalıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline girecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası TRT ekranlarında devam ediyor. Amili futbol takımımız D grubu 3. maçında 90+8'de Kaan Ayhan'ın attığı golle ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Ay Yıldızlılar 24 yıl sonra katıldığı turnuvanın ardından turnuvaya 3 puanla veda ederken ABD 6 puanla gruptan lider olarak son 32 turuna çıktı. Amerikalılar her ne kadar yoluna devam etse de gruptaki son maçında sonu acıklı biten bir Hollywood filmi izlediler. Onlara bu filmi izletense maalesef turnuvaya veda eden amillilerimiz oldu. Hollywood'un merkezi Los Angeles stadında oynanan maçı 70 binden fazla sporsever izledi. Eski top model ve oyuncu Paris Hilton mücadele öncesi maç topunu sahaya getiren isim oldu. Başta Brad Pitt, Edward Norton, Colin Farrell, Leonardo DiCaprio gibi birçok ünlü yıldız maçı tribünden takip edenler arasındaydı. Grubumuzun diğer maçında Paraguay ile Avustralya golsüz berabere kaldı. İki ekip grup maçlarını 4 puanla tamamladı. Avustralya averajla ikinci sırada yer alarak son 32 turu biletini aldı. Son 32 şansını sürdüren Paraguay'ın durumu ise diğer maçların sonuçlarına göre netleşecek. Dünya Kupası F grubu 3. maçında Hollanda Tunus'u 3-1 mağlup etti. Puanını 7'ye çıkaran Hollanda son 32 turuna lider olarak çıkarken 3 maçını da kaybeden Tunus turnuvaya veda etti. F grubunun diğer maçında Japonya ile İsveç 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Japonya grubu 5 puanla ikinci, İsveç ise 4 puanla 3. sırada tamamladı. İki ekip de adlarını son 32 turuna yazdırdı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 29, İstanbul 32. Yine güneşli olmak üzere Bern 34, Brüksel 38, Kopenhag 23, Lefkoşa 34, Kerkük 40, Amsterdam ve Tiran 35, Viyana 37, Bakü 29, Stockholm 24, Sofya 29, Berlin 36, Üsküp 32, Saraybosna 26 ve Paris 37 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz. Important. All that.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Miras Dokumalar.
1: Miras Dokumalardan merhaba sevgili dinleyenler. Geçtiğimiz bölümde Anadolu'nun yünlü dokuma geleneğinin önemli örneklerinden Gürün Şalı'nı, Gaziantep'in Kuşak Dokumasını, Erzurum ve Bayburt'un Ehram'ını konuştuk. Günün sıcaklığını taşıyan fakat başka bir estetik anlayışı yansıtan dokumalarla Anadolu yünlü dokuma mirasının izini sürmeye devam ediyoruz. Yüzyıllar boyunca dayanıklılığıyla Anadolu insanının günlük yaşamına eşlik eden Aba ve Şayak dokumaları ve Rumeli'den Anadolu'ya uzanan bir göç hikayesinin dimiz zemin üzerine cicim motiflerle dokunmuş hafızası olan Karaca Kılavuz dokumaları. Program danışmanımız Profesör Doktor Aysen Soysal'dı ile Aba ve Şayak dokumalarını konuşacak, ardından geleneksel dokumaları çağdaş tasarımlarla buluşturarak dünya sahnesine taşıyan iç mimar Begüm Karadağ ile kültürel mirasın yeniden doğuşuna tanıklık edeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Begüm Hanım siz de hoş geldiniz.
2: Çok teşekkürler, hoş bulduk.
1: Aysen Hocam, Anadolu yünlü dokumalarının önemli örneklerinden biri olan Aba Şayak dokumaları sizden dinleyelim istiyoruz.
3: Evet, Aba Şayak dokumaları yünlü dokumaların en önemlilerinden. Aba Şayak dokumadan, bazen de bez ayağı dokumadan keçeleştirilerek üretilen bir üst giysi. Bu halk tarafından da kullanılıyor, ordu tarafından da kullanılıyor. Türkiye'de özellikle Balıkesir yöresi coğrafi işaretli Balıkesir abaları tarih boyunca dokunmuş. Aynı şekilde Balkanlarda da aba dokumacılığı çok yaygın ve çok ünlü. Osmanlı döneminde Filibe abaları mesela ün yapmış abalar. Şayak dokumalar tezgahtan çıktıktan sonra dink değirmeni denilen, yani keçeleştirme değirmenleri var. Akarsuların altında dokunan kumaşlar dövülerek keçeleştiriliyor ve su geçirmez, sıcak tutan çok mukavemetli kumaşlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu kumaşa da aba ismi veriliyor. Dolayısıyla abacılık mesleği var. Hem dokumacı hem ondan sonraki işlemleri de yapan meslekler birbirini tamamlayarak Osmanlı coğrafyasında bir abacılık geleneği ortaya koymuşlar. Desen özellikleri aslında abada yok. Aba düz bir dokuma. Aba sadece doğal renklerle, koyunun doğal renkleriyle yapılan bir dokuma. Günümüzde avcı yeleği olarak bilinen, potur olarak da bilinen, ikisi takım olarak giyilen avcılar tarafından sıcak tutan, hala üretilen örnekleri var. Şayak dokumalar bunun yapısında olan teknik isimlendirme aslında. Bugün dimi dediğimiz dokuma tekniği geçmişte Osmanlı döneminde şayak olarak biliniyor idi. Karaca Kılavuz'da ise bu şayak dokumalara nakışlı şayak diye biliniyor ama günümüzde Karaca Kılavuz dokuması olarak ün yapan çok özel nakışlı, yani bugünkü deyimle cicim teknikli motifli örneklerine rastlıyoruz. Hatta bugün de devam ettiriyoruz. Begüm Hanım da bunun en güzel örneğini oluşturuyor.
1: Karaca Kılavuz dokumaları Rumeli'den Anadolu'ya uzanan çok özel bir hikaye. Rivayet odur ki 93 Harbi sonrasında Anadolu'ya dönen muhacirlere bir karaca yol gösterir ve bu nedenle muhacirlerin yerleştikleri köyde, bu köyle özdeşleşen dokumalar da Karaca Kılavuz adını alır. Rumeli motifleriyle Anadolu motiflerini birleştiren muhacirler günlük ihtiyaçlarını karşılamak için kendi dokumalarını üretmeye başlar. Göç yollarıyla şekillenen, yıllarca Karaca Kılavuz'un neredeyse her evinde üretilen bu dokumalar bugün coğrafi işaret tesciline sahip. UNESCO somut olmayan kültürel miras listelerine alınması için de çalışmalar sürdürülüyor. Anadolu dokuma mirasının pek çok örneğinde olduğu gibi unutulmaya yüz tutmuş Karaca Kılavuz dokumalarını yeniden görünür, sürdürülebilir kılan bir isimle Begüm Karadağ ile birlikteyiz. Begüm Karadağ genç bir kadın girişimci. Akademik eğitimini köklerinden gelen mirasla birleştirerek geleneğe tasarımlarıyla yön veriyor. Begüm Hanım, siz aslında bir iç mimarsınız. Evet. Ancak hayatınızın yönünü değiştiren şey büyük babaannenize ait bir seccade oluyor. Bu hikayeyi miras dokumalar dinleyenleriyle paylaşır mısınız?
2: Tabii ki. Benim lisansım iç mimarlık üzerine. Ardından iç mimarlığımı yaptım. İç mimarlığımı yaparken yüksek lisans yapmaya karar verdiğim bir zamanda korona hayatımıza girdi ve tabii ki evlerimize kapanmamız gerekti. Ardından artık şehirler arası gidiş geliş başlayınca ben İstanbul doğma büyümeyim. Hadi Tekirdağ'a gidelim, biraz İstanbul'dan uzaklaşalım. İşte babamın doğduğu yerleri görelim fikriyle Tekirdağ'a geçtik. Oradan da Karacakılavuz'u hadi görelim. Çünkü babam orada doğma. O şekilde Karacakılavuz'a geçmiş olduk. Oradaki insanlarla konuşurken şunu sordum. Dedim ki burada bir kültür hatırlıyorum ben. Küçükken babaannemin evinde sanki üstüne oturduğum bir kilim vardı, bir minder vardı derken dediler ki evet, burada ismi Karacakılavuz dokuması olan bir dokuma tekniği var. Eskiden hepimizin evinde vardı. Çünkü ben onlara şey sordum. Var mı? Hatta böyle eğer kullanmıyorsanız bana bir mekik, bir şey, bir parça verin, belki kullanırım ben onu şeklinde sorarken dediler ki evet, normalde herkesin evinde olan bir şeydi bu dokuma tezgahları, hatta birbirimize gider akşam etkinliği olurdu dediler. Ama artık hiçbirimiz, çünkü bunlar çok büyük boyuttalar hocam, siz de bilirsiniz, neredeyse bir araba genişliği ve yüksekliğine sahip tezgah olduğu için bunları artık zamanla kümese kaldırıyorlar. Kümeslerde tavuklarla birlikte pisleniyor. Artık onu da gerek görmeyip sobalarda yakıyorlar. Bu sadece orası için geçerli değil. Yani Anadolu'nun birçok yerinde aslında bu makine halılarının çıkması ya daha hızlı üretimler başlayınca insanlar bunları gerekli görmeyip yeri geliyor sobalarını da yakıyorlar. Bu tezgahlarda buna maruz kalmışlar. O yüzden çok az evde kalmış artık. Dokumalar kalmamış. Köy ortamı güve yediği için çöpe atılmış. Sen meğer seviyorsun
3: Yünlü
2: demek dedim.
3: dokumanın en sıkıntı veren şeyi güve.
2: Güve. Aynen, bir de köy
3: Evet.
2: ortamındasınız. O yüzden artık çöpe atıyorlar. Madem sen hani bundan hoşlanıyorsun, seviyorsun, biz sana
3: Alsın.
2: babasının annesine ait bir dokumayı, zamanda o evde yaşamış, sana verelim o zaman diyorlar. O dokumayı bana veriyorlar. Eskiden sadece yaşlılara, çünkü çok değerli bir dokuma olduğu için sadece yaşlılara sunulan bir dokuma o. Namaz kılarken seccade olarak kullanıyorlar. Onu ve bir kilimi bana veriyorlar. Ve ben de o zaman işte zaten çok şaşırıyorum. Benim hatıramda olan böyle siyah, belki üzerinde kırmızı motif olan kilimken burada sarı bir zemin, üzerinde girift halinde bir sürü motif rengarenk. Onu görünce çok şaşırdım ve bir hikayesini öğrendim. Hikayesi de aslında ta Konya'ya ulaşıyor. Konya'da o zamanlarda dimiyle, hocam bahsettiği gibi, aslında kıyafet yapıyorlar. Pantolon ve gömlek yapıyorlar. Tamamen ihtiyaçtan kullanılıyor. Sonra göç edince Bulgaristan'a, Bulgaristan halkı da orada o sırada iki gücü de motif yapıyorlar. Cicim tekniğini orada yapıyorlar. Duyduğum hikayelerden yola çıkarak onlar şimdi yanlarında zaten dört gücülü bir dimi tezgah götürüyorlar. Orada başkalarının motif işlediğini görüyorlar. Kendi tezgahlarına onu uyarlıyorlar. Diyorlar ki biz de süsleyelim. O zaman oradaki cicim tekniğini bu dimi tezgahına, dört gücülü tezgaha entegre ediyorlar. Bu şekilde de tamamen aslında göç yolunda şekillenmiş bir dokuma tekniği ortaya çıkıyor. Oradan da Tekirdağ göç ederken tekrar o tezgahlarla birlikte geliyorlar ve buraya taşınmış oluyor. Ve Türkiye'de sadece Tekirdağ'a ait bir dokuma tekniği olarak coğrafi işaret ve korumak için de mahreç işareti alınıyor.
3: Çok
2: Ama
3: güzel.
2: bunlar alınıyor süreç içerisinde, fakat bununla ilgili şimdiye kadar hani hiç bir meslek açılmamış, sürdürülebilir bir istihdam yaratılmamış, sadece meslek edindirme kursları açılıyor.
3: Halk eğitimi ve belediyenin galiba bir atölyesi
2: Evet,
3: vardı
2: halk
3: benim
2: eğitim,
3: gittiğimde.
2: Kültür Müdürlüğü'nün içerisinde bir kurs. Bu şekilde böyle bölüm bölüm, hatta üniversitede de açılmış. Yani yaklaşık sanırım benim araştırmalarıma göre 18 yıl boyunca bu kurslar açılmış. Kendiniz bir hesap yaptığınız zaman, o kadar kişinin girdiğini varsayarsak, yaklaşık yani binlerce kişi ediyor 18 yılda sertifika alan. Ama sonra çıktıklarında yapabilecekleri herhangi bir iş olmadığı için bu bir iş sahasına dönüşemiyor ve orada kalıyor. Yani ne oluyor o zaman? Kurslar sürdürülebilir olmuyorlar. Sen sadece sertifikanı alıp bitirdiğin bir kurs haline geliyor.
1: İş alanı yaratılmamış
2: İş alanı
3: oluyor.
2: yaratılmamış oluyor. Yani burada tek istihdam
3: Talep
2: edilen...
3: alanı yaratılması gerekiyor. Yani böyle bir
2: Tabii o
3: sıkıntı.
2: sırada işte makine halıları çıkıyor, insanla uğraşmak istemiyor. Ne oluyor? İşte anlattığım yere geliyor. Köyde artık dokumalar kaybolmaya başlıyor. Sadece çeyizle gelen sandığın dibinde kalmış dokumalara dönüşüyor bu.
1: Araştırmaya başladığınızda Karaca Kılavuz dokumalarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu fark ediyorsunuz. 2021 yılında kadın istihdamını önceleyen bir firma kuruyorsunuz siz. Atölye kurma fikrinin ortaya çıkışını ve bu serüveni dinlemek isteriz
2: Tabii
1: bir de
2: ki.
1: sizden.
2: Ben bu hikayeleri öğrendikten sonra o Kaca Kılavuz ziyaretimde ben bir tasarımcıyım. Bir tasarımcı olarak babamın ata toprağına ait ve Türkiye'de olmayan bir sanattan bahsediliyor. Yani şimdi karşımda böyle bir şeyden bahsedilirken bir tasarımcı
3: Evet.
2: olarak kendimi sorumlu hissettim. Yani tasarımcı diyebilmem için benim o zaman önce bir kendi kökümü bir el vermem gerekiyor diye düşündüm. Acaba ne yapabilirim diye araştırmaya başladım. Bu araştırma bir yılımı aldı tabii ki. Çünkü bu benim bildiğim bir taraf değil. Tasarımı biliyorum ama dokumayı
3: Evet.
2: bilmiyorum. Ne yapabilirim? Ben de kurslara yazıldım. Benim de sertifikam var, dokuma sertifikası aldım. Çünkü bunun nasıl yapıldığını öğrenmem
3: Hı.
2: gerekiyordu. Ardından başlamak istediğimde aslında yörede yün değil orlon ipi kullanıldığını
3: Hı.
2: gördüm. Hiç yani doğal pamuk da kalmamış, o da gitmiş. Biz
3: Evet.
2: çünkü çözgüde pamuk, atkıda yün kullanıyoruz. İki
3: Evet.
2: malzemenin de doğal olanı kalmamış.
3: Hı.
2: O yüzden benim bir süre, birkaç ay boyunca da
3: Evet.
2: Türkiye genelinde iyi bir ip, iyi bir kök boyaya ulaşmam gerekiyordu. Çünkü
3: Evet.
2: bunun geleneksel yöntemi kök boya ve yün.
3: Evet,
2: O
3: doğru
2: yüzden
3: malzeme kullanmak lazım ki kaliteli ürün
2: evet.
3: üretebilirsin
2: O
3: tabii ki.
2: yüzden önce bunları araştırmaya başladım. Sonra da burada sertifika alan bahsettiğim gibi kadınlar var. Ve benim özellikle şehir merkezinden başlamam sebeplerimden biri de budur. Köyden aslında insanlar çocukların okuması için Tekirdağ şehrine geçiyorlar.
3: Hı.
2: Orada şehir evine hiçbir şekilde sığamayacak bir tezgah boyutu bunlar. Bir odayı kaplayabilecek gibi. O yüzden kimse zaten o zanaatı kendim yapayım ve satayım da yapamıyor. Çünkü öyle bir imkan yok şehir merkezinde. Bu dokumayı bilen Karaca kılavuzlu kadınlar orada bu işi icra edemiyorlar. Ya da sertifikayı almış kişiler icra edemiyor. O yüzden dedim ki yani biz bu kurslarda sertifika alan kişileri istihdam edersek bu şekilde o kurslar da sürdürülebilir olur. Biz de sürdürülebilir bir istihdam sağlarsak 18 yılda sadece kursu veren
3: Kurs.
2: hocalar kurslarda istihdam edilmiş. Başka hiçbir istihdam yok. Sadece 3 kişilik bir istihdamdan bahsediyorum
3: Hı.
2: 18 yılda. Biz yaklaşık 4 yılda 7 kadın istihdam ettik ve bunu sürdürülebilir olarak yaptık. 30 gün üzerinden istihdam edildi
3: Hı.
2: bunu bilen kadınlar. Ve bu şekilde hem kurs sürdürülebilir oldu hem bize gelen kadınların sigortası sürdürülebilir olmuş oldu. Bu yüzden bizim amacımız işte kadınlarla başlamaktı.
3: Evet.
2: Bunu bilen kadınlarla özellikle.
3: Kurstan sertifika alanlarla
2: Evet,
3: çalıştınız.
2: evet. Eski ustalarla aslında başladık. Onlarla bu işi nasıl yaparız araştırmaları hep onlarla başladık.
1: 5 yıllık çiçeği burnunda bir atölye ama dünyaya Karaca Kılavuz dokumalarını duyuracak nitelikte işlere imza atıyor. Bize biraz atölyeyi anlatır mısınız?
2: Tabii. Aslında bizim çıkış amacımız ismimizden de anlaşılacağı gibi çeyizlerle birlikte gelip sandıkların dibinde unutulmuş o sanatı ortaya çıkartmak, dünyaya duyurmayı hedeflediğimiz için markamızın ismi Bruz o yüzden ortaya çıkartmak anlamına geliyor. Bizim yurt dışındaki bu serüvenimiz de aslında o hedefle ilerlediğimiz yolda ara ara bu şekilde dergilerde ürünlerimiz yayınlanıyor.
3: Hı.
2: Şansa bir dergide o sırada yayınlanıyoruz. Hatta
3: Evet.
2: ben hayıflanmıştım. Çok az çıkmış aslında görselde. İtalya'da bu şekilde dergileri araştırıyorlar. O araştırma sonucunda bizim kilimimizi görüyorlar. Ardından markamızı araştırıyorlar. Ardından da İtalya'dan bize ulaşıyorlar. Bize bir mail geldi. Sizin ürününüzü gördük o dergide. Sonra sizi araştırdık. Bütün ürünlerinizle, dilediğinizle yarışmaya katılabilirsiniz şeklinde bir mail aldık İtalya'dan. Yaklaşık bir yıl süren bir yarışma süreciydi. Sürekli karşılıklı mailleşmeler içerisinde devam etti. Çok yoğun bir süreçti. Ardından da İki tane ayrı ödül kazandık. Biri dünya çapında tekstil tasarım ödülü kazandık. Diğeri de dünya çapında kültürel miras ödülü. Bu bizi gerçekten en çok gururlandıranlardan
3: Çok,
2: biriydi.
3: biz de çok gururlandık bu
2: Evet,
3: arada.
2: teşekkür ederiz.
3: Bir Türk kültürünün yani
2: Dünya
3: dünya
2: sahnesinde
3: sahnesinde yer
2: yaratılması çok
3: alması
2: önemli.
3: gerçekten çok
2: Yani
3: gururlandırıcı bir
2: biz
3: şey.
2: kendimiz orada Tekirdağ'da çok böyle yazlık sakin bir mahallede kurulduk. Üretimimizi orada gerçekleştiriyoruz.
3: Hı.
2: İlk kurulduğumuz zaman Tekirdağ'a ait bir sokakta bile bunlar bilinmiyordu yani bu dokumalar.
3: Evet.
2: O yüzden bizim hep amacımız bunu dünyaya duyurmak. Nasıl yapabiliriz derken aslında biz kendi ülkemizin değeriyle dünya çapında kültürel miras ödülü almış olmak bizi gerçekten çok gururlandırdı.
3: Peki biraz atölyenize de değinebilir misiniz?
2: Tabii.
3: Atölyenizi nasıl anlatırsınız bize?
2: 2021'de
3: Hı.
2: kurulduğumuzdan beri aynı atölyedeyiz. Tabii böyle yavaş yavaş çoğaltarak ilerliyoruz. Ama başından beri olan 4 tane 4 gücülü dokuma tezgahımız var. Bir tane çözgüleri yaptığımız bir çözgü aletimiz var. Evet. Ardından işte ellemiyelerimiz, onları sarabileceğimiz. Evet. Hep bu şekilde başladık. Zaten o bütün 4 tezgah tamamen kadınlar üreterek işledi yıllarca.
1: Evet. Kadın istihdamına ayrıca önem veriyorsunuz.
2: Evet.
1: Sizin için neden bu kadar önemli kadın istihdamı?
2: Aslında bu da süreç içerisinde gerçekleşti. Dediğim gibi o kadınların yani yıllarca kurslara gidip sertifika alıp çıktıklarında herhangi bir iş sahası bulamamaları
3: beni
2: tetikledi. Bu zaten
3: yörede kadınların bir sanatı.
2: Evet,
3: değil
2: bu arada
3: mi?
2: Anadolu'nun yani, bazı yerlerinde erkekler yapıyor hocam,
3: erkekler
2: siz zaten biliyorsunuz.
3: Erkekler de yapıyor tabii. Özellikle
2: evet,
3: bu Karaca Kılavuz'da atölyenin bütün işlerini kadınlar
2: evet,
3: yapıyor. Yani çözgüsünden.
2: Erkekler daha çok tarımla ilgileniyorlar
3: Evet.
2: burada. Dokuma işi kadınların elinde. Ve işte bu hikayeleri duyunca aslında sertifikalar alınıp herhangi bir iş yapılamaması ve bu yüzden aslında artık ölmeye mahkum hale gelmesi bu kadar değerli
3: Evet.
2: bir dokumanın beni tetikledi aslında. Bu şekilde yola çıktık.
1: Evet. İç mimarlık geçmişiniz tasarımlarınızı nasıl etkiliyor? Mekan tasarımı bilgisi geleneksel dokumaları yorumlarken size nasıl bir bakış açısı kazandırdı?
2: Bu herhalde benim olaya bambaşka bakmama vesile olan. Yani aslında Anadolu'da tamamen alaylı bir şekilde bunları dokurken o kadar güzel renkler çıkartıyorlar ki tabii ki o apayrı bir zanaat, bambaşka. Ben burada naçizane kendi
3: Orada anonim bir zevk
2: tasarım
3: var ama burada sen kendi
2: evet.
3: akademik öğretilerinle
2: Evet.
3: kendi zevkini ortaya
2: Bir de
3: koyuyorsun.
2: müşteriyle tabii temas etme şansım var. Ben şimdi hala iç mimarlığıma devam ediyorum. Yaptığım evlerde de bu işleri kullanıyoruz ve müşterilerimden aldığım aslında geri dönüşler doğrultusunda da çok fazla değiştirdik. Bizim şu an 300 tane ürün tasarladık, üretimini gerçekleştirdik. Belki 300'ü şu an geçtik bile. Bunların hepsi aslında böyle yavaş yavaş çoğaldı. İlk başta küçük neredeyse seccade boyu kilimlerle başladık. Tabii ki herkesin bildiği,
3: Yörenin
2: yöre
3: klasik.
2: halkının
3: Evet.
2: bildiğiyle başladık. Sonra ne oldu? Bir müşterimiz geldi dedi ki ben bu kilimi çok beğendim ama büyük istiyorum. Şimdi nasıl büyük yapabiliriz? Ben işte eski kitapları açtım, ettim,
3: Tezgahın eni
2: insanları
3: belli.
2: eni belli daha fazla yapamıyorsunuz. Çünkü bir kadının kol kıvrımlı
3: Evet.
2: kanına geçmemesi
3: Evet.
2: gerekiyor. O zaman ne yapılabilir? Eski kitapları araştırdığımda ortadan diktiklerini
3: Evet.
2: gördüm. Buna farklı bir yorum getirdim ve bunu aslında tasarıma dahil ettim. Onu tamamen de asimetrik bir şekilde birbirine farklı bir şekilde güzelce
3: Süslü
2: bağlayarak
3: dikişlerle
2: buna ne
3: bağlayarak.
2: yaptık? Büyütmüş. Şimdi ben bir
3: Evet.
2: kilimi büyüttüğüm zaman ne oldu? Daha fazla tasarım alanı açıldı. Bana daha farklı tasarımlara gittik. O olunca ne oldu? Başka tarafa gittik. Aslında tamamen geleneksel tekniği kullanıyoruz. Hiç elektrikli bir tezgahımız yok. Tamamen elektriksiz tezgah, bitkilerle boyanmış yünler, coğrafi işaretli teknik, coğrafi işaretli motifler. Bunların hepsi var.
1: Var.
2: Ama biz buna işte bu şekilde eklemeler yaptık. Yeri geldi Anadolu düğme ekledik, çizgiler ekledik aralara. Ya da o benim ilk başta Karaca Kılavuz'da görmüş olduğum girift şeklinde olan o motifleri aslında tamamen yaydık. Kilimin de
3: Biraz
2: etrafına
3: serpiştirme.
2: serpiştirdik. Serpiştirince ne yaptım? Şimdi çok hani yavan kalmasın. Aralara çizgiler ekledim, puflar ekledim. Yani Anadolu düğümü dediğimiz biz kendi aramızda puf diye tabir ediyoruz. Ya da
3: Halı
2: peşke
3: düğümü.
2: teknikleriyle
3: Evet.
2: evet onları birleştirdik derken aslında gelenekten hiç şaşmadık ama aralara çağdaş yorumlar ekledik ve bunlar benim işte hep müşteri deneyimlerim, aldığım feedbackler ya da o evin rengini uydurmaya çalışırken aslında birçok eve de uyabilecek renkleri çıkartmış olduk, tasarımlar çıkmış
3: Günün
2: oldu.
3: dekoratif anlayışına,
2: Aynen öyle.
3: zevkine daha hitap
2: Evet,
3: eden ürünler
2: evet,
3: ortaya
2: evet.
3: çıkmış oldu.
2: Şimdi müşteriye temas ettiğinizde sohbetler de artıyor. Ne oluyor? Şimdi biraz daha da küçültüyoruz. Yastık istiyorlar, yastık yapıyoruz. Kıyafet, oradan herkes bana çanta yapmıyor musun dedi. O zaman niye çanta yapmayalım deyip çanta yaptık. Çantada da iki farklı zanaati birleştirdik. Örgü ekledik kendi Karaca Kılavuz dokumamıza. Kapak yaptık onunla. Yani o kadar çok çeşitlendirdik ki bardak altına kadar. Bu tamamen işte benim müşteri temaslarımla doğan bir süreç olmuş oldu
1: Modern
2: aslında.
1: hayatın da aslında beklentilerini karşıladınız bu
2: Evet, biraz aslında
1: böylelikle.
2: yani ben eğer tezgahın başında sadece kalmış olsam belki daha farklı ilerlerdi. Ben dışarıda sahada olduğum için oradaki ihtiyaçları alıp alıp hep arkadaşların önüne gelip hadi şimdi bunu yapıyoruz, hadi şimdi bunu yapıyoruz şeklinde ilerledik.
3: Çok da güzel birbirini tamamlayan iki işin
1: Sentezi
3: birlikteliği,
1: olmuş.
3: senteziyle
2: Aynen öyle oldu, evet.
3: doğru bir şey. Yani ben mesela bir tasarım yapsam eminim Begüm Hanım'ın yaptığı tasarım gibi yapamazdım. Ama senin o iç mimarlık bakış açın çok güzel boyutlar kazandırmış.
2: Teşekkür ederim. Aynı zamanda da mesela bir tane tasarımımız var, işbirliği yaptığımız. O kültürel miras ödülü kazandığımız kilimin üzerine kendi el çizimini yaptı. Biz onu 2 ay boyunca o el çizimini nasıl bir kilime entegre ederiz bunu araştırdık. Hangi çizgiyi şöyle

0: lanse işte bir yerde
1: Denediniz,
0: bir
1: olmadı bir daha
0: çizgiyi,
1: başka
0: aynı
1: bir
0: bir
1: şey.
0: çizgide Anadolu tekniği
1: Evet.
0: uyguladık, bir çizgide peşkir yaptık, bir dokumada dört ayrı dokuma tekniği çıkarttık. Aslında bir karaca kılavuz tezgahının dört gücülü bir
1: Hı.
0: tezgahtan ne çıkabileceğini de denemiş olduk. Onunla da
1: Evet,
0: dünya
1: evet.
0: çapında tekstil tasarım
1: Tekst.
0: ödülü aldık.
1: Karaca kılavuz dokumalarının coğrafi işaretli motiflerini günümüz estetik anlayışıyla yeniden yorumluyorsunuz. Renklerde ve desenlerde yaptığınız yeni dokunuşlar da bizim ve dinleyicilerimizin gözünde canlanıyor. Tasarımlarınıza eklediğiniz hikayesi olan desen ve renkler var mı peki?
0: Aslında hepsinin neredeyse hikayesi var. Bir kadını atfediyoruz çoğunu. Mesela Leyla Kırlent'imiz var. Bir müşterimizin kızının ismini verdik. Ya da Kutlu diye bir kilim ve kırlent serimiz var. Bunun aslında ortasında da bir nazarlık motifi var. Nazarlık motifinin daha böyle tekrarlayan dalgalarla bir motife çevirdik. O hali Kutlu kilim de kullandık. Onu da aslında ilk çalışmamızda denemesini yaparken çok yakın bir müşterim, ya ben çok beğendim, bunu kilime çevirir misin? Çeviririz ama daha önce yapmadık, ama bir denemesini yaparız derken hem kilim hem kırlent çıkartmış olduk. Onu da onların soy ismini vermiş olduk. Kutlu kilim ve kırlent olarak andık. Aynı motifi, o nazarlık motifini pançolarımızda kullandık. Daha dikey hale getirdik orada. Oraya uyarladık. İlk çıkışımızda da Trakya'da aslında araştırma yaparken Trak Kralı'nın, bizim olduğumuz yer bir yazlık mahalle ve direkt sokağın sonu denize açılıyor. Denizde böyle kilometrelerce Trak Kralı'nın yolu dedikleri bir yol var. Zamanında Trak Kralı'nın kaftanın mor olduğu biliniyor. Hatta müzede de direkt mor bir kaftanla sergilenir onun yapay bir görseli. O zamanlarda deniz kabuklularıyla medikal yaptıkları, sağlık için kullandıkları görülüyor. Aynı deniz kabuklusu kullanılarak mor renk de elde edilebiliyor. Muhtemelen diyorum, o zaman da zaten bunları kullanırlarken medikalde, oradan da boya için kullanıyorlar ve Trak Kralı için kullanılıyor. Biz bunu neye çevirebiliriz derken ilk kilimlerimizden biri mordur. İsmine de Yadigar koyduk. Mesela Belgin Duvar kilimimiz var. Dokuyan zanaatkarlarımızdan biri. Böyle aslında hem zanaatkarlara hem kadınlara atfettiğimiz ürünler var. Onun yanında da renklerle de ilgili bu şekilde hikayelerimiz var. Benim amacım aslında şu anki modern evlerimizde ya da herhangi bir, mesela bir İskandinav tarzda döşenmiş bir eve de bunları uygulayabileceğimizi göstermek
1: Evet.
0: için motifleri bizim coğrafi işaretli, işte akrep motifimiz var, koç boynuzumuz var, tavus kuşu, ben çok seviyorum, tavus kuşunun çift kanatlı,
1: Evet.
0: tek kanatlısı
1: Evet.
0: var. Ya da zamanla ismini aslında
1: Kar
0: unuttum,
1: tanesi var,
0: kar
1: yıldız
0: tanesi
1: var,
0: çok severim.
1: üç
0: Bunların,
1: gül var, değil mi?
0: evet, yonca
1: Yani
0: var.
1: yonca
0: Bunların
1: var.
0: hepsini aslında değerlendiriyorum.
1: Hı
0: Ama ne
1: hı.
0: yapıyorum? Aralara işte Anadolu düğümü ekliyorum. Çünkü birazcık böyle kendi evlerimize de uyarlayabileceğimiz bir hale getirmeye çalışıyorum. Çizgiler ekliyorum, peşkir teknikleri ekliyorum. Biraz böyle aralara hoş küçük nüanslar eklemeye çalışıyorum. Hepsini aynı şekilde tutuyorum motiflerini,
1: Hı.
0: ama bir zamanda şunu denedim. Akrep motifini çok seviyorum. Biraz büyüttüm o motifi, daha görünür bir hale getirdim. Bir tarafını cicim tekniğiyle dokuyup bir tarafını Anadolu düğümüyle yaptık. Çok şahane oldu mesela. Yani böyle küçük küçük denemelerimiz de var.
1: Çalışmalarınız yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası platformlarda da büyük ilgi gördü. Biraz önce siz de anlattığınız İtalya'da kültürel miras ve kültür endüstrisiyle tekstil tasarımı alanlarında iki uluslararası ödül aldınız. Ardından Türkiye'de yaratıcı endüstriler ve tekstil ürünleri kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldünüz. Öncelikle kutluyoruz. Bu başarıları Karaca Kılavuz dokumalarının dünya sahnesinde görünürlüğü açısından nasıl değerlendirirsiniz?
0: Ben hep şunu söylüyorum. Biz orada kendi markamız olarak ya da bir Begüm olarak çıkmadım ben o sahne. Ben aslında oraya Türkiye olarak, Türkiye Tekirdağ olarak çıktım. Bizim için bu önemi vardı. Çünkü buraya ait bir kültürle, bir değerle çıktık. O yüzden umarım şimdi ve bundan sonraki herkese de inşallah örnek olur. İnsanlar bu yoldan gittiğinde aslında kendi yaptığımız Anadolu değeriyle, bu dokumalarla bu şekilde ödüller kazanabileceğimizi de göstermiş olduk. Umarım biz de tabii daha fazla ödüller alabiliriz bu süreçte.
1: Yolunuz açık
0: Sağ olun.
1: olsun diyoruz. Begüm Hanım, kültürel mirasınıza sahip çıkarken aynı zamanda kadın emeğini görünür kılan, geleneksel dokumaları çağdaş tasarımlarla buluşturan ilham verici hikayenizi Miras Dokumalar dinleyicileriyle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: size.
0: teşekkür ederim.
1: Ve elbette Aysen Soysal'da hocam, değerli katkılarınız için size de teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz. Bu güzel değerlerimizi radyomuzdan bütün dinleyicilerimize hem yurt dışına yayın yapma dolayısıyla dünyaya duyurabiliriz.

0: Durmanız bizi çok mutlu ediyor. Teşekkürler.
1: Bir zamanlar Anadolu evlerinin sandıklarında saklanan dokumalar bugün yeniden hayatın içinde yer buluyor. Çünkü bir kültür yalnızca hatırlanarak değil, üretilerek, kullanılarak ve yeni kuşaklara aktarılarak ayakta kalıyor. Miras Anadolu dokumalarının başka bir durağında buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Miras Dokumalar. Hazırlayan Feyza Öztoprak Kaptı. Danışman Profesör Doktor Aysen Soysal'dı. Sunan Tülin Bilen.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinliyor.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Mahı Muharrem Oruç Açma Lokması programında konuştu.

0: İnsani yardım ekiplerini taşıyacak askeri uçak bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan hareket edecek. Sosyal medyadaki konut ve araç ilanlarına dikkat. Ticaret Bakanlığı'nın araç ve konut ilanlarının elektronik ilan doğrulama sistemi üzerinden doğrulanmasına ilişkin düzenlemenin ardından sosyal medyaya kayan denetimsiz ilanlara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Tüketicilerin kapora dolandırıcılığı, yetkisiz kişilerin yaptığı satışlar veya hayali ilanlar üzerinden mağduriyet yaşamamak için sosyal medya ve iletişim uygulamalarındaki doğrulanmamış ilanlara itibar etmemesi gerekiyor. Doğum yardım ödemeleri hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Haziran ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibariyle annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Okullarda son ders zili bugün çalıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline girecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Scorpions 33 yıl sonra İstanbul'da ünlü rock grubu Scorpions, 60. kuruluş yılı turnesi kapsamında Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda binlerce müzikseverle buluştu. Sahneye Türk bayrağı eşliğinde çıkan grubun vokalisti Klaus Meine, dinleyicileri Türkçe "İyi akşamlar İstanbul" sözleriyle selamladı. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası TRT ekranlarından devam ediyor. A milli futbol takımımız D grubu 3. maçında 90+8'de Kaan Ayhan'ın attığı golle ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Yıldızlılar 24 yıl sonra katıldığı turnuvaya 3 puanla veda ederken ABD 6 puanla gruptan lider olarak son 32 turuna çıktı. Amerikalılar her ne kadar yoluna devam etse de gruptaki son maçında sonu acıklı biten bir Hollywood filmi izlediler. Onlara bu filmi izletense maalesef turnuvaya veda eden A millilerimiz oldu. Hollywood'un merkezi Los Angeles stadında oynanan maçı 70 binden fazla sporsever izledi. Eski top model ve oyuncu Paris Hilton mücadele öncesi maç topunu sahaya getiren isim oldu. Başta Brad Pitt, Edward Norton, Colin Farrell, Leonardo DiCaprio gibi birçok ünlü yıldız maçı tribünden takip edenler arasındaydı. Grubumuzun diğer maçında Paraguay ile Avustralya golsüz berabere kaldı. İki ekip grup maçlarını 4 puanla tamamladı. Avustralya averajla ikinci sırada yer alarak son 32 turu biletini aldı. Son 32 şansını sürdüren Paraguay'ın durumuysa diğer maçların sonuçlarına göre netleşecek. Dünya Kupası F grubu 3. maçında Hollanda Tunus'u 3-1 mağlup etti. Puanını 7'ye çıkaran Hollanda son 32 turuna lider olarak çıkarken 3 maçını da kaybeden Tunus turnuvaya veda etti. F grubunun diğer maçında Japonya ile İsveç 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Japonya grubu 5 puanla ikinci, İsveç ise 4 puanla 3. sırada tamamladı. İki ekip de adlarını son 32 turuna yazdırdı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 29, İstanbul 32, yine güneşli olmak üzere Lefkoşa ve Bern 34, Brüksel 38, Kopenhag 23, Kerkük 40, Amsterdam ve Tiran 35, Viyana 37, Stockholm 24, Sofya ve Bakü 29, Berlin 36, Üsküp 32, Saraybosna 26 ve Paris 37 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Lale ve Gül'den merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Gönüllerinize dokunmayı, güzel düşüncelere ve tefekküre vesile olmayı arzu ettiğimiz programımızın yeni bölümüyle sizlerleyiz. Bu buluşmanın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırlıyor, yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstleniyor. Teknik masada sesimizi Engin Önal ulaştırıyor, mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Hayra, duaya ve güzel

0: Ulan açılan bu vakitte bizleri dinleyen siz kıymetli dinleyicilerimizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Niyetlerimizin halis, gönüllerimizin diri, dualarımızın kabul olması temennisiyle programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim bize radyolarınızın kısa dalgasından radyo.trt.net.tr adresinden ya da TRT Dinle uygulamasından TRT TSR kanalından dinleyebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, insan olmak sadece bu dünyaya gözlerimizi açıp vakit dolunca göç etmekten ibaret olan bir serüven değil. Cenab-ı Allah bizi başıboş bırakmamış, varlığımızın her anına, attığımız her adıma bir anlam yüklemiş. İşte bu anlamın merkezinde duran, bizi olgunlaştıran ve ahiretimizi şekillendiren çok önemli bir kelime var. Sorumluluk. Rabbimiz ahiret gününü tarif ederken Saffat suresi 24. ayette şöyle buyuruyor. Durdurun onları, çünkü sorguya çekilecekler. Bugün o büyük sorgu günü gelmeden önce heybemizde neler biriktirdiğimize bakacağız. Üzerimizdeki emanetleri ne kadar koruyabildiğimizi konuşacağız. Nelere karşı sorumluyuz? Rabbimize karşı sorumluluğumuzda kulluğumuzun, şükrümüzün ve ibadetlerimizin farkında mıyız? Kendimize karşı sorumluluğumuzda bize emanet edilen bedeni ve ruhu helal dairesinde yaşatabiliyor muyuz? Ailemize ve topluma karşı sorumluluğumuzda komşumuz açken tok yatmadığımız, evlatlarımıza güzel bir ahlak bırakabildiğimiz bir hayatı inşa edebildik mi? Tabiata karşı sorumluluğumuzda bastığımız toprağa, gölgesinden faydalandığımız ağaca, susuz kalan hayvana merhamet nazarıyla bakabiliyor muyuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde bizlere ne güzel bir rehber sunuyor. Hepiniz birer çobansınız ve hepiniz yönettiklerinizden sorumlusunuz. İşte tam da bu yüzden sorumluluk bir yük değil, bizi insanı kamil makamına taşıyan muazzam bir şeref. Bugün Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla sorumluluklarımızı konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Mustafa Bey.
0: Afiyettesinizdir inşallah.
1: Elhamdülillah. Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz.
0: Elhamdülillah bizler de iyiyiz. Cenab-ı
1: Allah.
0: Allah afiyetimizi artırsın.
1: Amin.
0: Rutin
1: Amin.
0: de bir
1: Amin.
0: nimettir derler hocam.
1: Aa, tabii.
0: Değil mi?
1: Büyük. Tabii büyük nimet. Elhamdülillah.
0: Evet. Kıymetli hocam, programımızın adeti olduğu üzere sözlerin en güzeli Allah'ın sözleriyle başlayalım ki sohbetimiz de bereketli olsun.
1: Amin. Amin inşallah.

0: ekber. Sadakallahu'l-azim.
1: Muhakkak ki Allah doğru söyledi.
0: Âmennâ ve saddakna.
1: Sesinize, nefesinize sağlık muhterem
0: Allah
1: hocam.
0: Allah kabul eylesin inşallah.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızdan Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledik ve bugün kendisiyle sorumluluklarımızı konuşacağız. Kıymetli hocam, insanın tüylerini diken diken eden ayetler.
0: Evet.
1: Zerre kadar hayır, zerre kadar şer.
0: Ya.
1: Herkes yaptıklarının karşılıklarını muhakkak bulacak değil mi?
0: Evet.
1: Cenab-ı Allah bize bildiriyor bunları.
0: Yani okuduğum ayet-i celileler, özellikle Ahzab suresi 72. ayeti kıraat eyledik. Sonra Zilzal suresini okuduk. Burada Ahzab suresi 72. ayette biz diyor emaneti göklere, yer küreye ve dağlara teklif ettik ama onlar bunu yüklenmek istemediler.
1: Evet.
0: Ondan korktular ve onu diyor insan yüklendi. Kuşkusuz insan çok zalim, çok bilgisizdir diyor Cenab-ı Hak. Bundan çok büyük dersler çıkarmak lazım.
1: Evet.
0: Aslında Cenab-ı Hak bize çok zalimsiniz innehu kâne, onlar ki kâne idiler, zalûmen, zalûm yani zalimler ve cehûlen, cahildirler demek istiyor Cenab-ı Hak. Ama meal icra eyleyenler burada biraz daha yumuşatmışlar, bilgisizdirler. Bilgisiz insan cahil anlamına geliyor ama bizim anladığımız cahil, bildiği halde yanlışa düşenler, bildiği halde yerine getirmeyenler, sorumluluklarını, gereğini ifa etmeyenler. Bunlar diyor zalimlik yapıyorlar diyor. Yani biliyorlar ama yapmıyorlar. Biliyorlar, merhamet etmiyorlar. Biliyorlar, şefkat göstermiyorlar. Biliyorlar, insani davranış içinde değiller. Bugün yeryüzünde olan hadiselere, olaylara, savaşlara ve insan öldürmelere, ölümlere baktığımızda işte Cenab-ı Hak ayet-i celilesinde bunu ortaya koyuyor. İnsan çok değerli bir varlık. Her defasında bunu zikretmeye çalışıyoruz. Gerçekten de öyle.
1: Yaratılmışların en üstünü.
0: En üstünü. Akıl ve iradesiyle en güçlü, en güçlü yaratılmış insan. En şerefli yaratılmış insan.
1: Akıl vermiş.
0: Akıl vermiş fakat لَعَلَّهُمْ يَعْقِلُونَ. Onlar hala akletmiyorlar mı?
1: Evet.
0: لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Hala siz akletmiyor musunuz? Buradan hareketle şunu demek istiyor Cenab-ı Hak. Size ben akıl verdim. Niye doğru yolu bulmuyorsunuz da hala zalimlik yapıyorsunuz? Hala cahillermiş gibi hareket ediyorsunuz. Kendinizin insan olduğunu bildiğiniz halde ve şerefli bir mahluk olarak aynada kendinize yer biçtiğiniz halde ve aklınızı nefsinizin iradesine niye veriyorsunuz da kendinizden olan canlara kıyıyorsunuz? Kendinizden olan insanların yokluklarına, sefaletlerine göz yumuyorsunuz. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarına koşmuyorsunuz. Dertli olanların dertlerine derman bulmuyorsunuz. Ki bunlar elinizde var. Her türlü imkanı.

0: imkan var, her türlü gücünüz var ve fakat bilerek, kasten insana zulmediyorsunuz. Asıl sıkıntı burada. Bilerek yapmak çok büyük bir günah. Hatta ısrar etmek, müşriklerin safında yer almak demektir. Çünkü Allah'a asi olmak demektir. Kendini Rab ilan etmek demektir. Ben güçlüyüm dendiği an zaten zulmün Z harfi sizde verilmiştir. Devamı U'su, L'si, M'si devreye girmiş demektir. Haliyle siz insan olduğunuzu gördüğünüz halde sizin gibi aynı çapta, aynı görüntüde, benzer olmasın diye farklı sima ve fakat aynı eller, aynı kollar, aynı ayaklar, aynı gözler, aynı vesaire bütün azalara baktığımızda insan. Dolayısıyla sizi de Allah'ın yarattığına inanıyorsanız ki siz o zaman benlik sahibi olamazsınız. Eğer sizi Allah'ın yarattığına inanıyorsanız insan olduğunuzu hatırlayacaksınız. O zaman siz asla böbürlenenlerden olamazsınız. Yeryüzünü titretecek şekilde yeryüzünde yürüyemezsiniz. Daima müttaki sınıfı içerisinde Allah'ın verdiklerinden arta kalanlar dahi olsa ihtiyaç sahiplerine el olmakla en büyük sorumluluğu yerine getirmiş olacaksınız. İnsani sorumluluk. Bu sorumluluk meselesini iki sınıfta değerlendirebiliriz. Biri insani, biri İslami. Fakat her ikisinin de farklı yollardan geliyor. İkisi de bir kapının önünde kendini bulmuş oluyor. O kapı neresi? Allah'ın kapısı. İnsani anlamda da yaptığınız güzellikler Allah'a ulaşacak. İslami anlamda da yaptığınız güzellikler Allah'a ulaşacak. Ayrı yollardan gelecek su misali tek bir noktada birleşecek. Orası Allah'ın kapısı. Bizim insani anlamdaki sorumluluğumuz yeryüzünde insanları mutlu edecek, insanları sizden emin kılacak, insanların çevresine, yanlarına gittiğiniz zaman insanlar sizden kaçmayacak. Selamu aleyküm dediğiniz zaman, ey kardeşim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfiret senin üzerine olsun demiş oluyor haliyle. O bulunduğu çevreye dua etmiş oluyorsunuz. Onlar ne diyor? Ve aleyküm selam. Ey kardeşim sen bize dedin ki Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfiret üzerinize olsun. Biz de şöyle diyoruz. Ve aleyküm selam. Bizim için yaptığın duanın aynısı hatta ziyadesi senin de üzerine olsun. Bu insani bir sorumluluktur. Bir yere vardığınızda insanlar sizden eğer memnun ise sizi hemen içeri alırlar, hemen yer gösterirler, hatta ikramlarda bulunurlar, derdiniz varsa sorarlar, ihtiyaçlarınız varsa sorar öğrenirler ve kısa zamanda da işinizi görürler. Sizi sıkıntıdan kurtarırlar. Bunlar insani sorumluluk. Bir hastaya gidip onu ziyaret etmek, onun duasını almak insani sorumluluk. Anne babaya hürmet etmek, saygı duymak, muhabbet beslemek, onların ihtiyarlıklarında onlara el olmak, göz olmak, kulak olmak hem insani sorumluluk hem ebeveynler olarak büyük bir sorumluluk. Kardeşlerinize karşı insani anlamda davranış biçimleriniz, yeri geldiğinde bir çatı oluşturmanız, onları korumanız, kollamanız insani sorumluluk. Allah'ın yaratmış olduğu canları gerektiğinde korumak, kollamak, onların karınlarını doyurmak, o buğdayı pencerenin önüne koyup, o kuşların gelip oradan onu alması, yemesi, karın doyurması hem sadaka-i cari olur, hem bir insani sorumluluk olur. Çünkü onun ağzı yok, dili yok, benim karnım aç diyecek durumda değil. Diğer hayvanat da öyledir. Ha bir kısım hayvanlar vardır insana zarar verebilirler. Ama onlar da Allah'ın yarattıkları o kendi hayvani ölçüler içerisinde yine bizim ihtiyaçlarımıza cevap veren ama bizim görmediğimiz iyilikleri yapanlardır. Yeri geldiği zaman onları da korumamız, kollamamız gerekiyor. Bunlar insani sorumluluk. Devlete, millete karşı gayri ahlaki tutum ve davranıştan uzak kalarak devletimize, milletimize, bayrağımıza, mukaddesatımıza, hürriyetimize, istiklalimize, istikbalimize, maddi ve manevi el verenler, bunlar insani sorumluluktur. Bulunduğun vatanda ve bu insan topluluğu içerisinde hangi ırktan gelirse gelsin, dini hangi dinden olursa olsun, onların içerisinde güzel ahlaklı davranmak, insani kişiliğini ortaya koymak, bilgi ve becerini onların devletin, milletin, vatanın, bayrağın lehine kullanmak insani sorumluluktur. Bir de İslami sorumluluk var. İslami sorumluluk, Allah-u Teala Hazretleri bizi başı boş olarak yaratmadı. Bizi bu dünyaya halk ettiği zaman bize bir takım görevler yükledi. İşte dağlara, denizlere yükledi, onlar kabul etmedi. Ama biz yüklendik. Madem biz yüklendik, o zaman bunu sırtımızda sevgiyle, muhabbetle taşımamız lazım. Evet. Ne kadar ağırmış bu namaz ya. Günde 5 vakit namaz kılacağım. Eyvah, nasıl olacak şimdi? Bırakın bunu konuşmayı. Düşünmesi bile kötü. Kendine Rabbi Teala'nın sana sunmuş olduğu iyilikler üzerinden kendine zulmettiğinin farkına varacaksın. Allah-u Teala sana her şeyi verdi. Yani aynaya bir kere bakacaksın. Aynayla yüzleşeceksin. Nasıl ki saçını tarıyorsun, nasıl ki bir yüzünde bir sıkıntı varsa onu orada tedavi etmek istiyorsun bir şekilde. Bir sivilce nasıl ki senin gözüne batıyorsa, sana rahatsızlık veriyorsa, değil mi? Ama bir yüz güzelliği, bir boy, poz güzelliği, baktığın zaman kendi kendine bazen insan hayran kalır yani. Ama bunu bir yaratan var. Ben seni başıboş göndermedim diyor. Dolayısıyla sana bir anne ve baba lütfettim diyor. Anne seni 9 ay karnında besledi, dünyaya taşıdı. Baba senin maddi ve manevi her türlü ihtiyacına koştu. Seni giydirdi, yedirdi, içirdi, büyüttü, okuttu, evlendirdi. Seni hayatın ortasına ahlaklı bir insan olarak katmak istedi. Senin sorumlulukların var. Topluma karşı olduğu gibi Allah'a karşı da sorumlulukların var. Yalnız şunu dikkate almak lazım. Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getirmek demek, aynı zamanda bulunmuş olduğun topluma da bunu göstermek demektir. Ama bu göstermek şu, beni görsünler ben namaz kılıyorum diye değil, beni görsünler ben oruç tutuyorum diye değil, beni görsünler ben kurban kesiyorum diye değil, beni görsünler ben sadaka veriyorum diye değil, beni görsünler bak zekat veriyorum diye değil, beni görsünler ben işte yetimin elinden tutuyorum, beni görsünler ben durmadan iyilik yapıyorum. Bu manada asla. Hiçbirisi kabul değil.
1: Boşa gidiyor.
0: Boşa gidiyor yani.
1: Evet. Gösteriş çünkü. Riya karışıyor.
0: Gösteriş, riya var içerisinde. İçine riya katmadan, içine nifak katmadan, içine haset katmadan, fesat katmadan ve güzelliklerini gizleyerek adeta, fakat iyi bir örnek insan olma modunda. Zaten sen ne kadar saklarsan sakla, seni çekip çıkarıverirler. Ama sen kendini aleni edersen sıkıntı burada. Ama senin yaptığın iyiliklerden mütevellit, insanların senin hakkındaki düşünceleri, niyetleri, senin ismini anaraktan toplum içerisindeki söylemleri, senin zaten güzel kişiliğini, temiz kişiliğini, iyi bir mümin olduğunu ortaya koyacaktır.
1: Evet. Güzel bir söz var. Sen çıkarsan aradan, kalır seni yaradan.
0: Yaradan.
1: Kendimizi ne kadar gizlersek, Cenab-ı Allah için yaptığımız ibadetler inşallah o kadar makbul olur.
0: Hem makbul olur hem de şu, biz namazı açıktan kılacağız ayrı.
1: Evet, o farz.
0: Tabii, oruç yani farz olanları açıktan yapacağız, sorun yok. Ama zekat verirken ille de bu zekat parasını ben sana veriyorum demeden
1: söylemeye
0: niyetine bunu
1: yok.
0: Alırsın.
1: Evet.
0: O fakir fukara belki
1: rencide olabilir.
0: Tabii, ihtiyaç sahibidir ama el açmayanlardandır. Ona öyle bir ikramda bulunacaksın ki o şerefle onu kabul edecektir. Ve sana dua edecektir. Ben iyilik yapıyorum, ben okul yapıyorum, ben cami yapıyorum, ben hastane yapıyorum. Bunlar insani sorumluluktur. Aynı zamanda İslami sorumluluktur. Yani Allah'ın hoşuna giden güzelliklerdir. Yaşam biçimidir. Dolayısıyla insanlar senden razıdır, melekler de senden razıdır. Allah zaten razıdır.
1: Evet. Kıymetli hocam, isterseniz bir ilahi arası verelim. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
0: Bir kaside okusam olur mu?
1: Hay hay, sürpriz oldu bu.
0: Evet, böyle bir içimden geldi.
1: Daha güzel olur bizim için.
0: Peki, bismillah.
1: Buyurunuz.

0: Maşallah, sesinize, nefesinize sağlık muhterem hocam.
1: Allah razı olsun.
0: Salat ona, selam ona, alemlere rahmet, Peygamber Efendimiz'e. Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteyiz ve kendisiyle bugün sorumluluklarımızı konuşuyoruz. Kıymetli hocam, siz de ifade ettiniz, insanoğlu bu dünyaya başıboş gönderilmemiş. Bir maksadı var insanın. İnsanın maksadı Allah'ın rızasını kazanmak.
1: Evet.
0: Allah'a layık bir kul, peygambere layık bir ümmet olabilmek.
1: Tabii.
0: Ve daha sonra da cenneti kazanmak.
1: Eyvallah.
0: Şimdi Müslümanların sorumluluklarını düşündüğümüzde ne gibi sorumluluklarımız var? Cenab-ı Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz? İsterseniz böyle devam edelim sohbetimize.
1: Yani bir insanın her şeyden evvel yaratıldığı an zaten İslam fıtratı üzerine yaratılıyor. Başı boş derken onun ruhu böyle boş bir fanus gibi değil. İslam bünyesi içerisinde yaratılıyor insan. İslam ne demek? Teslim olmak, selamet bulmak, huzur bulmak, sevgiyi bulmak, aşkı tatmak, mutluluğu yakalamak, huzur bahçesinde var olmak. Yani güzel güllerle oluşmuş bir bahçenin kenarından geçerken böyle raihalar burnunuzdan, hatta gözlerinizden, kalbinize, midenize, tüm bedeninize ve benliğinize işler o tatlı raihalar. İnsan aslında bu raihalar gibi tertemiz halk olmuş. Dolayısıyla insan anneden dünyaya geldiği an itibariyle sabi hükmündeki o güzel varlık, kokladığınız zaman cennetin kokusunu alırsınız.
0: Evet.
1: Gül bahçesindeki bütün güllerin özünü onda bulursunuz.

0: olursunuz. Bütün tatlılıkları onda tadarsınız. Onu koklarken bile karnınızın açlığını unutursunuz. O kadar ki temiz doğuyor insan. Ama insan bulunmuş olduğu ailede her anne baba çobandır. Güttüklerinden, yani dünyaya taşıdıkları evlatlarından sorumludur. Onun o ilk doğum süreci içerisinde ki o tatlı kokusu onda hep devam ede gelmek durumundadır. Bunu da sağlayacak olan anne baba sorumluluğudur. Bir kere temelde Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsak dünyaya taşıdığımız o melekvari yavruyu sorumlulukları yerine getirmemiz gerekiyor. Nedir onlar? Ona Allah'ı anlatmak. Seni yaratan Allah'tır. Onu ona işlemek. Ona Allah'ın emirlerini böyle eksiksiz ve tam tamına uygulayan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatmak, öğretmektir. Onun Allah'ın bizden beklediği yaşam biçimini örnek olarak Efendimiz'den almasını sağlamaktır. Anne baba budur yani. İleri yaşlara doğru 7 yaş itibariyle ona Kur'an'ı öğretmektir. Veyahut da kendileri beceremiyorsa onun Kur'an'ı öğrenmesini sağlayacak insanlara, onu emin insanlara teslim etmeyi becermektir. Sonra onu hem maddi hem manevi, ama bir başka sorumluluk var, helal lokma. Helal lokma ile onu beslemektir. Ezan-ı Muhammedi okunduğu zaman kulaklarından kalbine ilahi sadanın, onu bir müezzin okuyor belki ama o içindeki sözler Resulullah Efendimizin gönlüne düşen, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın da rüyasına gelen, Bilal-i Habeşi'nin ezan diye okuduğu o güzel sada aslında ilahi bir sadadır. Hangi müezzin okursa okusun fark etmiyor. Önemli olan güzel okuması, beni namaza davet etmesi ve ben bu davet edildiğim namaza varmamı sağlayacak bir anne baba sorumluluğunu yerine getirmektir. Allah'ı çok sevmenin yanında Allah'tan korkmayı da becerebilme sorumluluğunu yerine getirmektir. Her şey anne babadan başlıyor. Temel anlamda bu sorumluluklar ortaya konulmaz ise, yetiştirilmez ise, o çocuğu sen toplum içerisinde geleceğe dair kendine de dönük ve topluma da dönük çirkin bir yüz, çirkin bir ahlak içerisinde, hatta insan değil de insan ama görüntüde insan ama davranış biçimi belki de hayvandan daha aşağı bir noktaya taşıyabilirsiniz. Çok sıkıntılı bir durum yani bu. Bazı anneler babalar çocuklarından niye razı değiller? Hep şikayet ederler. Sorumluluklarını yerlerine getirmedikleri için. Çobanlık görevlerini yerine getirmedikleri için. Hatta şöyle de derler. Biz çok istedik ama yapamadık hocam. Peşinden koşmadın. Koştuysan da yarı yolda bıraktın. Ya kim bundan uğraşacak der gibi, sanki o sen onu hiç dünyaya getirmemişsin gibi oldun. Maddesini verdin ama manasını vermedin. Bir çocuk büyüme süreci içerisinde akrabalarıyla nasıl geçinecek? Komşularıyla nasıl geçinecek? Girdiği topluma nasıl insan olacak? O topluma hayırlı mı, şerli mi olacak? Zilzal suresindeki durum gibi kötü işler yaparaktan Allah'ın rızasını değil de Allah'ın gazabını hak edeceği bir takım davranışlar mı sergileyecek? Yoksa Allah'ın hoşuna giden güzellikleri icra ederek hem insanlığın hem Allah'ın rızasını mı kazanmış olacak? Eğer ben bu binada oturuyorsam, bu binanın kapısından, dış kapısından, yani aynı cümle kapısından sen de ben de giriyorsak, sen benim kardeşimsin. Ben sana güveniyorum, sen de bana güvenmelisin. Ben sana selam verdiğim zaman sen aleyküm selam diyebilmelisin. Duyduğun zaman hasta koşacaksın. Senin komşuluk görevin, işte bu sorumluluk. Akrabalarından herhangi birinin sıkıntısı olduğu zaman onun imdadına koşacaksın. İşte bu sorumluluk. Peki bu sorumluluğu kim verecek ona? Anne, baba. Sen temelde ona vermemişsen, hep maddeyle büyütmüşsen, manadan onu bir haber kılmışsan, senin akrabanı da o çocuk tanımaz, komşuyu da tanımaz.
1: Evet. Kıymetli hocam, bu anlattıklarınızın her biri çok önemli elbette. İşte ana babanın evladına sorumlulukları, kişinin komşusuna sorumlulukları, akrabalarına karşı sorumlulukları, bundan daha ziyade Rabbimize karşı sorumluluğumuz var. Bir kulun Rabbine karşı sorumluluğu neler?
0: Evet Mustafa Bey, şimdi bu anlattıklarımızın hepsi aslında Rabbimizin rızasına giden bir yol. Sorumluluk yolları bunlar. Çünkü Allah sizi farklı bir anne babadan, bizi farklı bir aileden, anne babadan dünyaya halk eyledi ama beni sana kardeş kıldı, seni bana kardeş kıldı. senin ihtiyacına. Ben koşacağım, benim ihtiyacıma.

0: Sen koşacaksın. Hani bende elma var, sizde armut var. Benim armut ihtiyacım var. Ben sana elma vereceğim kardeşim, sen de bana armut ver. Aynen paylaşacağız. Böyle bir paylaşma, ticari olsun olsun, fark etmiyor. Önemli olan benim ihtiyacımı gidermen. Benim duamı alman. Benim seni iyi anlamda değerlendirmem. Ne güzel insanmış diyebilmem. Senin yanına rahatlıkla gelebilmem. Bu ilahi sorumluluktur aslında. Diğer yandan Allah'ın rızasını kazanma noktasında bizim için amel dediğimiz farz hükümleri yerine getirmemiz kesinlikle şart. Namaz, oruç, hac, zekat, kelime-i şehadet getirmek ve toplum içerisinde güvenilir, emin insan olmak. Yani innemel müminun.
1: Evet.
0: Bizi müminleri sayarken Cenab-ı Hak diyor ki, kimlerdir o müminler? Bir, Allah'a itaat edenler. Fettekullâhe ve aslihû zâte beynikum ve ati'ullâhe ve rasûlehu in kuntum müminîn. Allah'a gereği gibi itaat edenler, Resulüne de itaat edenler ki in kuntum onlar müminlerin ta kendileri diyor. Peki bizim Allah'a itaatimiz ne olacak? Bir, Allah'ın koyduğu emirler neyse o emirleri yerine getireceğiz. Buradan ben sesleniyorum. Müminun suresi var Kur'an'da. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehel müminun ellezinehum fi salatihim haşi'un vellezinehum anil lagvi mu'ridun. 10 tane emir var orada. Bu emirleri okusunlar. Allah kul olarak bizden neyi bekliyor? Rızası neredeymiş görsünler. Kimler müminler diye soru yöneltildiğinde işte o 10 tane maddede bulabilirler. 2. Cenab-ı Hak diyor ki o müminler ayrıca diyor İnnemel müminûne hemen ancak diyor o müminler ki izâ zükirallah Allah'ı her daim zikrederler. Kalpleriyle, bedenleriyle, bakışlarıyla, görüşleriyle her yerde Allah'ı zikrederler. Yani Allah'ı zikretmek demek eline tesbih almak Allah Allah demek tamam ama sadece bu değil. Allah beni her yerde görüyor, gözetiyor. Ne yaptığımın farkında, hangi ameli işliyorsam görüyor, hangi sözü söylüyorsam işitiyor. Çünkü Allah el-Basir, görücü, Allah es-Semi', işitici, Allah el-Habir, her şeyden haberdar. Dolayısıyla benim ondan gizlicik bir yanım yok. Yani yerin dibine de girsem, 7 kat yerin dibine de kendimi gizlesem, yanlışlar yapsam, Cenab-ı Hak her şeyi görüyor. Bir kere bendeki kiramen katiplerini kendimden soyutlama şansım yok. Onlar beni her daim ne yapıyorsam yazıyorlar. İşte Zilzal'deki فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى Kim bak zerre diyor zerre. Zerre nedir biliyorsunuz? Yani ancak mercekle bakıp iyi bir mercekle, kaliteli bir mercekle bakıp görebildiğiniz bir toz zerreciği. Zerre o.
1: Evet.
0: Buğday gibi bir şey değil yani. Buğday büyüklüğünde değil. Zerre o. Sizin gözlerinizle göremedikleriniz ama Allah'ın gördüğü demek ki o toz kadar bile bir iyi iş yapsanız Allah karşılığını verecek. Bu bir sorumluluk. Zerre miskal kadar bir şer yaparsanız Allah onun da karşılığını verecek. Kaçış yok. E ben niye iyilik varken kötülük yapayım ki? Ben kendime kötülük yapıyorum. Ben Allah'a kötülük yapamıyorum ki. Yapamam ki. İnsan ne yaparsa kendine yapıyor. İşte sorumluluk. Topluma karşı sorumluluk. Okula gidiyoruz, öğretmene karşı sorumluluk. Oradaki arkadaşlarımıza karşı sorumluluk. Askere gidiyoruz, vatan koruyacağız, bekçilik yapacağız. Devlete karşı sorumluluk. Dini mübin İslam'ı her yerde temsil edeceğiz. Kur'an'ı temsil edeceğiz. Müslüman gözükmen için de bir takım elbiseler giymen lazım. Manevi elbiseler. Güzel ahlak, temiz lisan. Bunlar sorumluluk. Yalan söylemeyeceksin. Emanete ihanet etmeyeceksin. Herkes senden emin olacak. Girdiğin toplumda kapılar sana açılacak. Hani malum Cühela takımı Ebu Cehil zamanı Efendimiz'e biliyorsunuz peygamberlik nübüvveti gelmezden evvel kendi aralarındaki bir takım olaylarda peygamberimizi çağırıyorlardı, hakem tayin ediyorlardı ve sıfat olarak da bu Muhammedül Emin diyorlardı. O ne derse eyvallah hakim olarak biz onu tanıdık diyorlardı.
1: Evet.
0: Ama peygamberlik nübüvveti geldiği an itibariyle ha bir takım insanlar sahabe oldu, peygamberimize ve getirdiği kitaba inandı, amel etmeye başladı ama Cühela takımı işte Allahü Teala'nın okuduğumuz ayette innehu kana zalûmen cehûle. Her şeyi biz onlara verdik diyor Cenab-ı Hak. Her güzelliği verdik, her nimeti verdik. O nimetleri yiyorlar, içiyorlar, giyiyorlar. Her türlü imkanlara yol açtık, sebepler

0: halk eyledik, tecelliler ürettik. Şükür, hamd Allah'a yapılacak. Bizi kurtaran Allah'tır.
1: Sebepler yaratıyor.
0: Sebepler halk ediyor yani.
1: Tabi.
0: فَاَتْبَعَ سَبَبَا كُلَّ شَيْءٍ سَبَبَا. Her sebep birbirine tabidir Mustafa Bey. Orada Allah'ı devreden çıkarmayacağız.
1: Evet. Kainat sebepler dairesinde hareket ediyor.
0: Evet. Demek ki biz önce insan olduğumuzu aynada gördük. Bizi dünyaya halk eden ailemize, ana babamıza, kardeşlerimize, komşularımıza, akrabalarımıza, içinde bulunduğumuz topluma karşı hainlik yapmayacağız, ihanet etmeyeceğiz. Müslüman olduğumuzu, dolayısıyla İslam'ın vecibelerini yerine getirmemiz gerektiğini dikkate alıp uygulama noktasına geçeceğiz, uygulayacağız. Diliniz de pak olacak, gözünüz de pak olacak. İnsanlara baktığınız zaman şurası kalbiniz Allah ile çarpsın ki nefsiniz öne çıkmasın. Ondan korkun ki azabı var diye bilin ki bu bir sorumluluk, yanlışa düşmeyesiniz. Bizim birçok şeyimiz kapalı olmak zorunda. Biz buna mahremlik diyoruz, kendinizi mahrem etmiş oluyorsunuz. Kapalı olmak zorundasınız. Birçok insana karşı siz kapalı olmak zorundasınız. Mahreminizi ortaya koyacağınız insanlar ayrı, mahreminizi dışarıya aktarmayacağınız insanlar ayrı. Bu bir ahlaki sorumluluk, bu bir edep sorumluluğu. Zaten şöyle bir şey var, nefsinizi örtmeyi istiyorsanız önce fiziki dünyanıza biraz mahremiyet gösterin ki nefsinizi de örteceksiniz.
1: Cennete talip olan insanoğlunun elbette sorumlulukları olacak, evet. Ve bu sorumluluklar muhakkak ki zor olacak. Ancak sorumluluklarını yerine getirenler cenneti ve Allah'ın rızasını kazanabilecek.
0: Eyvallah.
1: Kıymetli hocam, bugün sizinle sorumluluklarımızı konuşmaya gayret ettik dilimiz döndüğünce. İnşallah sorumluluğumuzu hakkıyla yerine getirip Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanıp cennetini elde edenlerden oluruz.
0: Amin.
1: Orada sevdiklerimizle buluşur. En mühimi de Cenab-ı Allah'ın cemalini görürüz. Peygamber Amin. Efendimizin mübarek sancağı altında
0: Haşrolur.
1: Onun sofrasında bulunuruz. Allah razı olsun.
0: Amin.
1: Önümüzdeki
0: Amin.
1: Hafta tekrar buluşmak dileğiyle.
0: İnşallah.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, bir Lale ve Gül programının daha sonuna geldik. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla sorumluluklarımızı konuştuk. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırladı. Yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstlendi. Teknik masada sesimizi Engin Önal ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Lale ve Gül.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. 28 Şubat'ın baskıcı zihniyetinin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. 86 milyonun yaşam tarzı bizim teminatımız altındadır. Bir avuç müstekbirin topluma parmak salladığı günler artık geride kaldı dedi. Erdoğan, millete hizmetkarlık yapmak için geldiklerini vurguladı. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler ifadesini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekonomik büyümede dijital dönüşümün önemine dikkat çekti. Dijitalleşmeyi, ihracatın ve ekonomik büyümenin önemli kaldıraçlarından biri olarak görüyoruz, dedi. Bakan Bolat, Ankara'da dijital çağda rekabet politikaları toplantısında konuştu.

0: uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığıyla mücadele günü. Ticaret Bakanlığı gümrüklerde zehir tacirlerine karşı yürütülen mücadeleye ilişkin son 1,5 yılın bilançosunu açıkladı. Bu sürede 3430 operasyonda 109 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. Türkiye NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ankara'da düzenlenecek zirvenin en dikkat çeken konuklarından biri de Amerika Başkanı Donald Trump. Trump 10 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk Amerikan başkanı olacak. Trump zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duyduğu saygı nedeniyle katılacağını açıkladı. Uzmanlara göre bu açıklama iki lider arasındaki samimi diyaloğun göstergesi. NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Amerika'nın İran operasyonları kapsamında İtalya'daki Amerikan üslerinden yaklaşık 500 uçağın havalandığını açıklaması Roma-Washington hattındaki tartışmayı daha da büyüttü. İtalya Başkanı Meloni, Rutte'nin izin verilen uçuş türlerini birbirine karıştırdığını savunurken ülkesinin savaşa doğrudan katılmadığını söyledi. Üslerin yalnızca lojistik ve teknik amaçlarla kullanıldığını kaydetti. Amerika ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devrede. Birleşmiş Milletler son 3 günde Boğaz'dan 57 geminin geçtiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Boğaz'dan geçiş için ücret talep edilemeyeceğini söyledi. İsrail ateşkese rağmen Gazze'de katliamı sürdürüyor. Ateşkesin ilan edildiği tarihten bu yana 260 çocuğun öldürüldüğü açıklandı. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu, UNICEF çocukların savaş meydanında değil evlerinde öldürüldüğünü belirterek tepki gösterdi. İsrail işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de zulmü sürdürüyor. Venezuela'da 7 büyüklüğünün üzerinde peş peşe yaşanan iki depremde 235 kişi yaşamını yitirdi. Yaralananların sayısı 1500'ü geçti. Çok sayıda kişi de hala enkaz altında. Ve spor amili futbol takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti. Ay Yıldızlar grubundaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup etti. Amili futbol takımımızın teknik direktörü Montella, Amerika Birleşik Devletleri galibiyeti sonrası TRT Spor'a konuştu. Futbolcularımız ve başkanımız için mutluyum diyen İtalyan çalıştırıcı, galibiyetle kapatmanın önemli olduğunu söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Dünya Kupası heyecanını yaşatan amillere teşekkür etti. Osman Aşkınbak, gurur dolu yepyeni hikayeler yazacağımıza yürekten inanıyorum dedi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 25, İstanbul 28, Lefkoş 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31, yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28 ve Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Gazi'nin süvarileri.
1: Saylar start hakim emri cihler start verildi ve 67. Gazi kursu başladı. Evet, orta kulvardan Binbastar, dış kulvardan Mustafa Bey, onun dışından Cimetir, en dış kulvardan Limark ve Onurtay arasında koşunun ilk 200 metresi içerisinde bir liderlik uğraşı var. Şimdi orta kulvardan Balid'in atak yapıyor Onurtay'la beraber. Koşunun son 1800 metre start yerine doğru gidiyoruz. Bir boy fark liderliğini Balid'in koruyor. Onurtay'a rağmen evet, daha sonra şimdi Binbastar ve dışında Lean Mark'ı görüyorum. Daha sonra Sipahi ve Cimetir, daha sonra Pırıl ve Regal Clair. Koşunun son 1800 metre start yerine doğru gidiyoruz. Bir buçuk boy fark liderliğini Balid'in koruyor.

0: Evet, gene Sipahi ve Onurta ikilisinin önünde. Daha sonra dış kulvarda Lee Mark'ı görüyorum. İçinde Binbastar, Cimetir, Musa Bey, evet Regal Clair, Pırıl ve Karapolat. Koşun son 1600 metre start yeri geçildi. Bir boy farklı liderliğini Balid'in koruyor. Gene Onurtay'ın gayretlerine rağmen üçüncülükte gene Sipahi, dördüncülüğe Binbastar'ın gayretleri var. Koşun son 1400 metre start yeri gene bir boy farklı Balid'in liderliğiyle geçildi. Evet, Onurtay ve içinde şimdi atak yapan Sipahi'nin gayretlerine rağmen daha sonra Lee Mark ve hemen onun içinde Binbastar'ı görüyorum. Koşun son 1200 metre start yeri geçildi. Bir boy farklı liderliğini, evet, şimdi Balid'in koruma uğraşı içerisinde Binbastar ve Sipahi onu kovalıyorlar. Koşunun son 1000 metre start yerine doğru gidiyoruz. Evet, bir boy farklı liderliğini Balid'in koruyor. Binbastar ve Sipahi ikilisinin önünde. Koşunun son 800 metre start yerine doğru geliyoruz. Bir boy farklı liderliğini Balid'in koruyor. Evet, Sipahi atak yapıyor şimdi. Onu yakalama gayretleri içerisinde. Evet, gerilerden Johnny Gitar'ın gayretleri var. Koşunun son 600 metre start yerine doğru geliyoruz. Sipahi atak yapıyor. Evet, geliyor. Balid'inden koşunun liderliğini alıyor. Az farklı bir liderlik temin ediyor. Koşunun son 600 metre start yerine doğru geliyoruz. Yarım boy, bir boy farklı liderliğini Sipahi koruyor. Evet, dış kulvardan Johnny Gitan'ın gayretleri var. 604 sırasına son düzlük dönüldü sayın herseverler. Orta kulvardan Dibest atak yapıyor. Evet, geliyor, grubu bastırıyor ve grubun liderliğini alıyor. En dış kulvardan da Volcano'nun gayretleri var. Evet, koşunun son 300 metresine doğru geliyoruz. Gerilerden Golden Hawk'un da gayretleri var. Evet, şimdi bir boy, bir buçuk boy farklı liderliğini Dibest koruyor. Evet, Golden Hawk geliyor, Volcano geliyor. Gerilerden Thunderbolt'un da gayretleri var ama 3 at boyu kadar Dibest önde. 67. Galatasaray koçlu Dibest kazanıyor. Thunderbolt 2. Golden Hawk 3. Volcano 4. Evet sayın yarışseverler, 67. Gazi Kutsu'nu Dibest kazanıyor.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli dinleyicileri, Gazi Koşusu'nun 100. kez gerçekleştirilecek olmasına istinaden hazırladığımız programımıza hoş geldiniz. Ben Mehmet Kancı. Az önce dinlediğiniz kayıt 67. Gazi Koşusu'ndandı. 1993 yılında İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 2400 metrelik çim pistteki bu koşuyu Ertuğ Can Kılıç'ın jokeyliğini yaptığı The Best adlı 3 yaşındaki İngiliz atı kazanmıştı. 1927 yılının 10 Haziran günü Gazi Koşusu'nun ilk koşulduğu Tandoğan Meydanı yakınındaki pistten Ankara Hipodromu'na ve oradan da İstanbul Veli Efendi'ye uzanan bu yarış hikayesinin bitiş anlarında benzer nice heyecanlı anlar yaşanmıştı. Lakin bizim bugünkü programımızda sizlere bu yarışın tarihinde birinci olan atlar, meşhur ekürüler ve şampiyon binicilerden ziyade Gazi Koşusu'na neden ihtiyaç duyulduğunu, bu yarışın başladığı tarihteki anlam ve önemini, sosyal boyutunu aktarmaya gayret edeceğiz. Öncelikle şunun altını çizmemiz gerekir. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupa'dan başlayarak profesyonelleşen at yarışları, kendi döneminin büyük sosyal organizasyonlarından biriydi. Bugün nasıl Formula 1 yarışları, Wimbledon ve Roland Garros tenis turnuvaları, Olimpiyat oyunları ya da şu sıralarda oynanmakta olan Dünya Kupası finali milyonlarca kişi tarafından ilgiyle izleniyorsa, at yarışları da yaklaşık 100 yıllık bir süre önce Avrupa ülkelerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Osmanlı İmparatorluğu ve ardından Türkiye Cumhuriyeti'nde sosyal hayat üzerinde benzer bir etkiye sahipti. Nitekim 29 Ekim 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde yeniden teşkil edilen sosyal hayatın inşası için kitlelerin bir araya toplanacağı bu tür organizasyonlara ihtiyaç duyulmaktaydı. Nitekim bu ihtiyacın izlerini Mustafa Kemal Atatürk'ün 9 Mayıs 1915 tarihinde katıldığı son parti organizasyonu olan 4. Kurultay'daki konuşmasında görmek mümkündür.
2: Kurultay'ın sayın üyeleri, karşılarında bulunmakla az duyduğum delege arkadaşlarımı selamlarken yüce ulusumuzu saygıyla anarım. Bu anda bundan önceki kurultayları ve partimizi doğurmuş olan

0: silahsızdaymış ki iç ve dış düşmanların şimdileri altında kurulmuştur. Hatırlamak, geçen 16 yılın bütün hadiselerini göz önüne getirmeyi kolaylaştırır. Uçurum kenarında yıkık bir ülke, türlü düşmanlarla kanlı buluşmalar, yıllarca süren savaş. Ondan sonra içeride ve dışarıda saygıyla tanılan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet. Ve bunları başarmak için arasız devrimler. İşte Türk genel devriminin bir kısa diyemi.
1: İşte Gazi Paşa'nın burada işaret ettiği yeni vatan, yeni sosyete, yani yeni toplum ve yeni devlet için gerekenlerden biri de kitleleri bir araya toplayacak organizasyonlardı. Yalnızca Türkiye Cumhuriyeti için değil, Avrupa'daki devletler açısından da Birinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanmakta olan toparlanma sürecinde kültürel ve sportif organizasyonlar önem kazanmıştı. At yarışları yalnızca en hızlı atların koştuğu bir rekabet alanı olarak görülmemekteydi. Henüz tankların savaş alanlarında hakimiyet kurmadığı 1920 ve 1930'lu yıllarda süvarilerin prestijleri sürmekteydi. Avrupa devletleri ordularının süvari güçlerinin katıldığı yarışmalar düzenliyor ve bu yarışmalarda alınan dereceler bir nevi siyasi propaganda aracı olarak kullanılıyordu. Birinci Dünya Savaşı'nın yaraları sarılmadan Almanya'da yükselen nasyonel sosyalizm ve onun İtalya'daki müttefiki Benito Mussolini liderliğindeki rejim için gerek olimpiyatlar gerek orduların süvari sınıflarının katıldığı yarışlar önemli bir propaganda aracı haline gelmişti. 1930'lu yıllarda İtalya'nın Afrika başta olmak üzere sömürgeci emelleri canlanmış, Anadolu'nun bir kez daha İtalya'nın ilgi alanı haline geldiği endişesi Ankara'ya hakim olmuştu. Türk donanması Cumhuriyet'in ilk yıllarında olası bir İtalyan işgali dikkate alınarak organize edilmekteydi. Ancak Mussolini liderliğindeki İtalya, Türkiye'den gereken cevabı savaş sahasında değil, bir binicilik yarışında alacaktı. Bu yarışa ve ardından yaşananlara programımızın ilerleyen dakikalarında değineceğiz. Şimdi dönelim at yarışlarının 19. yüzyıldan itibaren Avrupa toplumlarında ardından Türkiye Cumhuriyeti'nde oynadığı role. Halka açık sportif ve kültürel etkinlikler antik çağlardan bu yana ilgi çekmiştir. 18. yüzyılın ortalarında da İngiltere merkezli olarak yeni bir akım başladı. Soylu sınıfların ilgi alanı ve katılımına açık olan at yarışlarının daha fazla halka açık bir hale gelmesine yönelik talepler arttı. Bu taleple beraber yarışların kuralları da daha ayrıntılı bir hale gelmeye başlamıştı. Yarışlara katılacak atların yaşları, cinsiyetleri, doğum yerleri, geçmiş performansları ve binicilerin niteliklerinin de ilgi alanı haline geldiği bir dönemin kapıları böylece açılmış oldu. At yarışları için coğrafi sınırlar ortadan kalkıyordu. Öncelikle kasabalar ve kentler arasında at yarışları bir rekabet alanı haline geldi. 1776 yılından 1814 yılına kadar geçen sürede İngiltere'de marka haline gelen klasik at yarışlarının temelleri atıldı. 1867 yılından itibaren ise at yarışlarının geleneksel hale gelme süreci Atlantik Okyanusu'nun diğer yakasına taşınmıştı. Bugün hala milyonlarca kişi tarafından takip edilen Kentucky Derbisi, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk defa 1875 yılında koşuldu. Böylece elit yarışları olarak tanımlanan koşular, daha geniş kitleler tarafından ilgiyle izlenir hale geldi. Telgraf ve ardından radyo gibi iletişim olanaklarının buna bağlı olarak yazılı basının eriştiği imkanlarda, at yarışlarının dünya çapında yakından takip edilir hale gelmesinde önemli rol oynadı. Değişen dünyaya ayak uydurma gayretindeki Osmanlı İmparatorluğu da bu sürecin dışında kalmamıştı. Ticari ilişkileri vasıtasıyla Avrupa'ya kapılarını açmış olan imparatorlukta ilk at yarışları da bu şartlara uygun şekilde

şekilde ticaretin merkezi haline gelmiş olan İzmir'de düzenlenmeye başlandı. Bilindiği kadarıyla 1856 yılında düzenlenen ilk yarışa İzmir ev sahipliği yaptı. Kentteki Levanten tabir edilen ticaret erbabı, gayrimüslim tüccarlar ve diğer Avrupalıların girişimiyle 1850 yılında Smyrna Races Club yani İzmir Yarış Kulübü teşkil edilmişti. O yıllarda dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri olan İzmir'deki bu gelişmeye payitaht ilgisiz kalmadı. Sultan Abdülaziz'in talimatıyla at yarışlarının İstanbul'a taşınması için girişim başlatıldı. 1863 yılında yani hemen hemen Amerika Birleşik Devletleri ile eş zamanlı olarak başlatılan girişimler, Dersaadet Jokey Kulübü Cemiyeti Sipahiye'nin kurulmasına ön ayak oldu. İlk yarışlar o yıllarda saltanatın ve İstanbul halkının gözde mesire alanlarından biri olan Kağıthane çevresinde düzenlenmekteydi. 20. yüzyılın başında ise daha sonra gazi koşullarına da ev sahipliği yapacak olan Veli Efendi Hipodromu'na taşındı yarışlar. Sultan 3. Mustafa devrinde 1760-1768 yılları arasında Şeyhülislamlık makamında bulunan Veliüddin Efendi'ye ait çiftlik ve otlak, İstanbul'daki at yarışlarının düzenleneceği merkez olarak seçildi. 1912-1913 yıllarında hemen Birinci Dünya Savaşı'nın arifesinde Osmanlı ordusuna danışmanlık vermek için İstanbul'a gelmiş olan Alman ordusunun levazım sınıfı uzmanları pistin inşasında görev yaptılar. Zamanla Veliüddin Efendi çiftliğinin ismi de dönüşüm geçirerek bugünkü Veli Efendi oldu. Yarışların gördüğü ilgi Dersaadet Jokey Kulübü Cemiyeti Sipahiye'nin karşısına rakiplerin çıkmasını da kaçınılmaz olarak beraberinde getirdi. 1908-1909 yıllarında Osmanlı Jokey Kulübü, 1912'de Islah-ı Nesli Feres Cemiyeti ve 1913'te Sipahi Ocağı gibi kurumların ortaya çıkması, at yarışlarına duyulan ilginin kitlesel boyutta ulaştığına işaret ediyordu. Bu cemiyetlerin kurulması yalnızca yarışların düzenlenmesine hizmet etmekle kalmıyordu. Aynı zamanda Osmanlı sınırları içindeki at varlığının ıslah edilmesi açısından da önemliydi. Unutmamak gerekir ki 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ve Balkan Savaşı'nda büyük toprak kayıplarına uğranmasına rağmen İmparatorluğun yüz ölçümü 1913 yılı itibariyle hala 4.980.000 km² idi. Ve bu toprakların 4.800.000 km² yani Anadolu, Asya ve Afrika'daki topraklarda demir yolunun varlığı yok denecezdi. Ulaşım, dahası silahlı kuvvetlerin hareketi için süvari birlikleri de atların çektiği araçlarda hayati önemdeydi. Birinci Dünya Savaşı'nda Doğu Cephesi'ne ulaşmak için İstanbul'dan yola çıkan bir yetkilinin demir yolunun yokluğu sebebiyle karayoluyla ancak bir ayda Kars bölgesine ulaştığı dikkate alınırsa, atların oynadığı hayati rol Türk tarihi bakımından daha iyi anlaşılır. Nitekim Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu topraklarının yanı sıra büyük insan kaybına uğramış, kaynaklarının genel olarak büyük bir kısmını yitirmişti. Bu yitirilen kaynaklar arasında ordunun bel kemiği olan at varlığı da söz konusuydu. Kayıplara rağmen Kurtuluş Savaşı'nda süvariler ve atları kader anlarında ortaya çıkarak belirleyici rol oynamaya devam ettiler. 1921 yılındaki Sakarya Muharebelerinde Miralay Fahrettin Bey, ki daha sonra orgeneral rütbesine yükselecektir, onun komutasındaki 5. Grup, bir başka ifadeyle 5. Süvari Kol Ordusu, savaşın gidişatını değiştirmiş, 1683 yılında Türk'ün Viyana önlerinde başlayan geri çekilmesinin 238 yıl sonra Sakarya Irmağı boylarında durdurulmasında önemli rol oynamıştı. Bu savaş esnasında Uzunbeyli'de Yunan karargahına hücum eden 14. Süvari Tümeni, kendisinden kat be kat kalabalık düşmana karşı tüm askerlerinin tüfek sahibi olmamasına rağmen atlarının hızları ve kılıçlarının maharetiyle sonucu tayin etmişlerdi. Fahrettin Altay komutasındaki Türk süvarisi yaklaşık bir yıl sonra aynı başarıyı bu defa Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde tekrarlayacaktı. Afyon cephesinde büyük taarruzun fitilini

eşleyecek Türk toplarının saçacağı cehennem ateşinin başlaması beklenirken, gecenin kör karanlığında Ahır Dağı'nda Yunan ordusunun geceleri korumadığı bir geçitten sızan 3 süvari tümeni, henüz muharebe başlamadan zaferin ibresini Türk ordusundan yana çevirmişti. Gün doğup da tüm cephede Türk ordusu saldırıya geçtiğinde, Yunan ordusu 3 tümenden oluşan 10 bin kişilik Türk süvari gücünün arkalarına dolandığını fark etmiş, ancak artık bu demir yumruğu durdurmak için yapabilecekleri hiçbir şey kalmamıştı. Yunan ordusunun İngilizlerden temin ettiği kamyonlar ve otomobiller Türk süvarisinin hızına yetişemiyor, Yunan ordusunun lojistik ve haberleşme hatları paramparça ediliyordu. Bu hücumun sonu, üzerlerine yağan bomba ve mermilere rağmen 9 Eylül 1922 günü Yüzbaşı Şerafettin ve Teğmen Ali Rıza Beylerin atları üzerinde İzmir Hükümet Konağı'na ulaşarak Yunan işgaline noktayı koymaları olmuştur. Atlı spor organizasyonları, at yarışları, hatta futbol maçları Kurtuluş Savaşı sırasında Gazi Paşa'nın hem propaganda hem de düşmanı yanıltma amaçlı başvurduğu yöntemler arasındaydı. Mustafa Kemal 1920'de Ankara'daki direniş ruhunu besleyecek, halkı bir araya getirecek her imkanı değerlendirmiş, savaş koşullarına rağmen şehirde bir at yarışı düzenlenmesi için de talimat vermişti. Cumhuriyetin ilanını takip eden atçılığa verilen önem çağın şartlarına uygun olarak artarak devam etti. Henüz 1924 yılında Cumhuriyet döneminin ilk harası yani at üretim çiftliği Bursa Karacabey'de kuruldu. Bu girişime paralel olarak 1926 yılında 904 sayılı Islahı Hayvanat Kanunu'yla at yarışları belli esaslara bağlandı. Bunu 1926 yılında yine Yüksek Yarış ve Islah Encümeni'nin kurulması izledi. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'in himayesinde teşkil edilen bu kurumun yönetiminde yer alan ilk isimler de Süvari Generali Fahrettin Altay Bey, Şurayı Devlet Üyesi Ali Rıza Bey, Merkez Bankası Genel Müdürü İhsan Abidin Bey ve Baş Vekalet Baş Yaveri Binbaşı Atıf Esenbel olmuştu. Encümenin kuruluş amacı yalnızca Türkiye'deki at ırkının ıslah edilmesiyle sınırlı kalmadı. At yarışlarına da bir düzen getirilerek geleneksel hale gelecek koşu ve yarış programları hazırlandı. Ve böylece gelindi 1927 yılına. Atatürk Cumhuriyet'in ilanıyla beraber gündeme gelen pek çok yenilikte olduğu gibi bu alanda da ilk adımı atan kişi oldu. İngiltere'den getirilen Safkan İngiliz yarış atlarının bazılarını sahiplendi, diğerlerini ise İsmet Paşa, Celal Bayar ve Mareşal Fevzi Çakmak'ın satın almalarını sağladı. Atların gelişini takiben Gazi koşusu için de hazırlıklar başladı. Ancak henüz 4 yıllık başkent olan Ankara'da bir hipodrom inşa edilmemişti. Bunun üzerine bugünkü Tandoğan'dan Bahçeli Evler istikametine giden yol üzerinde o dönem tayyare meydanı olarak anılan ve muhafız alayı askerlerinin eğitim için kullandıkları alan yarış pisti olarak değerlendirildi. Basit bir ahşap tribün ve barakalar halinde tartı yerleri hazırlanırken, jokeylerin soyunma odaları ve atların gölgede tutulması için de askeri çadırlardan faydalanıldı. Reisi Cumhur Hazretlerinin himayesinde ve Başvekil İsmet Paşa'nın riyasetinde gerçekleştirileceği ilan edilen yarışlarda, İlk koşu 3 Haziran 1927 günü yapıldı. İlk Gazi koşusu ise bir hafta sonra 10 Haziran 1927 günü gerçekleştirildi. Bu tarihte henüz ülkede yeterli sayıda 3 yaşında tay olmadığı için 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının yarışa girmesine izin verilmişti. 2000 lira ödüllü ilk Gazi koşusunun galibi İhsan Atçı'nın jokeyliğini yaptığı Ali Muhittin Hacı Bekir Bey'in atı Neriman oldu. İkinci yıl ikramiye 2500 liraya yükseltilirken asker ve siyasetçi Atıf Esenbel'in Primarole atı galip geldi. Üçüncü Gazi koşusunun galibi ise çok partili hayata geçişte Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenecek Celal Bayar'ın Kapgriz Nevz atı oldu. 1930'lu yıllara gelindiğinde artık Türkiye'de Safkan İngiliz atı yetiştiriciliği de gelişmişti.
Böylece 1932'den itibaren kurallar

0: yeniden belirlendi. Yarış mesafesi 2000 metreden 2400 metreye çıkarıldı ancak başkentte hala bir hipodromun olmaması ciddi bir eksiklik haline gelmişti. Bu eksiği gidermek için yeni kurulan cumhuriyetin kamusal alanlarının tasarlanmasında önemli rol oynayan bir isim tercih edildi. 19 Mayıs Spor Kompleksi, Beşiktaş İnönü Stadı ve İstanbul Spor Sergi Sarayı gibi yapıların projesini hazırlayan İtalyan mimar Paolo Vietti Violi, Ankara Hipodromu'nun da projesini çizdi. 1936 yılında inşaatı tamamlanan hipodrom, 1978 yılında kapanana kadar gazi koşularına ev sahipliği yaptı. Bu tarihten sonra gazi koşusu İstanbul'daki Veli Efendi Hipodromu'nda düzenlendi. At yarışları sivil hayatın popüler bir eğlence dalı haline gelse de binicilik hala asli olarak askeri sistemin bir parçasıydı. Programımızın önceki dakikalarında süvari sınıfının Kurtuluş Savaşı'nda oynadığı önemli rolden bahsetmiştik. Bu süvari gücü kaynağını 1911 yılında Mahmut Şevket Paşa'nın ordudaki reform programından almaktaydı. İlk defa 1911 yılında Süvari Binicilik ve Tatbikat Okulu kurulmuştu. Kurtuluş Savaşı'nın ardından Süvari Okulu bir süre Akhisar'da faaliyet gösterdi ve İzmir Hükümet Konağı'na Türk bayrağını çeken Süvari Binbaşı Şerafettin Bey okulun müdürlüğüne atandı. Daha sonra Süvari Okulu Cumhuriyet'in kurulmasının ardından 1925 yılında İstanbul Orhaniye Kışlası'nda yeniden faaliyete geçirildi. Türk süvarilerinin uluslararası yarışmalara katılmaları ise 1932 yılında ülkemizin Uluslararası Binicilik Federasyonu'na üyeliğiyle ivme kazandı. Bu tarihten önce de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Avrupa'dan davetler geliyordu ancak gerek ödenek yokluğu gerekse uygun cinsli atların bulunmaması nedeniyle yarışmalara katılmak mümkün olmuyordu. Ancak 1930'lu yıllarla beraber Avrupa'da savaş çanlarının yeniden çalmaya başlaması at yarışlarını önemli bir propaganda alanı haline getirmişti. Bir süre sonra Türk süvarileri Polonya, Fransa, Almanya, Bulgaristan, İtalya, İsviçre, Macaristan ve İngiltere'de düzenlenen binicilik müsabakalarının vazgeçilmez davetlileri haline geldiler. Süvarilerimizin pek çok ödüller aldıkları bu yarışmalardan ikisini anmadan geçmek olmaz. Bunlardan ilki 12-20 Haziran 1935 tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen yarıştı. Türk binicilik tarihi açısından bu yarışı özel kılansa, müsabakanın kadınlar için düzenlenen engel atlama kategorisinde Türkiye'nin ilk lisanslı kadın binicisi ve ilk milli sporcusu Melahat Aksel'in yarışmış olmasıdır. Aksel bu yarışmada derece elde edememiş olsa da bir yıl sonra 1936'da Almanya'da düzenlenen Uluslararası At Terbiyesi yarışmasından birincilikle ayrılır. Türkiye'nin ilk milli sivil binicisi olan Melahat Aksel, 1985 yılında 77 yaşındayken yaşama veda ettiği günün sabahında dahi at binecek kadar bu spora bağlıydı. Kendisine rahmet ve saygıyla anıyoruz. İstanbul Atlı Spor Kulübü de Aksel'in anısını günümüzde bir kupayla onurlandırmaya devam ediyor. Gelelim o yıllarda Türk süvarisinin adını tarihe altın harflerle yazdıran ikinci başarıya. Programımızın başlarında ifade ettiğimiz gibi 1930'lu yıllarda Almanya ve İtalya'da nasyonel sosyalist ideolojiler güçlenmekteydi. İtalya lideri Mussolini Afrika kıtasında sömürge elde etme uğruna ülkesini maceralara sürüklerken, Anadolu'da yeni bir işgal girişiminde bulunacağına dair şüpheler artmaktaydı. İşte Hatay meselesinin de gündemde olduğu esnada Roma uluslararası at koşularına Türk süvarileri de davet edildi. Mayıs ayının ilk haftasında İtalya'nın başkenti Roma'da çeşitli ülkelerin ordularına mensup süvariler arasında büyük çekişmelere sahne olacak müsabakalar başladı. 2 Mayıs günü bizzat İtalyan liderin adını taşıyan Mussolini kupasının galibi, 3 saat süren yarış neticesinde Türk takımı oldu. Roma'da Türk bayrağını göndere çektiren ekipte şu subaylar yer almaktaydı. Yüzbaşı Cevat Kula, Yüzbaşı Cevat Gürkan, Yüzbaşı Eyüp Öncü ve Üsteğmen Sayın Polatkan. Yarışta Türk ekibi yalnızca Mussolini'nin süvarilerini mağlup etmekle kalmamışlardı. Kısa süre sonra neredeyse tüm Avrupa'yı işgal edecek olan Nazi Almanyası ordularının süvarileri de Türk takımının ardında kalmış ve ikinci olabilmişlerdi. Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nden zaferi müjdeleyen telgraf 3 Mayıs günü Dışişleri Bakanlığı'na ulaştı. İtalya'daki zaferin haberi Dolmabahçe Sarayı'nda tedavisi süren Mustafa Kemal Atatürk'e, Türkiye Cumhuriyeti'nin Roma Büyükelçisi Hüseyin Ragıp Baydur ve Orgeneral Fahrettin Altay'ın şu telgraflarıyla iletildi.
1: Büyük Atatürk, sizin yüksek varlığınızdan kuvvet alarak bugün 2 Mayıs sahaya çıkan subaylarımız birinciliği kazanmakla size layık evlat olduklarını gösterdiler. Bugün birinciliği kazanacak ekibe Mussolini kupası verilecekti. Bu sebeple binlerce halk sahayı doldurmuştu. Mussolini, Maraşal ve generalleri ve büyük maiyetiyle ve yarın Roma'ya gelecek olan Hitler için gelmiş olan birçok Alman erkanı askeriye ve mülkiyesiyle localara yerleştiler. 3 saat süren çetin müsabakayı dikkatle takip etti. Yarım metreden daha yüksek büyük altın kupa ortada duruyordu. Müsabaka son derece heyecanlı oldu. Sonunda bizim ekibin birinciliği Almanların ikinci, İrlanda üçüncü, İtalyanların dördüncü, Romanyalıların beşinciliği ilan edildi. Büyük bando marşımızı çaldı. Zafer direğine şanlı sancağımız çekildi. Başta bizimkiler olarak ekipler meydana çıktı. Mussolini sahaya indi. Kupasını kendi eliyle ekip kumandanı Albay Cevdet Bilgiş'ine verdi. Zabitlerimizin her birini ayrı ayrı selamladı ve tebrik etti. Alkış sadası ortalığı çınlattı. Bu şerefi kazananlar, sizin açtığınız çığırda yürümek isteyen ve sizin namınıza en çetin müsabakalara girişmekten yılmayan ve temiz Türk kanını taşıyan çocuklarınız genç subaylardır. Siz var olun Atatürk. Hüseyin Ragıp Baydur, Orgeneral Fahrettin Altay.
0: Ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli dinleyicileri, 28 Haziran Pazar günü 100. defa koşulacak Gazi koşusu için hazırladığımız programımızı binicilik tarihimizin bu unutulmaz sayfasıyla noktalamış bulunuyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Mehmet Kancı, seslendirmede İsmet Şimşek ve yapımda Murat Baran adına hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Gazi koşusu yayını için TRT'de buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

0: Gazi'nin süvarileri.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Treni programını dinliyorsunuz.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün romandan sahneye uyarlamanın en başarılı örnekleri arasında gösterilen Sarı Pınar 1914 oyunundan söz edeceğiz. Reşat Nuri Güntekin'in 1944 yılında yayımlanan romanı Değirmen'in 1967'de Turgut Özakman tarafından oyun metni olarak yeniden yazılmasıyla ortaya çıkan eser, ilk kez Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Ergin Orbey rejisiyle izleyici karşısına çıkar. Turgut Özakman, romandaki anlatıyı tiyatroya aktarırken olay örgüsünü sadeleştirir ve sahne etkisini arttıracak biçimde yeniden kurar. Oyun, 1914 yılında küçük bir Anadolu kasabasında gerçekleştiği varsayılan bir deprem dedikodusu etrafında gelişir. Bu söylenti, merkezi yönetimin taşra üzerindeki denetimsizliğini, bürokrasinin işleyişini ve yöneticilerin halktan kopukluğunu ironik bir dille ortaya koyar. Metin, yanlış anlamalar ve abartılı tepkiler üzerinden ilerlerken, yönetim mekanizmasının gerçeklikten nasıl uzaklaşabildiğini de gösterir. Küçük çıkar gruplarının kendi ayıplarını örtmek üzere ortaya attıkları deprem söylentisinin kısa zamanda büyük çapta yankı uyandırması eğlenceli bir üslupla seyirciye aktarılır. Sarı Pınar 1914 hem edebi kaynağına bağlı kalan hem de bağımsız bir tiyatro metni olarak başarıyı yakalamış uyarlama örneği olur. Roman, Değirmen adıyla senaryosunu Barış Pir Hasan'ın yazdığı, Atıf Yılmaz'ın yönettiği, başrolünde Şener Şen'in oynadığı 1987 yapımı filmle sinema tarihimizde de yerini alır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
4: Türkiye'de saat 15.
5: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
4: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona erdi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından karne alan öğrencileri kutladı. Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Erdoğan, gözümüzün nuru yavrularımızı verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum mesajı verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kanada'ya 2 günlük resmi ziyaret için gitti. Bu kapsamda Fidan Kanada'da yaşayan Türk ve Müslüman toplumların temsilcileri ve Türk iş insanları ile bir araya geldi. Bakan Fidan Kanadalı mevkidaşı Anita Anand'la ikili görüşecek. Görüşmede iki ülke arasında nükleer enerji sektörü dahil enerji alanında yeni işbirliği imkanları değerlendirilecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekonomik büyümede dijital dönüşümün önemine dikkat çekti. Dijitalleşmeyi, ihracatın ve ekonomik büyümenin önemli kaldıraçlarından biri olarak görüyoruz, dedi. Bakan Bolat, Ankara'da dijital çağda rekabet politikaları toplantısında konuştu. Bugün Dünya Uyuşturucu Kullanım

yolsuzluğu ve kaçakçılığıyla mücadele günü Ticaret Bakanlığı gümrüklerde zehir tacirlerine karşı yürütülen mücadeleye ilişkin son 3,5 yılın bilançosunu açıkladı. Bu sürede 3430 operasyonda 109 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirildi.

0: NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Amerika'nın İran operasyonları kapsamında İtalya'daki Amerikan üslerinden yaklaşık 500 uçağın havalandığını açıklaması, Roma-Washington hattındaki tartışmayı daha da büyüttü. İtalya Başbakanı Meloni, Rutte'nin izin verilen uçuş türlerini birbirine karıştırdığını savunurken ülkesinin savaşa doğrudan katılmadığını söyledi. Üslerin yalnızca lojistikle, teknik amaçlarla kullanıldığını kaydetti. Amerika ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devrede. Birleşmiş Milletler son 3 günde Boğaz'dan 57 geminin geçtiğini açıkladı. Amerika Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Boğaz'dan geçiş için ücret talep edilemeyeceğini söyledi. İsrail ateşkese rağmen Gazze'de katliamı sürdürüyor. Ateşkesin ilan edildiği tarihten bu yana 260 çocuğun öldürüldüğü açıklandı. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu, UNICEF çocukların savaş meydanında değil, evlerinde öldürüldüğünü belirterek tepki gösterdi. İsrail işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de zulmü sürdürüyor. Venezuela'da 7 büyüklüğünün üzerinde peş peşe yaşanan iki depremde 235 kişi yaşamını yitirdi. Yaralananların sayısı 1500'ü geçti. Çok sayıda kişi de hala enkaz altında. Ve spor, milli futbol takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti. Ay Yıldızlar grubundaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup etti. Amili futbol takımımızın teknik direktörü Montella, Amerika Birleşik Devletleri galibiyeti sonrası TRT Spor'a konuştu. Futbolcularımız ve başkanımız için mutluyum diyen İtalyan çalıştırıcı galibiyetle kapatmanın önemli olduğunu söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Dünya Kupası heyecanı yaşatan amillilere teşekkür etti. Osman Aşkınbak, gurur dolu yepyeni hikayeler yazacağımıza yürekten inanıyorum dedi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 25, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31, yağmurlu olmak üzere Berlin 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28 ve Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Enerji Masası.
3: Enerji Masası'ndan bizleri dinleyen herkese merhaba. Programı hazırlayan Ankara Politikalar Merkezi üyesi Sayın Hasan Kambolat, yapım sorumlusu Vilda Üstündağ, teknik masada Yunus Emre Özşahin ve ben spikeriniz Meltem Kuyucu, hepinize güzel bir gün diliyoruz. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaraları 090-312-463-3419 ve 463-3421. Facebook ve Twitter adreslerimiz ise TRT-TSR. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu siz eminim biliyorsunuz ama bir kez daha hatırlatmak istiyorum başka nerelerden dinleyebileceğinizi. radyo.trt.net.tr üzerinden ve TRT Dinle uygulamasından Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Efendim, Enerji Masası'nda her cuma konuklarımızla yaklaşık 30 dakika boyunca enerjiye dair her konuyu konuşuyoruz. Bugün yine yaşam kaynağı olan suyu konuşacağız. Stüdyodaki konuklarımızı tanıtmak istiyorum sizlere. Enerji Masası'nın daimi konuğu Ankara Politikalar Merkezi üyesi Sayın Hasan Kambolat.
4: Hoş bulduk.
3: Hoş geldiniz efendim. Ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Uğur Ecevit. Efendim, sizi bugün Sayın Ecevit, bürokrat kimliğinizle değil, yazar kimliğinizle ağırlayacağız. Yaşayan Su Felsefesi kitabınız üzerinden konuşacağız. Su, enerji alanında da kullanılan önemli bir kaynak. Ancak hayatın özü aslında su, varoluşun en saf hali, insanlık tarihi boyunca da sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir anlam, bir şifa ve bir bilgelik kaynağı olarak görüldü. Kadim kültürlerden modern bilime kadar suyun taşıdığı sırlar bugün hala keşfedilmeye devam ediyor. Yaşayan su felsefesi ise

0: suya sadece fiziksel bir madde olarak değil, canlı bir varlık, bir enerji ve bir bilinç taşıyıcı olarak bakmamızı öneriyor. Biz de suya sizin Yaşayan Su Efsanesi kitabınızdan bakmak istiyoruz. Bu kitabınız çerçevesinde bakmak istiyoruz. Kutsal kitaplardan çeşitli inanışlara, mitolojiye kadar her yerde sudan bahsediliyor. Bildiğimiz gibi kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de su hayatın kaynağı olarak birçok ayette geçiyor. İnsanın yaratılışı, yağmurun yağdırılması, bitkilerin yeşermesinde suya vurgu yapılıyor. Yüce Allah Enbiya Suresi 30. ayette biz her canlı şeyi sudan yarattık derken Fatır Suresinin 11. ayetinde sizi önce topraktan sonra bir damla sudan yarattı diyor. Gerçekten varlığı bir nimet, bir lütuf suyun. İnsana gelince insan ana rahminde bir suyun içinde büyüyor ve %70'i de bedeninin su. Bütün bu bilgilerin ışığında sizden insan ve su ilişkisini almak isterim Sayın Ecevit.
1: Gerçekten çok güzel ve etkileyici bir başlangıç oldu.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Ben size ilave olarak şöyle söylemek istiyorum. Rabbiniz sizin için yeri döşek göğü bina kılmıştır. Gökten su indirmiştir. Bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır. Bakara suresi 22. ayet. Aslında Kur'an-ı Kerim suyun gökten indiğini söylüyor. Ve bu neyi ifade ediyor biliyor musunuz? Suyun diğer boyutlarında bilgisini taşıdığını. Ama bunun karşılığı geçmişte bizde bilimsel olarak da çıkıyor. Horbiger evrensel buz teorisinde aslında her şeyin gökyüzünden bulutlar halinde, buz yumakları halinde olduğunu ve o buzun gökyüzüne indiğini söylüyor. Yani dolayısıyla aslında su, evren, bakış o kadar iç içe olaylar ki pek çok mitolojide ve kadim öğretide de başlangıçta su var. Yani su, yaşam sudan doğar, suyla şekillenir ve varlığını suyla sürdürür. Hint Veda geleneğinde de su örneğin varoluşun kaynağı, dünyanın temeli adeta her derde deva bir unsur olarak görülür. Yine Fütuhatul Mekke eserinde İbn-i Arabi hayatın aslı sudur der ve sırrı suda saklıdır. Su tabiattaki temel unsurlar olan hava, toprak ve ateşin aslıdır. Allah'ın arşı bile su üzerindedir. Su canlara hayat veren Rahmani nefestir der.
0: Ve maddenin üç hali sadece suda var değil mi? Katı, sıvı ve gaz hali maddenin.
1: Çok güzel bir noktaya getirdiniz. Aslında maddenin hallerini sıraladığımızda bir dönüşüm. Bizim bu cemre dediğimiz hadise de aslında ateşin suya düşmesi, kor haline düşmesiyle ilgili bir süreç. Biz sevgili Hasan Bey birazdan geleceğiz. 27 Şubat'ta dağa çıktığımızda o gün 4 derecede yani soğukta 27 Şubat zemeride dağ doluyoruz gece 4'te.
0: 27 Şubat Cemre'nin suya düştüğü
1: gün.
2: -4 sizin için ayrı bir önem taşıyor.
1: +4.
2: +4.
1: +4 derece ama hava soğuk yani dışarıda. Şimdi orada biz şunu yaşıyoruz. Hava muhtemelen eksi derecede oluyor çıktığımız yerde. -4'ler, -5'ler, 10'lar. Aslında bir kar var ve suyun katı hali var. Bu sırada su akıyor. Sıvı halde sıvı hali var. Maddenin ikinci hali. Ve ısı farkından dolayı bir buharlaşma oluyor. Maddenin gaz hali. İşte biz katı, sıvı ve gaz halini başka hiçbir maddede olmayacak şekilde orada frekans olarak aynen. Çünkü insan vücudu da biliyorsunuz özünde baktığımızda tüm bu maddelerden oluşuyor. Ve etkileşime geçmiş oluyor. Dolayısıyla 27 Şubat'ın güzel bir özelliğini burada vurgulamış olduk. Katı, sıvı, gaz halini bir maddenin orada şahitlik etmek ve onu içselleştirme açısından.
0: Şimdi insan bedeniyle ortak nokta dediniz, aklıma şey geldi. Her bir kar tanesi de eşsizdir değil mi? Bizim parmak izimiz gibi, insanın parmak izi gibi yani. Kar taneleri de eşsiz.
1: Hatta ona dönük olarak şöyle, eritiyorsunuz. Çok ilginç olan nokta o. Evet. Tekrar dondurduğunuzda ya aynısını veriyor.
0: Yine aynı şey.
1: İnanılmaz bir şey.
2: Suyun hafızası mı diyoruz?
1: Suyun hafızası, tabii su hafızası olduğu zaten biliyorsunuz. Masaru Emoto bunu Japon bilim insanı bahsediyor. Ama temelde bizim kendi kültürümüzde olan bir hadise. Su boyutların bilgisine sahip. Su Rahmani nefes diyoruz. Su yaratılışın ilk anından beri var. Dolayısıyla aslında bütün o bilgi ve bilgeliğin kaynağı sudur denilebilir.
0: Yumuşak güç aynı zamanda su değil mi? Bir şeyleri kesmek için suyun basıncından yararlanıyoruz. Daha önceki bir programımızda yine konuşmuştuk. Kayaları parçalamak için suyun buz halinden yararlanıyoruz. Yumuşak ve dengeli bir güç de diyebilir miyiz su için?
1: Kesinlikle diyebiliriz. Yani su aslında baktığımızda

0: tüm yaşamın ortak sırrı. Yani bir yönde de tanımsız. Mesela suyu tanımlayabilir misiniz Meltem Hanım? Tadı var mı?
1: Tatsız, renksiz, tat, kokusuz, tatsız bir sıvı diye, değil mi? Öyle
0: öğrenmiştik
1: ama kendi tadı lise derslerinde.
2: Var. Tadı var. Aslında bir Alman Atatürk döneminde, İkinci Dünya Savaşı öncesi gelen Alman bilim adamlarından birinin kitabını okumuştum, anılarını. Orada diyor ki, nasıl diyor bir Fransız şarap içtiğinde o şarabın hangi bağdan olduğunu anlarsa, Türkler de diyor bir suyu içtiği zaman hangi çeşmeden, hangi ilden, hangi ilçeden olduğunu kaynağını anlayabilir şeklinde.
0: Bu mukaddimede de geçiyor. İbn-i Haldun da aynısını söylüyor. Diyor ki bataklık vesaire yetişen insanlardan biraz dikkatli olun diyor. Daha hani su, ilişki, ticaret anlamında da yorumluyor. Mukaddimede söylüyor. Evet. Ama diyor hani daha suyu sert olan, suyu özellikli olan insanlar daha harbi, daha mert olur diyor. Biraz önce sizin söylediğinize ilave olarak, su kadar temiz, uyumlu, uysal ama aynı zamanda bu kadar güçlü ve kudretli başka hiçbir şey yok. İkincisi, su bir Çin atasözü, hiçbir şeyle yarışmaz ama hep kazanır.
2: Evet. Çok güzel bir söz.
1: Evet, doğru.
0: Gerek yok, yaşamda böyle değil mi? Yarışmaya gerek yok. Aslında tekamül sürecinde kendimizle de benzeşiyor. Yani biz de kimseyle yarışmamıza gerek yok. Bizim kendi hikayemiz kendi içimizde. Aslında bizim kendi öz kültürümüz olan şeyler de bu. Kendini bil diyoruz ya. Yani bu aslında baktığımızda Yunan mitolojisinde adam işte Delphi'ye o da yazmış. Demiş ki kendini bil. Mevlana'da kendini bil diyor. Bizim dinimize de kendini bilen Rabbini bilir diyor. Ama kendini bilmenin özünde su ile ilgili bakalım. Bakın su bitkide ne oluyor? Renk oluyor. Meyvede tat oluyor. Yani ben içiyorum, işte bende düşünce oluyor, fikir oluyor, espri oluyor, konuşma oluyor. Ama diğer tarafta meyve oluyor, masaya geliyor. Acaba şöyle bakalım. Yani biz suyu deneyimleyip mi gidiyoruz? Kalan su mu? Belli dönem kullanıyorsunuz. Şimdi ağaca gidiyor ya, ne bileyim bir canlı alıyor ya da işte süt oluyor. Diğer tarafta düşünce oluyor. İnanılmaz bir şey değil mi? Suya böyle baktığımız zaman aslında inanılmaz bir farkındalık
2: hocam,
0: ortaya çıkıyor.
2: Hocam sürekli vurguladığınız bir şey var. Yani ana rahminde bebek %90 üzeri suyken bizde de yani bedenlerimizde %70 civarı, evet, su. O zaman suyun enerjisini mi biz alıyoruz?
0: Kesinlikle su yaşam enerjisi taşıyor. Su bilgeliği taşıyor. Su gücü taşıyor.
2: O zaman düzgün su içmek,
0: o kadar önemli
2: iyi
0: ki.
2: Su içmek.
0: Sebastian Kinep öyle diyor. Evet. Su diyor en iyi ilaçtır. Yine hani insanın sağlığı ile ilgili temel unsur aslında su. Yani bütün ilaçların en iyisi olan su. Ya aslında belki de su bozulduğu için bir hasta oluyoruz konusunda tartışmaya açılabilir.
2: Evet.
0: Değil mi? Yani iyi su bulmak günümüz her geçen gün güçleşiyor. Yani şartlar ormanlar ama iyi bir suyun olabilmesi için iyi bir doğanın, ormanın, çevrenin de olması gerekiyor. Suya saygı duyulması gerekiyor.
1: Evet.
0: Bunları bizim yapmamız lazım. Yani kendimize saygı. Ama şimdi modern dünya ve modern insan öyle bir noktaya getirildi ki bu çok üzücü. Yani aslında su aynı zamanda ruhsal tekamülün ve gelişmenin bir parçası. Artık şuraya indirgendik. Ye, iç ve öl. Oysa insan manevi boyutlar açısından da bir varlık. Dolayısıyla eğer suyun kötü olması, suyun bir takım şeylere maruz bırakılması, yani örneğin flörle ilgili çalışmalar var. Suya flör katılması vesaire, flör katılması. Bunlar aslında insanın bir takım bedensel anlamdaki düşünsel boyutlarını da engelleyici unsurları mı taşıyor?
2: Yani şöyle, kötü su tabii insanın psikolojisini de etkileyen bir nokta değil mi?
0: Kesinlikle. Çünkü düşünce, bakın aslında şöyle, su hafızası olduğu için iyi şeyleri kaydediyor. Eğer onu Masoya Mutlu'yla da söyleyeyim. Suya güzel şeyler söylerseniz güzel kristal şekil alıyor. Hafızasına kaydediyor. Eğer kötü söylerseniz de yine kaydediyor. Dolayısıyla su bir takım şeylere maruz kalmışsa o hafıza size geliyor. Dolayısıyla mesela biz 27 Şubat'taki aldığımız suları testilerde saklıyoruz. Evet. Ve aslında o bundan sonraki kullanacağımız suların mayası olmuş oluyor. O suyu sessiz bir ortamda tutuyoruz. Bakın temel unsuru ne biliyor musunuz? Su canlı. Nefes almak istiyor. Ahşap tahtalardan oluşturulmuş testilerde, yapılarda seneklenilen şeylere saklanması lazım. Suyun hareket etmesi gerekiyor canlılığını koruyabilmesi için.
2: Eskiden,
0: suyu hapsetmememiz lazım.
2: Eskiden tamamen
1: toprak testilerdi.
2: Evet, oradan çeşmeden içilirdi, toprak testilerden içilirdi. Şimdi tamamen plastiğe çevirdi.
0: Gerçekten son derece yani yaşayan suyu

0: bulmak çok zor. Bakıyoruz yani kendi iklimde aslında yaşayan su akarken dağın, havanın, kuşun, suyun ya diğer şeylerin ritmini alıyor. Onların enerjisini alıyor. Ya bu çok önemli bir şey. Yani aksi halde yani direkt hani suyu aldım, arıttım, verdim. Bunlar o suyun gelişme tekamülünü engelleyici unsurlar. Eğer gelişme tekamülü tamamlanmış su alırsak, bir şekilde kullanırsak, bu sefer o su insana sağlık vermek yerine kendi tekamülü tamamlamak için eksik mineralleri insandan çekme ihtimali var. Bu sefer de zarar verme potansiyeli taşıyor.
1: Şifa bulalım derken
0: Aynen öyle.
1: hastalanma ihtimalimiz var.
0: Aynen.
1: Çünkü genelde değil mi doktorlar herhangi bir sıkıntı yaşadığımızda bol su için derler.
0: Evet.
1: Su tüketmemizi önerirler.
0: Evet.
1: Oysa biz sağlıksız sularla belki hastalığı çekiyoruz şifa zannederken.
0: Aynen. Şifa derken şifa tasları var. Buna dönük olarak önceki programda şifa taslarını bahsetmiştik ama ben Mevlana'daki Nisan tası ve Destan suyundan da bahsetmek istiyorum.
1: Evet lütfen.
0: Özellikle Nisan yağmurları dönemindeki sular, yağmurlar toplanıyor. Ve o yağmurlar mimikler tarafından hastalıklı olan insanlara birer parça veriliyor. Ve bitkilerin tohumları da eğer o suya bandırılırsa daha çok verim aldığına dönük inanış var. Şu anda o tas da Mevlana Müzesi'nin girişinde sol tarafta duruyor.
1: Ve
0: Nisan tası.
1: neden
0: Bahar
1: Nisan?
0: mı?
1: Baharın gelişi
0: Evet
1: mi?
0: çok güzel. Nisan önemli çünkü bütün canlı ve doğa uyanıyor. Ve her şey gökyüzünde aşağı indiği zaman inanılmaz bir insana da şifa verici unsurlar ihtiva ediyor. Şöyle de güzel bir şey var deniliyor ki Nisan yağmurları ve rüzgarlarında çık, kendini doğaya bırak. Nasıl
2: Ayrı bir enerji veriyor.
0: nasıl doğayı canlandırıyorsa seni de canlandırır.
2: Hmm.
0: Ama diyor sonbahar yağmurları ve rüzgarlarından da kaç. Nasıl doğayı solduruyorsa seni
2: Seni
0: de
2: de
0: soldurur.
2: soldurabilir.
1: Yine bu da gösteriyor ki insanoğlunun doğadan kopmaması
0: Çok
1: gerekiyor.
0: güzel bir
1: Doğanın bir
0: şey.
1: parçası olduğunu tekrar tekrar hatırlaması gerekiyor.
0: Kesinlikle
1: Değil mi?
0: öyle.
1: Şimdi ne yazık ki
2: Doğadan
1: teknolojinin
2: ayrı
1: esiri
2: bir varlık
1: gibiyiz.
2: değil.
1: Evet, değil. Şimdi teknolojinin esiri gibi daha çok kapalı ortamlarda, doğadan uzak,
0: Çok
1: toprağa,
0: doğru.
1: çiçeğe
0: Bakın
1: yaprak
0: çocuklar
1: dokunmadan
0: artık çocuklar
1: belki.
0: domatesin neden yetiştiğini bilmiyor. Domates ağacı diyeceğiz, evet falan
1: Evet,
0: diyecekler.
1: evet.
0: Çok korkunç. Yani görmek lazım. Biz şöyle şanslı belki de nadir kuşaklardan birisiyiz. Yani o küçük yerde yaşamak, doğa vesaire bunlara tanıklık ettik ama her geçen gün bu sanal aleme taşınan bir noktaya dönüşmüş oluyor.
2: Doğru.
0: Ben domatesin, çocukluğumdaki domatesin kokusunu bugün bile hatırlayabiliyorum.
1: Evet.
0: Koku, o da inanılmaz bir şey. Kokuyu asla unutmuyoruz biliyor musunuz? Bu beş duyunun bir unsuru
1: Evet,
0: bu.
1: evet. Çocukluğumdaki salatalık ve domates kokusu gerçekten hala burnumda.
0: Aslında bu bütün ortamlardaki alanlarla da alakalı. Bakın o beş duyunun temel özelliklerinden birisi de bu. Benim özellikle sır içinde kitabımda işlediğim alanlardan birisi de buydu. Beş duyunun ötesinde de başka unsurlar var. İşte insan bunu hissediyor, fark ediyor ama adını koyamıyor. Ama tanımlanmış bir alanda da düşünsel bir açı bırakıldığı için bize bir farkındalık böyle şey gibi algılanıyor. Yani yanlış öyle değil. Aslında insan muazzam bir varlık. İnsan hem yukarıdan ve aşağıdan bağımsız değil ve birçok boyutun unsurunu ihtiva ediyor. Çünkü gökyüzünden inmiş, cennet inmiş bir Adem'in nesilleriyiz, devamıyız biz.
2: Evet.
1: Kampolar, siz ne
2: Şimdi bu
1: diyeceksiniz?
2: bütün inanışlarda da bir su kültüründe arınma ile ilgili de suyu görüyoruz. Abdest almak İslam dinde ama diğer dinlerde de var. Bunun enerjiyle ilgisi nedir hocam?
0: Çünkü su biraz önce söylediğim gibi öze dönüşü temsil ediyor. Su özellikle bizim 27 Şubat'taki aslında gittiğimiz etkinliğin temel mantığı bu. Yani su aslında yenileniyor. Doğa yenilenirken o öze dönüşte insanın da yenilenmesinin bir parçası. Sudan bağımsız olmadığımız için bunun bir farkındalığını anlatıyor. Geçmiş medeniyetler bunları çok iyi biliyorlar. Şu su taşıma sistemleri olsun, suya bakış olsun, suya saygı olsun, suya kötü söz söylememe, suya ne bileyim pisliklerin atılmaması vesairesi bunlara son derece önem veriliyor. Ve yine aslında temelinde bunu baz almış özellikle akan sularla ilgili çok büyük medeniyetler var. Ben araştırma anlamında merakta olanlara Sabile'ye bakmalarını tavsiye ediyorum. Ürdün Nehri'nin kenarında. Ya özellikle mesela Dicle Fırat Havzası çok önemli Hasan Bey. Orada size
2: Evet.
0: bir şey vermiş olayım. Dicle ve Fırat'ın birleştiği nokta su kültüründe çok önemli bir nokta.
2: Evet, oradaki zaten uygarlıkların bütün çıkış noktaları da buraları. Dicle Fırat'ın çıktığı yer, Ürdün Nehri dediğiniz orası,
0: Şimdi
2: Nil öyle.
0: yani

0: Konfüçyüs şöyle bir şey söylüyor. Hiçbir nehirden ikinci kez aynı su akmaz diyor. Yaşam bu ya.
1: Yaşam.
0: Ya yaşam. Yaşam da aslında bize bunu öğretiyor. Ya suya baktığınızda yaşamla ilgili bir süreç. Sürekli değişim ve dönüşüm halindeyiz. Bir tekamülün biz bir parçasıyız. Bunu gösteriyor.
1: Dönüşümü gösteriyor.
0: Tabii yani eğer dertliysek, sıkıntımız varsa yapmamız gereken şey tabii ki hani bütün her şeyin dışında bir su kenarına gidip o suyun sesini dinlemek, onunla uyumlanmak. Bunlar böyle tesadüf hani şiirsel ifadeler değil, gerçekte olan şeyler. Geçmiş Osmanlı ilmindeki hastaların tedavisi, İbn Sina'daki tedavileri, su müzik ilişkisi, suyun bu alandaki kısımları inanılmaz aslında bize ipuçları veriyor.
2: Şifa suda.
0: Kesinlikle şifa suda. Türk kültüründe su kültürü çok önemli. Mesela Ali Semerkandi Hazretleri'nin Sadiyeka köyünde Eski Pazar ilçesi Karabük'ün asasıyla su, toprağı olarak çıkardığına inanılan bir su var. Sıvırcık suyu. Bu 2. Murat döneminde Bursa'daki çekirge istilasının önlenmesinde o sudan götürülüyor. Rivayetlere göre o su orada kullanarak çekirgeler aslında yok ediliyor. Yani bizim kendi kültürümüze, öz kültürümüze su ile ilgili o kadar büyük ipuçları, o kadar böyle derin ifadeler var ki gerçekten ve daha enteresanı şu çok enteresan bir şey. Ben onu da samimiyetle söylemek istiyorum. Şimdi güzel bir grubumuz var bizim. Dağa gidiyoruz, su arıyoruz. İlk başta insanlar Hasan Bey bize inanmıyorlar. Diyorlar ki muhtemelen bunlar altın arıyorlar, bir altın falan filan laflar geçiyor. Ama akşam herkes mutlu oluyor. Herkes suyla ilgili bir hikayesini anlatıyor. Birisi diyor ki geçen gün abi diyor bir film seyrettim diyor işte Rus filmi. Adam diyor ses dinlememiz için çeşmeyi açmıştı diyor. Su,
2: Evet.
0: frekans vesaire gibi. Tabii yani suyun o kadar büyük, kelimelere sığmayacak özellikleri söz konusu. Ben suyla ilgili temel yaklaşımımı geliştirirken birinci kitabımda, Sır İçinde kitabımda aslında özellikle suyu kontrol ederseniz insanı kontrol edebilir misiniz sorusunun cevabını arayarak başladım.
1: Bu önemli bir nokta aslında, buna değinmek lazım.
0: Şimdi özellikle Hitler ve Stalin İkinci Dünya Savaşı'nda toplama kamplarında, bu resmi kayıtlarda da var. Oradaki esirleri bu anlamda hareketsiz kılmakla ilgili sularına florür kattığına dönük raporlar vesaireler var. Oradan yola çıktık. Acaba şimdi başka anlamda, politik anlamda baktığımızda inanılmaz bir şey değil mi? Yani acaba suyla insanlar kontrol edilebilir mi?
1: Evet.
0: Bu bir unsur olabilir mi? Oradan yola çıkınca aslında baktık ki gerçekten florür vesaire bir devamında insan mana boyutuna geçişle ilgili üçüncü göz denen, epifiz denen bir kavram var. Aslında baktığımızda da yani insan doğuşta biliyorsunuz biraz önceki beş duyu organıyla da bahsetmiştik. İlk başta ne yapıyor? Dokunmayla yani temelde insan annesinden doğuyor, anne ile bütünleşiyor ve sütle yaşama başlıyor. Aslında ilk suyla başlayan bir süreç ve devamında ne oluyor? Ondan sonra dokunma. Ergenlik çağı başlıyor insanda. Ve devamlı ondan sonraki kısımda ise ego başlıyor. İbn Haldun da bunu söylüyor. Ego. Bu egoyu yönetmeyle ilgili. Ve şöyle deniliyor. Alttan yukarıya doğru bir buhur yukarıya gelir ve ego aslında gönülde. Fakat geceleri diyor bu aslında yukarıya doğru çıkar, gökyüzüne doğru gider. İşte orada kritik su devreye giriyor. Nasıl devreye giriyor? Siz çıkma noktası olan epifiz ve üçüncü gözü kilitlerseniz aşağı doğru geliyorsunuz. Yani aslında baktığımızda o kadar bunlar birbiriyle entegre olan şeyler ki çünkü ses, nefes, epifiz ve üçüncü göz. Dolayısıyla aslında epifizin kireçlenmiş olması, onun salgılamış olduğu şey serotoninler, melatoninler gibi şeyleri salgılanmayıp, mutlulukla ilgili hormonları salgılatmayıp, insan aslında mutsuzluğa iten bir süreç mi? Dolayısıyla suya hani bu böyledir demiyoruz ama bu açılardan da
1: Yani
0: bakılabilir.
1: suyun yapısını bozarak insanı mutsuzlaştırmaya mı dönük
0: Acaba
1: hareketler?
0: tabii hani Dünya Sağlık Örgütü vesaire flörün faydalı olduğuna dönük de bakışları var. Ama biz bir soru işareti diyoruz. Ünlem hani şöyle de bir savunumuz var bizim Meltem Hanım. Yani biz buna inanıyoruz ama inanmayan da inandığına inanır.
2: Evet.
0: İnanmadan inanır.
2: Suyu elinde bulunduran, dünyayı da yönetir diyebilir miyiz? Suyu yönetebilen dünyayı da yönetir gibi bir bakış açısıyla bakabilir miyiz o zaman tüm bunlar doğrultusunda?
0: Şimdi tabii yani bu soru biraz politik bir soru ama yani ben onu Hasan Bey'e forward diyeceğim. Ben olayın mistik tarafındayım. Yani baktığımızda su ile ilgili Harbiden her geçen gün hastalıklar artıyor, sorunlar artıyor. Ben de kendi açımdan diyorum ki bunun temel noktalarından birisi su, başta dedik ya insanın en şifa verici ilacı sudur dedik. Acaba su ile ilgili bir sorun mu var? Taşıma sistemlerinde, suyun depolanmalarında, hareketinde bundan kaynaklanan bir sıkıntı mı yaşıyoruz? Ben bu açıdan bakıyorum. Ben iyileştirme şey kısmında değilim. Yani suyu nasıl canlandırırız falan filan. Biz suyu öldürmeyelim. Ama bu kısım tabii politik anlamda da...
2: O zaman Hasan Bey'e sorayım sorumu.
1: Kesinlikle haklısınız. Yani suyu kontrol eden elbette aynı enerji kaynaklarından biri de sudur aslında. Evet. Sadece petrolden, doğalgazdan enerji ibaret değildir.
2: Belki çok daha hayati tabii, bir enerji tabii. kaynağı. Evet.
1: Yani güneş de bir enerjidir, rüzgar da bir enerjidir, su da bir enerjidir. Su da enerji olduğu için zaten hidroelektrik barajları da var şey olarak. Yani onun için tamamen bir politik konu olduğunu son İran Savaşı'nda da bunu zaten net bir şekilde gördük yani.
0: Tabii şunu söylemek istiyorum. Bedenin ve ruhun özgürlük anahtarı aslında su. Hem bedensel hem de ruhsal gelişimin temelidir diyoruz. Evet. Yani sadece beden değil, ruhsal kısmı da gerçekten son derece ilgilendiriyor. Bir de ben geçmiş kadimler biliyorsunuz maddenin dört ayda baktım işte hava, ateş, toprak, su derken bir de beşinci elementten eterden bahsedilir. Eter aslında görünmeyen, tartılamayan bir töz. Her şeyin içinde olan, her şeyin içinde olduğu ama ölçüp tartamıyorsunuz. Aslında
2: ruh gibi bir şey mi?
0: Belki de Allah'ın ol emri. Şimdi çok enteresan bir şey var. Çok şimdi aklıma geldi siz söyleyince. Ünlü bir fizikçi diyor ki maddenin %99.99'u boş. Madde diyor her neyse maddeden yaratılmamıştır. O zaman bir ses mi, frekans mı, Allah'ın ol emri mi bu? Nedir o yani? Giriyorsunuz maddeyi biliyorsunuz. Sonsuzluğa doğru giden bir süreç içerisinde. Gökyüzüne gidiyorsunuz sonsuzluk. Atomu parçalıyorsunuz. Sonsuzluk. Yine bir sonsuzluk. Madde her neyse maddeden yaratılmamıştır. Bu her zaman için benim için şeydir. Yani sorguladığım, baktığım, beni heyecanlandıran bir bakıştır. Şimdi tabii maddenin bu dört halinin yanında bir de maddenin durumları var. Pek değinilmeyen. Maddeler aynı zamanda kuru, soğuk, nemli ve sıcak olarak da bulunur. Bu maddelerin geçişiyle ilgili baktığımızda önemli bir unsuru bize ifade eder. Mesela ateş sıcak ve kurudur. Toprak kuru ve soğuk. Su soğuk ve nemli. Hava nemli ve sıcak. Dolayısıyla bunların dönüşümüyle ilgili bir süreci anlatır bu. Aslında cemre dediğimizde ateşin suya düşmesi, o eterin acaba bir düşmesi mi? Doğanın uyanmasıyla ilgili. Yani şöyle diyelim. Hani geçmiş medeniyetler vesaire, acaba onlar bazı şeyleri bizden daha iyi mi biliyordu? Yani bir dağ kenarında, bir pınarın kenarında oturmuş olan, gökyüzünü, suyu seyreden insanın evren ve doğa ve hakikat anlayışı acaba bizden daha mı iyiydi? Yani modern çağ bize ne getirdi? Elimizde tabletler, elimizde bilgisayarlar. Yani neyi sorguluyoruz? Kendimizden o kadar uzağız ki artık çocuklarımızla bile odadan odaya mesajlaşır hale geldik.
2: Ne yazık ki.
0: Empati yok. Ne diyoruz? Su kaydediyor diyoruz. Pozitif düşüncede olmamız lazım diyoruz. Çünkü biz de bir düşünce yumağıyız. Eğer iyi şeyleri hayal eder, iyi şeyleri düşünürsek her şey daha iyi noktaya gidebilecek bir noktaya gelir. Dünya için de aslında bu geçerli. Yani baktığımızda biz diğer insanlarla, zamanla ve olaylarla, mekanla rezonans halindeyiz, etkileşim halindeyiz. Yani bu evrende gördüğümüz ya da görmediğimiz boyutlarla da geçerli Hasan Bey. Dolayısıyla evren uyum ve denge arıyor. Eğer sudaki uyum bozulursa o zaman bu uyum ve denge de bozulmuş oluyor. Yani insan öncelikle kendiyle olmak üzere çelişkiler başlıyor ve bu yansıma bütün her yere yansıyor. Dolayısıyla aslında suyu korumak insanı korumak anlamına da geliyor. Ben şunu özellikle vurgulamak istiyorum. İnsan aslında yaratılış amacına uygun olarak anlamsız sebeplerle kavgayı bırakmalı. Değil mi?
2: Evet.
0: Karşılıklı saygı, hoşgörü ve etkileşim içinde bir araya gelmiş bir dünya insanlığına ulaşmamız lazım. Eğer bu anlamda baktığımızda yaptığımız birçok şeyin ne kadar anlamsız olduğunu düşünebiliyor muyuz? Ne ki yani gelmişiz buraya binlerce yıllık bir dünyadan, evrenden bahsediyoruz. İşte 80-90-100 yıl falan Geçip gideceğiz değil mi? Yani ne anlamı var ki bunun hızla? Yani bir yaprağın gökyüzünden düşmesi gibi bir süreci herkes yaşıyor. Ama buradaki o sürece baktığımızda

0: İşte o su ile ilgili süreç tüm bunları bizim algılamamız, sorgulamamız açısından bir alan veriyor. Biraz önce söylediğim gibi hiçbir dereden ikinci kez aynı su akmaz diyoruz biz. Yaşam da böyle. Ama hatalarımız da, sevaplarımız da, günahlarımız da, iyiliklerimiz de. Tabii ki yani insanız biz. Mükemmel olmamız mümkün değil. Ama iyi niyetli olan düşüncelerimizi evrene hakim kırmamız lazım. Gerçekten de belki de öyle. Yani bir gün Anadolu'nun bir kasabasında sabah namazından sonra bir kadın dua ediyor, Allah'ım belki dua kabul oluyor. Yani bu betimlemeler, bu şeyler gerçekten çok önemli ki işte o yüzden su bizim için bir yaşam felsefesi olmasının altındaki nedenler basit şeyler değil. Bu genel anlamda çok daha büyük şeyleri ifade ediyor. Aslında bu bizim için bir sorgulama fırsatı. Yani burada tutup da gidip aa su vardı içelim içmeyelim falan filan değil. Ben şunu da net söyleyeyim Hasan Bey, yani bazen bana da eleştiriler geliyor. Ya sen bürokrasın falan işte ekonomi. Ya diyorum tamam ama bunlar onlardan bağımsız değil ki. Değil ki. Lütfen su konusunda insanlara da söylüyorum. Lütfen kimse kimseye hafife almasın. Eleştirmeyelim. Bu yönden kendime bir misyon düşüyorum. Evet diyorum bakın ben bürokratım. Görevler yapıyorum ama bundan vazgeçmem. Sudan vazgeçmem. Çünkü bu bir aslında bir yönde de tüm bu anlamdaki karşı gelişe bir haykırış. Lütfen
1: Kesinlikle.
0: diyorum siz de çıkın, dağa çıkın. Suya çıkın, ağaca dokunun. İnsanlara komik geliyor. Yani hatta şu komik geliyor. Aktif görevdeyim ya. Hani pasif olsam adam görevden alındı falan. Dağda bayırda. Ya insanlara garip geliyor. Ama öyle olmaması lazım. Doğaya bizim saygı duymamız gerekiyor. Buraya ihtiyacımız var bizim. Suya, doğaya, her şeye ihtiyacımız var. Ağaca, kuşa ihtiyacımız var bizim.
1: Çünkü bir parçasıyız aslında doğanın.
0: Evet, su ölürse doğa ölür, insan da ölür.
1: Evet.
0: Yani biz şöyle yapmayalım. O kadar modern insanı aşağı indirgediler ki artık biz kendim mutlu olduğum sürece diğerlerinin mutluluğu çok önemli değilmiş gibi bir algısal yansıma içerisindeyiz. Oysa karşı tarafta sorun varsa benim ideal mutlu olma şansım da yoktur. Dolayısıyla topyekun bir mutluluk halini arzulamamız, hedeflememiz gerekiyor. Ortak paylaşımımızda su bize eşitliği, adaleti, saygıyı, akıcılığı, dürüstlüğü bunları ifade ediyor. O yüzden
1: Evet.
0: bizim bir parçamız.
1: Sayın Kampolat, sizin
0: Evet,
1: ekleyeceğiniz.
0: çok ben teşekkür ederim hocamıza. Aslında gayet güzel özetledi. Modern insanlar sürekli bencillik aşılanıyor, yalnızlık aşılanıyor. Aslında insan bir doğanın bir parçası, tek başına değil, bir sosyalliğin içerisinde olması gerekiyor. Ondan dolayı da bu doğanın en önemli unsuru da su ve suyla birlikte gelen düzgün pozitif enerji. Onun için bu doğayı da bozmamamız gerektiğini böylece hocamızdan öğrenmiş oluyoruz.
2: Sizlerin de bildiğini biliyorum zaten Hasan Bey.
1: Zaten
2: Siz benim şeyinizi.
1: doğa bize ait bir şey değil, çocuklarımıza bırakabileceğimiz miras.
0: Evet.
1: Kim bilir daha kaç yüzyıl devam
0: Tabii.
1: edecek, doğa hayatta devam edecek. Bizler dediğiniz gibi
0: Bakın,
1: bu dünyadan sadece gelip geçiyoruz.
0: doğa bize yol gösteriyor. Doğa bize öğretiyor. Biz tahrip etmeden doğayla uyumlu bir şekilde gelişmenin yolunu bulmamız lazım. Bütün sistemimiz aslında bu bakışla yapsak gayet her şey uyumlu olacak. İnsan kendi içinde uyumlu, doğayla uyumlu, doğayla uyumlu, hiçbir sıkıntı kalmayacak. Ama şöyle bir şey pompalanıyor. Yani sadece maddesel bir dünya var algısı kötü. Ye daha çok ye, iç daha çok iç. Yani öl. Yani insan sadece işte egoya hapsedilen bir nokta. Oysa o değil ki. Paylaşmayı bilmenin bir unsurunu görmemiz lazım bizim. Bölüşmeyi bilmemiz gerekiyor değil mi?
1: Evet, diğerleri insanı tüketen bir şey aslında.
0: Aynen öyle.
1: Paylaşmak, bölüşmek
0: Yani şeyi
1: tüketen
0: söylemek ne
1: bir.
0: kadar zor değil mi? Şimdi Hasan Bey sizin alanına giriyoruz. Yani herkes savaştan bahsediyor. Artık kanıksadık. Ya televizyonda normal geliyor. Nasıl normal olabilir değil mi? Bir insanın ölmesi normal olabilir mi?
1: Evet.
0: Barış demek suç oluyor değil mi? O yüzden aslında yani ben ülkemizin duruşu vesaire son derece takdir ediyorum. Gerçekten barışı savunan, anlatan bir yapımız var. Bu da çok değerli ve çok önemsiyorum tüm bunları da.
1: Belki o kadim Anadolu geleneğinin devamı diyelim, değil mi
0: Kesinlikle,
1: duruşumuz?
0: kesinlikle. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam.
1: Çok teşekkürler hocam, sağ olun. Zaman yine su gibi aktı
0: Çok sağ olun.
1: geçti sayenizde. Süremizin sonuna geldik ne yazık ki ama çok güzel bilgiler verdiniz bize. Çok çok teşekkür ediyoruz varlığınızdan dolayı. Sayın dinleyiciler, Enerji Masası'nda konuklarımız Ankara Politikalar Merkezi üyesi Sayın Hasan Kambolat ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Bülent Uğur Ecevit'ti. Programı Ankara Politikalar Merkezi üyesi Sayın Hasan Kambolat hazırladı. Yapım sorumlusu Vilda Üstündağ, teknik masada Yunus Emre Özşahin, sesimizi

0: size ulaştırdı ve mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu programı sunmaya çalıştım. Haftaya bambaşka yeni bir konuda, enerji konusunda buluşmak üzere. Su gibi aziz olun efendim, hoşça kalın.
1: Enerji Masası.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Evvel zaman gezgini ile birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sahadan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den bakış her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona erdi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından karne alan öğrencileri kutladı. Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Erdoğan, gözünüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum mesajı verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada'ya 2 günlük resmi ziyaret için gitti. Bu kapsamda Fidan, Kanada'da yaşayan Türk ve Müslüman toplumların temsilcileri ve Türk iş insanlarıyla bir araya geldi. Bakan Fidan, Kanadalı mevkidaşı Anita Anand'la ikili görüşecek. Görüşmede iki ülke arasında nükleer enerji sektörü dahil enerji alanında yeni işbirliği imkanları değerlendirilecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekonomik büyümede dijital dönüşümün önemine dikkat çekti. Dijitalleşmeyi ihracatın ve ekonomik büyümenin önemli kaldıraçlarından biri olarak görüyoruz, dedi. Bakan Bolat, Ankara'da dijital çağda rekabet politikaları toplantısında konuştu. Bugün Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü. Ticaret Bakanlığı gümrüklerde zehir tacirlerine karşı yürütülen mücadeleye ilişkin son 3,5 yılın bilançosunu açıkladı. Bu sürede 3430 operasyonda 109 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü kapsamında açıklama yaptı. Uyuşturucuyla mücadelenin bir evladın geleceğine sahip çıkma mücadelesi olduğunu vurguladı. Bakan Çiftçi, yılbaşından bu yana yürütülen operasyonların bilançosunu da paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatının ardından Hürmüz hattında tansiyon yeniden yükseldi. Umman açıklarında bir kargo gemisi saldırıya uğradı. Birleşmiş Milletler Hürmüz'deki gemilerin tahliye sürecini

0: Bildirilere göre en az 235 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi de hala enkaz altında. Venezuela'daki depremlerin ardından Türkiye'den bölgeye yardım eli uzanıyor. Arama, kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan askeri uçak yola çıktı. 37 kişilik ekipte AFAD, UMKE ve Türk Kızılay personeli bulunuyor. Yarın da 20 kişiden oluşan ekibin bölgeye hareket etmesi planlanıyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı yoğun saldırılar sürüyor. Rus güçleri Kiev, Sumi ve Zaporijya'yı hedef aldı. Ukrayna'da Moskova ve Tula bölgelerine İHA saldırılarıyla karşılık verdi. Moskova bir gecede 660 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini, bunun 2026'nın en yoğun İHA saldırısı olduğunu duyurdu. Mespor A Milli Futbol takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti. Ay Yıldızlar grubundaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup etti. A Milli Futbol takımımızın teknik direktörü Montel, Amerika Birleşik Devletleri galibiyeti sonrası TRT Spor'a konuştu. Futbolcularımız ve başkanımız için mutluyum diyen İtalyan çalıştırıcı galibiyetle kapatmanın önemli olduğunu söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Dünya Kupası heyecanı yaşatan amillere teşekkür etti. Osman Aşkınbak, gurur dolu yepyeni hikayeler yazacağımıza yürekten inanıyorum dedi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: güneşli olmak üzere Ankara 25, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31, yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28 ve Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Evvel zaman gezgini.
1: ...17. yüzyılın en sıra dışı gezginlerinden biriyle yola çıkıyoruz bugün. Çok renkli bir kişiliğe sahip olan Jean-Baptiste Tavernier... ...bir mücevher tüccarı olmanın ötesinde... ...Doğu ile Batı arasında köprü kuran... ...ve modern kültürel antropolojinin öncülerinden biri olarak kabul edilen bir macera adamı. Haritacı bir babanın oğlu olarak 1605 yılında Paris'te doğar Tavernier. Evlerinde yapılan coğrafya sohbetleri, küçük yaşlarda ona bitip tükenmeyen bir yolculuk tutkusu aşılar. Henüz 20'li yaşlarının başında Avrupa'nın büyük bölümünü dolaşmış, birçok dil öğrenmiştir. Ancak onu tarihe geçiren şey, 1631 ile 1668 yılları arasında gerçekleştirdiği 6 büyük doğu seyahati olur. Tavernier için Osmanlı İmparatorluğu sadece geçilmesi gereken bir ülke olmaz. İlk büyük yolculuğuna 1631 yılının başlarında çıkar ve ilk durağı da İstanbul olur. İran'a gitmek için yola çıkmıştır ama bir kervan bulabilmek için tam 11 ay beklemek zorunda kalır. Bu uzun bekleyiş onun için bir fırsattır. Bu süre boyunca şehri adım adım gezer, insanlarla tanışır ve Topkapı Sarayı'nın iç dünyasına ilişkin bilgiler toplar. İstanbul'un büyüklüğü ve hareketliliği onu çok etkilemiştir. Limanlarda yük boşaltan gemiler, hanlarda konaklayan tüccarlar, farklı diller konuşan insanlar ve dünyanın dört bir yanından gelen mallar, ona göre İstanbul'u sıradan bir başkent olmaktan çıkarıp küresel bir ticaret merkezine dönüştürmektedir.

0: Osmanlı Sarayı'nın iç dünyasını, hiyerarşisini ve günlük işleyişini bizzat sarayda görev yapmış kişilerle kurduğu ilişkiler sayesinde öğrenir. Bu kişilerin paha biçilmez bilgiler içeren anılarını para ödeyerek satın alan Tavenye, Topkapı Sarayı'nda Yaşam adıyla kitap yazar ve 1675'te Paris'te yayınlar. Ancak Tavenye'nin asıl ilgisini çeken şey İstanbul değil, İstanbul'dan sonra başlayan uzun Anadolu yollarıdır. Çünkü Doğu seyahatinin amacı ticarettir ve bu yüzden Osmanlı toprakları üzerindeki kervan yolları çok ilgisini çeker. Gittiği her yerde önce ticareti, ulaşımı, güvenliği ve insanların günlük yaşamını inceler. Onun gözünde bir şehrin büyüklüğü, saraylarından çok pazarlarıyla, bir devletin gücü ise ordusundan çok yollarının güvenliğiyle ölçülür. Kervanlar günlerce süren yolculuklar yapıyor, malları şehirden şehire taşıyor. Bunlar küçük birer toplum gibi. Her kervanda farklı milletlerden insanlar bulunuyor. Kervanların başında kervan başı bulunuyor. Ama bu adam ne kadar dürüst olursa olsun insanda bir şüphe uyandırıyor. Kervanda Türkler çoğunluktaysa kervan başı Türk, çoğunluk Ermeni ise kervan başı Ermeni oluyor. Kervan başı yalnızca bir rehber değil, aynı zamanda yönetici ve güvenlik sorumlusu. Kervandaki fakir Türk ve Ermeniler de güvenliği sağlamak için kervan başının emrinde koruyucu çavuş olarak çalışıyorlar. Yolda kaldığımız kervansaraylar pis ve hiç rahat değil. Ama elbette yolcu için rahat bir yataktan çok güvenli bir duvar önemli. Hem bu kervansaraylar köylerde bedava, şehirlerde ise çok ucuz.
1: Tavenye'nin Anadolu rotası genellikle İstanbul, Tokat ve Erzurum üzerinden kervanlarla İran'a uzanır. İstanbul'dan sonra Tokat hakkında da ayrıntılı bilgiler verir. Şehir, o dönemde İran'a giden büyük ticaret yolunun önemli duraklarından biridir. Anadolu'nun içlerine doğru ilerledikçe, yolların ve manzaranın nasıl değiştiğini ilgiyle izleyen Tavenye, Tokat'a yaklaştıklarında bereketli vadiler ve meyve bahçeleri fark eder. Şehrin merkezi de oldukça hareketlidir.
0: Burada dolaştığım hanlar ve çarşılar Anadolu ticaretinin canlılığını daha iyi anlamamı sağladı. Çarşılarda dolaşırken insanların üretkenliğine hayran kalmamak mümkün değil. Bakır işçiliği ve zanaatkarlık inanılmaz. Burada yaşayan insanlar yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamıyor, çevre bölgelere de çeşitli mallar gönderiyorlar. İran'a giden ya da İran'dan gelen tüccarların hemen hepsi Tokat'ta konaklıyor, mallarını değiştiriyor ve yeni kervanlar oluşturuyorlar. Akşamları hanlarda farklı milletlerden insanlarla aynı sofraya oturuyoruz. Türkler, Ermeniler ve İranlı tüccarlar aynı avluda dinleniyor, ertesi gün çıkacakları yolculuğun hazırlıklarını yapıyorlar. Bana göre Tokat, Anadolu'nun doğusuyla batısı arasında kurulmuş büyük bir köprü gibi.
1: Tavenye, Erzurum'a ulaştığında Anadolu'nun başka bir yüzüyle karşılaşır. Burada iklim serttir. Bu yüksek şehirde esen keskin rüzgar, gece olduğunda insanın iliklerine kadar işler. Seyyahımız, şehrin surlarını ve askeri düzenini dikkatle inceler. Osmanlı Devleti'nin doğu sınırlarını korumak için buraya büyük önem verdiğini görür. Kervanlar burada son hazırlıklarını yaparak güvenlik durumunu öğrenmekte, daha sonra İran'a doğru yollarına devam etmektedirler.
0: Erzurum, İran'a giden yolların kavşağında bulunuyor. Bu yüzden yalnızca bir şehir değil, aynı zamanda bir sınır karakolu gibi. Askerler, tüccarlar ve yolcular burada sürekli bir hareket halindeler. Erzurum'da yaşayan herkes yolculuğun, ticaretin ve savaşın ne anlama geldiğini biliyor. Bu yüzden buranın halkı bana göre Anadolu'nun başka yerlerindekilerden çok daha güçlü ve dayanıklı insanlar. Ama Erzurum'da uzun süre kalmayı tavsiye etmem. Havasının ve suyunun bazı rahatsızlıklara yol açtığı söyleniyor. Göz hastalığı

0: yaptıklarının burada yaygın olduğuna dair birçok hikaye dinledim. Bu nedenle tüccarların işlerini bitirir bitirmez yola devam etmeleri iyi olur.
1: Tavengi, heybesinde elmaslar taşıyan bir tüccardan çok, geçtiği toprakların nabzını tutan keskin bir siyasi analist gibi notlar alır. Anadolu'nun doğusuna ulaştığında bölgedeki karmaşık güç dengeleri dikkatini çeker. Seyahatnamelerinde merkezi otoriteyi temsil eden Osmanlı Sultanı, onun deyimiyle Büyük Efendi ve yerel otoriteler arasındaki hassas dengeyi ustalıkla anlatır. Örneğin Bitlis Beyi'nin hem Osmanlı Sultanı hem de İran Şahı arasında yürüttüğü denge politikasına şahit olur. Tavengi'ye göre ticaret sadece alışverişten ibaret değildir. Savaş ve ekonomi arasındaki o amansız bağı bizzat yerinde görmüştür.
0: Bu geniş coğrafyada bir tüccarın başarılı olabilmesi için sadece mücevherden anlaması yetmez. Aynı zamanda hangi beyin, hangi sultana ne kadar sadık olduğunu da bilmek gerekiyor.
1: Tavengi, 1664'teki 6. ve son büyük yolculuğunda geniş bir maiyetle İzmir'e de uğrar ve burada birkaç ay kalır. Anadolu'daki bu durağı onun için hem bir dinlenme hem de Batı Anadolu'nun ticari potansiyelini gözlemleme fırsatı olur. O dönemde İzmir, Akdeniz'in yükselen ticaret merkezlerinden biridir. Liman sürekli hareket halindedir. Avrupa'dan gelen gemiler yüklerini burada boşaltır. İran'dan gelen mallar buradan Avrupa'ya gönderilir. Kent nüfusunun çeşitliliğine hayran kalır. İzmir yalnızca ticaret merkezi değildir. Aynı zamanda kültürlerin buluştuğu bir limandır. İzmir'de yaşayan insanların Türkiye'nin başka yerinde olmadığı kadar özgür yaşadıklarını vurgular seyyahımız. Ona göre bu bölgede yetişen sebze ve meyvelerin lezzeti de başka bölgelerdekinden üstündür. Şehrin zenginliğinin sebebi yalnızca ticaret değil, aynı zamanda toprağın cömertliğidir. Tavengi'nin o dönemin Türkiye'sine ilişkin yaptığı ilginç bir tespit de var. Seyyahımız İzmir'e dolaşırken şehirde veba salgını olduğunu duyar. Bu korkutucu salgından korunmak için İzmir'de yaşayan Frankler ve Levantenler evlerine kapanırken Türklerin kaderci bir anlayışla hiçbir şeyi umursamadan hareket ettiklerini söyler. Bu kaderci yaklaşımın topraklarımızda yüzyıllardır değişmediğini söyleyebiliriz. İzmir'de kaldığı süre içinde Efes ve Kuşadası'nı da gezme imkanı bulur Tavengi. Dünyanın yedi harikası arasında kabul edilen Selçuk'taki Artemis Tapınağı'nın tamamen tahrip olmadan önceki halini son gören gezginlerden biri olur. Anadolu'daki seyahatlerinin en ilginç olaylarından birini de Kuşadası yakınlarında yaşar. Yol arkadaşlarıyla birlikte bir caminin yakınında mola verip yemeklerini yerler.
0: Güzel yolculuğumuz tatsız bir olayla gölgelendi. Bir caminin yakınında mola verdiğimiz sırada hakkımızda şikayette bulunulmuş. Ramazan ayında hem de cami yanında şarap içtiğimiz söylenmiş. Türkçe bildiğim için konuşmak bana düştü. Kadı huzurunda uzun açıklamalar yapmak zorunda kaldım. O gün anladım ki Osmanlı ülkesinde ticaret yapmak için yerel gelenekleri bilmek de önemlidir. Bir tüccar yalnızca para saymayı değil, insanların inançlarını ve alışkanlıklarını da öğrenmelidir.
1: Kuşadası'nda devletin başka ilginç uygulamalarını da görür.
0: Efes'e 2 mil uzaklıkta Skalanove denen yere geldik. Burası iyi ve korunaklı bir limana sahip olduğu için ticaret gemileri yüklerini bu limana yanaşarak boşaltıyorlarmış. Ancak Türkler artık buna izin vermiyorlar. Çünkü padişah İzmir bölgesinin gelirini ömrü boyunca annesine bırakmış. Bu limana gemi yanaşması İzmir limanının gümrük gelirlerini azaltacağı için buraya gemilerin boşaltma yapması padişah tarafından yasaklanmış.
1: Padişahın annesinden söz etmişken,

Tavenye'nin Anadolu'daki hatıraları içinde en görkemli anın Valide Sultan'la ilgili olduğunu söyleyelim. Bu, 2 Temmuz 1668'de İstanbul'da bulunduğu sırada Valide Sultan'ın şehre giriş törenidir. Tavenye, bu tür diplomatik ve saltanat törenlerini Osmanlı İmparatorluğu'nun o dönemdeki zenginliğini ve protokole verdiği önemi büyük bir hayranlıkla anlatır. ...17. yüzyıl Anadolu'sunu merak edenler için Jean-Baptiste Tavenye'nin seyahatnamesi eşsiz kaynaklardan biridir. Çünkü Tavenye Anadolu'ya ne bir elçi ne de bir asker olarak gelmiştir. Anadolu gözlemlerinde günlük yaşam ve ekonomi her zaman ön plandadır. Osmanlı dünyasını saraylardan çok yollar üzerinde görmüştür. Bu yüzden hükümdarlardan çok tüccarları, askerlerden çok yolcuları anlatır. Onun satırlarında Anadolu, deve kervanlarının çan sesleriyle yankılanan yollar, tüccarlarla dolu hanlar, farklı dillerin birbirine karıştığı pazarlar, limanlarda bekleyen gemiler ve birbirinden farklı toplulukların ortak yaşam alanı olarak karşımıza çıkar. Ancak kitaplarında belirgin bir önyargı da dikkat çeker. Zaman zaman Müslümanlar hakkında sert ifadeler kullanmıştır. Bununla beraber farklı dinlerden insanların birlikte yaşayabildiğini, ticaret yapabildiğini ve Osmanlı şehirlerinin canlılığını da anlatırken hayranlığını gizleyemez. Aradan yüzyıllar geçmiş olsa da Tavenya'nın anlattığı bu dünya, Anadolu'nun geçmişine açılan en canlı pencerelerden biri olmayı sürdürmektedir.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Anadolu Mayası programıyla daha sizlerle beraberiz. Programın yapımcısı Gülşen Ayvaz, sunucunuz ben Mine Ataman ve sesimizi sizlere ulaştıran teknik ekipte Gülşen Rahmanoviç ile beraber 30 dakika içerisinde bugün yine Anadolu'yu mayalayacağız. Peki bugün Anadolu'yu ne ile ve kimle mayalayacağız? Bugün Anadolu'yu bilim kadınlarıyla mayalayacağız. Anadolu bilimle nasıl mayalanmış? Anadolu'daki bilim kadınları Anadolu'nun mayasına nasıl etki etmiş? İşte bütün bunları Burcu Ertit Taştan hocamızla beraber konuşacağız. Kendisi Gazi Üniversitesi Yaşam Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı. Aynı zamanda o bir biyoteknoloji çalışıyor. Profesör Doktor Burcu Ertit Taştan bizimle. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkürler, siz?
0: Ben de iyiyim. Bilimle hayat mayalanır mı hocam?
1: Mayalanmaz mı? Hayatın mayası bilim aslında.
0: Değil mi?
1: Bilim en önemli güç ve kadının elinde olması da çok büyük bir avantaj.
0: Bir de şöyle bir ironi mi var acaba? Maya dediğim şey aslında bir molekül, yani bir protein, bir bakteri. Bu maya bakterisiyle de aslına bakarsanız yani yediğimiz, içtiğimiz, mikrobiyatamız bile her şey aslında bakterilerle de mayalanıyor, değil mi bir taraftan da?
1: Tabii ki de maya dediğim şey aslında bir fermantasyon ürünü ve çok kıymetli. Sağlık açısından da çok kıymetli. Nasıl ki sütü biz yoğurda döndürüyorsak bu mayalanma sayesinde, bilimi de kadınların elinde yoğurarak tabii ki de çok daha iyi yerlere getireceğiz.
0: Evet, aynı zamanda kültürü de tabii. Belki yaşamı da konforlu bir hale getirebilmek için de mayalıyoruz. Şimdi tabii ben aslında Anadolu coğrafyasında kadın deyince Bağcıyan'ı Rum'dan tutun da o erkeğin yanında Orta Asya kültüründe de etkin, aktif, sözü geçen, saygın isim de akla geliyor. Ve tabii zamanın başından beri de hep buralarda bilge kadınlar var. Genelde de aslında tarımla ilgili o bütün kadim bilgiler de kadına bahşedilmiş de gibi aynı zamanda. Ve aynı zamanda da kadın bilgeleştikçe de tabii insanı da hamuru da yoğuruyor. Ve bu böyle hani kadim bilgiler doğanın gizemine yeni yeni açılımlar getiriyor. O zaman şuradan başlayalım mı Burcu Hocam? Anadolu'daki böyle hani mayalayan kadınlar dediğinizde ilk aklınıza kimler geliyor?
1: Aslında o kadar çok isim var ki. Türk kadını özellikle dünya bilim tarihine çok güzel yön vermiş. Birazdan örneklerinden de bahsedeceğim ama şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Tarihin başlangıcından itibaren kadın ve bilim kelimelerini yan yana kullanmak bazı toplumlarda hep yadırganmış maalesef ki. Kadınların yüzlerce yıl süren çabaları sayesinde şu an pek çok kadın bilim insanı dünyanın kaderine yön veriyor aslında. Ve Türk kadını da 1900'lü yılların başlarından itibaren bilim ve sanat alanında yer almaya başlamış. Yüksek öğretimde de eğitim almaya başlayınca kadın ben de varım demiş bilimde. Ve Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte dünya üzerinde pek çok ülkenin kadınlarından önce yasal haklarını alarak bilim dünyasında Türk kadını varlığını ortaya koymuş. Örnek vermek gerekirse...
0: Burada bir şey soracağım hemen tabii. Burcu Hocam. Şimdi tabii dünyadaki böyle hani kadınların bilime etkilerini ben biraz çalışmıştım. Orada da şöyle bir şey görmüştüm. Sanki kadının bu bilime olan etkisinin üstü özellikle örtülmüş, kasıtlı bir şekilde kamufle edilmiş ve sanki hep o kadınlar değil de kadının yanında abisi, eşi, işte asistanı, yani hiç böyle o özellikle de Batı toplumlarında mesela çok göremiyoruz. Siz az önce bahsettiniz ya hani seçme ve seçilme hakkını pek çok Batı ülkesinden önce Türkiye tabii aldı Atatürk sayesinde. Bu anlamda da herhalde biz şanslı mıyız hocam?
1: Tabii ki de çok şanslıyız. Marie Curie bile eşinin gölgesinde kalmış tabii yıllarca. Bu anlamda Türk kadını tabii ki de Mustafa Kemal Atatürk'ün sayesinde bugün bilimde varsa kesinlikle atamıza borçluyuz bunu. Ve şu an Türkiye bilim alanında kadın bilim insanları konusunda Avrupa Birliği ortalamasının üstünde yer alıyor. Akademik kadrolarda,
0: üniversitede,
1: akademik kadrolarda %47 kadın, %53 erkek akademisyen var 2024 verilerine göre. Yani neredeyse artık yaklaşık yarı yarıya eşitlenmiş durumdayız. Profesörlerin %35'i, doçentlerin de %43'ü kadın, araştırma görevlilerinin de %55'i kadın. Erkekleri geçmiş orada kadınlar.
0: Demek ki kadınlar daha mı sarılmaya başlamış hayata?
1: Kesinlikle, kesinlikle. Mesela erkek işi denilen işleri başaran kadınlarımız da var. Dünyanın ilk kadın savaş pilotu ve ilk Türk kadın pilot tabii ki de Sabiha Gökçen. Yine Safiye Ali, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın tıp doktoru. Halide Edip Adıvar, Türk yazar ve siyasetçi. Türkan Saylan, cüzzam hastalığının önüne geçen bilim insanı. Yani bunun gibi çok fazla örneğimiz var. Kadın adına, bilim adına ülkemiz Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde.
0: Peki bir şey soracağım. Şimdi tabii biz bilim tarihi Türkiye'de pek herhalde çok ilgi alanı değil gibi geliyor. Yani kahramanlık hikayelerini önemsiyoruz. Dede Korkutlar, Gılgamışlar, Orhun abideleri. Ama böyle hani ya işte daha çok da bildiğimiz işte belki biraz Cezeri'yi biliyoruz. Biraz Ali Kuşçu'yu ama onu da böyle çok üstün körü değil mi? Yani bu Anadolu coğrafyasındaki bilim tarihinin kökeni nasıl?
1: Şöyle, dünyada bilim tarihi üzerine doktorasını bitiren ilk insan bir Türk. Ordinarius Profesör Doktor Aydın Saylı ve aslında Aydın Hoca 5 liraların üzerindeki hoca. Paralarımızın üstünde çok değerli bilim insanları var. 10 liranın üzerinde mesela Profesör Doktor Cahit Arf var. TÜBİTAK'ın ilk bilim kurulu başkanı. 20 liranın üzerinde Mimar Kemalettin var. Benim de mensubu olduğum Gazi Üniversitesi'nin rektörlük binası ile birlikte yer alıyorlar. 50 lirada ilk Türk kadın romancısı Fatma Aliye var. 100 liranın üstünde Itri, bir Türk bestekar ve 200 liranın üstünde de Yunus Emre var. Türk tasavvuf şiirinin en önemli temsilcisi.
0: Burcu Hocam, lafınızı böyle ara ara bolca böleceğim ama

0: Sanırım bu matematik düşünebilir mi gibi bu yapay zeka ile ilgili 1950'lerde bir ismini unuttum ama bir profesörümüz var. O da Ordinarius Profesör Doktor.
1: Evet.
0: Bu yapay zekayı ilk defa
1: İlk.
0: aslında şimdi
1: Evet.
0: ismini unuttum. Eminim bizi dinleyenler hemen hatırlarlar ama
1: Evet.
0: öyle de bir isim var.
1: Tabii
0: Aslında
1: ki
0: yapay
1: de, tabii ki
0: zekanın
1: de.
0: neredeyse hani şeyi diyorlar böyle atası diye ilk dile
1: Yani
0: getiren.
1: Türk dünyaya bilimle de yön veriyor aslında. Bu çok güzel bir şey. Geçmişten günümüze de Anadolu tarihi boyunca da birçok medeniyete ev sahipliği yaptığımız bir coğrafya olduğumuz için bu topraklarda yetişen bilim insanları da hem Doğu hem de Batı bilimine derinden etkilemişler. Yine antik dönemden başlayacak olursak mesela Thales, ilk filozof ve matematikte Thales teoremiyle tanınan bilim insanı Aydın da yaşamış.
0: Aa, bir dakika, bir dakika. O Thales.
1: Evet, bildiğimiz
0: Ya
1: Thales.
0: bazen hani şey oluyor mu hocam size de aslında akrabalarımızı pek tanımıyoruz ya ve sonra tesadüfen bir yerde görüyoruz. Aa meğersem biz akrabaymışız gibi. Şimdi Thales deyince de yani bilim tarihinde de Anadolu coğrafyası gerçekten yani neredeyse böyle hani
1: Çok zengin değil mi?
0: bütün kıtaları etkileyen
1: Evet.
0: yani bugün bir yere gidiyorsunuz Türk kökenli, bir yere gidiyorsunuz Anadolu kökenli. Thales deyince şimdi aklıma o geldi.
1: Aynen, Doğu ve Batı bilimini derinden etkilemiş Anadolu aslında. Mesela Amasya'da Sabuncuoğlu Şerefettin, Osmanlı'da yazılmış ilk cerrahi ansiklopedinin sahibi.
0: Aa, bir dakika.
1: Suyun sesiyle şifa veren aynı zamanda bir eski hekim.
0: Hocam bir dakika. Şimdi biz hani kültürü mayalayan, bilimle Anadolu coğrafyasını mayalayanlar diyoruz ama geçtiğimiz yıllarda biz maya ile ilgili bir deney yapmıştık. Ekmekle ilgili bir deney yapmıştık ve bir hamur yoğurmuştuk, pişirmiştik. Yani böyle yüzlerce farklı hamurlar yoğurduk ve her hamuru yoğururken, mayalarken ve onu pişirirken müzikler dinlettik. Ve sonra da bunları işte duyusal analizlere filan soktuk. Tadına bakıldı, rengine, dokusuna filan bakıldı. Ve sonra şu ortaya çıktı. Klasik müzik dinlettiklerimiz, tasavvuf müziği dinlettiklerimizin daha başarılı olduğu, daha böyle hani rock müzik gibi daha böyle hani çok sanatsal açıdan değeri olmayan müzikler dinlettik ekmeklerimizin de daha başarısız olduğu ortaya çıktı. Sonra bir Japon bilim insanının aslında suyun bir iletken olduğu. Şimdi sizi de böyle bulmuşken hani buradan da herhalde bu böyle bir şey yani.
1: Su kesinlikle şifa. Kendisi de şifa, sesi de şifa. Geçmiş yıllarda tarih boyunca suyun sesiyle tedaviler yapılmış. Yine Sabuncuoğlu
0: Peki
1: Şerefettin de
0: gerçekten de
1: bunlardan
0: su
1: biri.
0: iletken mi hocam? Bizim
1: Tabii ki de,
0: deneyimizdeki
1: tabii
0: de
1: ki de.
0: gibi.
1: Mesela Tesla en güzel elektriği mesela ileten ve enerjisi en bol olan madde nedir diye sormuşlar. Gül demiş. Ve yapılan araştırmalarda Isparta gülünü ortaya çıkartmış. Yani enerjisi en yüksek çiçek gül ve içlerinde de köken olarak da Isparta gülü. Yine Anadolu'ya. Bu maya yine Anadolu'ya dayanıyor.
0: Enerjisi derken şu mu ya? Yani mesela diyelim ben Isparta gülünü aldım, kokladım, baktım.
1: Evet.
0: Hani karşılıklı bir o şimdi çok
1: Aynı sizin
0: derine de
1: ekmek
0: dalıyoruz.
1: mayaladığınızda müziği kullanmanız
0: Aa,
1: gibi.
0: evet.
1: Kokusu,
0: O zaman
1: dokusu.
0: şöyle yapsam olur mu Burcu hocam? Yani bir buket böyle Isparta gülüyle ben bir toplantıya gitsem, oradakileri etkileme şansım var mı?
1: Kesinlikle, kesinlikle. Yapılan araştırmalar onu gösteriyor. Suyun sesi, güllerin kokusu, bu tarz aslında bilimde yeri yokmuş gibi geliyor bize. Müzikle mayalamışsınız, bak ne kadar güzel bir şey. Bunu artık ileri teknolojiyle, cihazlarla test edebildiğimiz şu günde artık bunu ortaya koyabiliyoruz, kanıtlayabiliyoruz. Siz de çok güzel bir deney yapmışsınız.
0: Yani demek ki Katip Çelebi aslında bugünün ispatlanmış bir bilgisini, fenni bir bilgiyi ta yıllar önce ne güzel
1: Ortaya
0: yapmış.
1: çıkartmışlar. Yine matematikte Cahit Arf, az önce de bahsettik, 10 lira banknotlarda da resmi var. Arf değişmezi tüm dünyaya bir teorem sunuyor,
0: Neydi bu?
1: kanıtlanmış.
0: Evet. Bir şeydi ama arf. Çok önemli matematikte
1: Matematikte
0: tabii.
1: arf değişmezi denilen bir denklem var. Onun bu kurucusu, bulan bilim insanı Cahit Arf ve bir Türk bilim insanı. Mesela Feza Gürsey, ODTÜ'de de çalışmış ünlü fizikçi. Rahmetli Gazi Yaşargil, 100 yaşında dün aramızdan ayrıldı. 100 yılın beyin cerrahı seçildi 1999 yılında. Bu kadar önemli bir şey ki tüm dünyada,
0: Yüzyılın.
1: tabii ki de bir hekimsiniz ama dünyaya hükmeden bir hekimsiniz.
0: Ve bu şu demek değil mi? Yani 100 yılın hekimi olmak 100 yıl boyunca en

0: iyisi.
1: En iyisi.
0: Yani yılın en iyi şarkıcısı gibi bir şey değil. 100 yıl
1: Yüzyılın
0: boyunca
1: tabii
0: hep
1: ki
0: en iyi
1: de ne
0: olmak.
1: kadar kıymetli
0: Bu
1: bir...
0: peki bir şey soracağım. Siz de bir bilim insanı olduğunuz için. Yani bilim gerçekten de hani sağlığımızı, konfor alanımızı, duygu düşünce alanımızı, belki coğrafyanın kaderini bunları mayalayarak değiştirebilen bir unsur değil mi?
1: Kesinlikle en büyük, dünyadaki en büyük güç nedir diye sorsanız bana bilim derim. Bir insanın bilimi varsa tamam, bütün güç elinde, dünyaya hükmedebilir. Her
0: Evet.
1: alanda sadece bu bilim mikrobilim değil, biyolojik bilim değil, matematik bilimi değil. Her alanda bilim insanlarımız var, çok kıymetli ve gerçekten de hem doğu hem batı medeniyetine yüzyıllar boyunca hükmetmişiz. Bilimin temellerini aslında Türk bilim insanları atmış diyebiliriz.
0: Peki şu sözde aslında o hani ilim Çin'de bile olsa gidip
1: Gidip
0: alın
1: alınız demiş
0: gelin değil mi?
1: Peygamber
0: Bu da
1: Efendimiz,
0: aslında
1: evet.
0: önemli bir dil unsuru değil mi? Yani bilime
1: Kesinlikle.
0: verilen kıymetin.
1: Kesinlikle hem din anlamında hem de bilim anlamında büyük bir kıymeti var. Her alanda bilim neredeyse gidip almamız lazım. Özellikle Türk insanı, Türk kadını kendisini her alanda yetiştirmesi lazım ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün atmış olduğu temellere yaraşır bir şekilde ilerlesin. Yine çok önemli bir husus da var. 4 Aralık 2021'de resmi gazetede yayınlanmıştı. Bu genelgeye göre de biz önceden Turkey diye yazıyorduk bilimsel makalelerde yer ismimize. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kadim Türk milletine yakışır şekilde köklü tarihinden gelen değerlerine özen göstererek Turkey yerine Türkiye ibaresini kullanma konusunda gereken hassasiyeti gösterecektir diye bir genelge yayınlandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Aralık 2021'de ve biz o tarihten itibaren Turkey yerine artık yayınlarımızda Türkiye ismini kullanıyoruz.
0: O
1: Bu da çok
0: zaman bu bir
1: önemli.
0: artık hani Türk değil bu coğrafyadaki herkesin Türkiyeli olduğu
1: Evet, bir
0: Türk
1: marka
0: evet
1: aslında.
0: aslında Türkiye markası
1: Evet,
0: üzerinden de
1: kesinlikle.
0: bu kullanılmış oluyor. Tabii çok önemli çünkü dünyada hani hep şey diyoruz işte mesela son yıllarda Hintliler işte biyoteknolojide çok hızlı ilerliyorlar. İşte ne bileyim Hollanda tarım teknolojilerine çok ileri gidiyor gibi. Amerika yapay zekada gibi. Bu anlamda Türkiye'nin bilim dilinde böyle çok aktif, etkin bir şey var mıdır? Mesela Türkler daha çok neyi inceler?
1: Mesela bilim dili olarak Oktay Sinanoğlu Türkçenin bilim dili olmasını savunan bir bilim insanı biliyorsunuz. Ve Amerika'da da Yale Üniversitesi'nde profesör olan, yanlış hatırlamıyorsam 28 yaşında profesör olmuştu. En
0: 28
1: genç
0: yaşında.
1: bilim insanı.
0: Herhalde üstün zeka.
1: Yani
0: 28'de olduğuna göre
1: o yüzden
0: herhalde.
1: ki Türk Einstein olarak
0: Aa.
1: tanımlanan bir bilim insanı. Kimya ve moleküler biyoloji alanında ünlü bir bilim insanı ama Türkçenin de bilim dili olmasını savunan bir bilim insanı.
0: Peki hocam. Şimdi biz böyle bugün bayağı bir metaforlarla filan yolumuza devam ediyoruz. Moleküler biyoloji dediğimiz, şimdi tabii Türk mayasının da bir moleküler yapısı var değil mi?
1: Değil mi?
0: Niye
1: Tabii ki
0: bunu
1: de.
0: söylüyorum biliyor musun? Şimdi tabii Tapduk Emre diyor ki Anadolu coğrafyasının bu kadar diyor hızlı Türkleşmesini Anadolu coğrafyasına bu kadar hızlı yerleşmemizi sağlayan şey diyor Türklerin Orta Asya'dan gelirken getirdikleri Maya kelamının içindeki diyor özdür diyor. İşte o öz de diyor Türklere has olan diyor disiplin, çalışkanlık, ziraatçılıktaki yetenek. Yani o Maya bir kelamın içinde bir sözün içinde bir öz o da bir molekül değil mi?
1: Kesinlikle insan zaten yaşadığı coğrafyadan etkilenir. Ve evrimde de böyledir. Bulunduğunuz yerin coğrafya kaderdir hususunda bulunduğunuz yerin mayasını alırsınız
0: Peki o bizim
1: aslında.
0: moleküllerimize de işler mi?
1: Tabii
0: Çünkü
1: ki de işler.
0: bedenimizde de herhalde milyarlarca molekül
1: Tabii
0: var,
1: ki
0: değil
1: de
0: mi?
1: işler. İşlemez olur mu? İşte genlerden gelen bir başarı öyküsü aslında Türk bilim insanların öyküsü. Tabii ki de bu coğrafyadan maya almak, bu coğrafyanın havasını solumak, suyunu içmek, tabii ki de bizleri belki de dünyada fark yaratacak bir konuma getirmiştir.
0: Evet. Peki coğrafya özellikle de Anadolu coğrafyası. Mesela şimdi tarihte sizler örnek verdiniz. İşte Ali Kuşçu'yu da herhalde birazdan konuşuruz gibi. Hep mesela biz biraz da esprili yaklaşırız değil mi? Hazer Fan uçmuş.
1: Değil mi?
0: Değil mi? İşte Evliya Çelebi hani dolaşmış. İşte Nasreddin Hoca mayalamış. Şimdi baktığınızda böyle bu coğrafyanın bir biliminde bir nüktedanlık mı var? Bir ironiler mi var?

0: Tabii ki de kesinlikle, ama neden bakmışlar, neden gezmişler? İşte bilimin temelini atmak için o dönemlerde bu işi
1: Bunlar hep
0: yapmışlar.
1: merak. Bilimin temelinde merak mı var?
0: Meraksız bir bilim insanı olamaz.
1: Anadolu coğrafyası meraklı mı?
0: Meraklı. Meraklı olmasa bu kadar dünyayı hükmedecek bilim insanlarını yetiştiremezdik. Ali Kuşçu da İstanbul'da yaşamış bu arada. Büyük bir astronom ve matematikçi. İbn Sina'dan da bahsetmedik. Buhara'da, İran'da yaşamış ama Türk İslam bilim insanı ve o dönemin temel tıp kitabını yazmış. Yüzyıllarca kullanılmış onun yazdığı temel tıp kitabı. Yani işte Anadolu mayasını alan insanlar bilimin temelini oluşturmuşlar.
1: Yani siz anlatırken aklıma şey geliyor. Yani hem o maya onları da etkilemiş,
0: Değil mi?
1: hem onların yani böyle girdi ve çıktı gibi. Hani mayayı almışlar, kendilerini var etmişler tıpta, matematikte, astronomi bir şeyler yapmışlar. Sonra onların yaptıkları da ondan sonra gelenleri bu sefer yontmaya başlamış, etkilemeye
0: Tabii
1: başlamış.
0: ki de bu ünlü bilim insanlarının yetiştirdiği öğrenciler de tabii ki de onların izinden gidecek. Mesela Aziz Hoca, Aziz Sancar, 2015 Nobel Kimya Ödülünü alan Türk bilim insanı, DNA onarım mekanizmaları üzerine çalışmış bir bilim insanı ve Türk. Tabii ki de onun izinden gelen, onun yetiştirdiği öğrenciler de bu maya ile mayalanacakları için bilime yön verecekler.
1: Sizin gibi tabii ben bir tarafta gerçekten hani böyle bir bilim aşığı olarak DNA'yı onarmak demek mesela gözümüz görüyor. Gözümüzün görmesini sağlayan herhalde bir DNA değil mi? Öyle mi?
0: Tüm vücudumuzda DNA var
1: DNA'lar
0: tabii
1: var.
0: ki de. Göz rengini belirleyen, saç
1: DNA'yı
0: rengini.
1: onarmak dediğiniz şey yani görmeyen gözümüz DNA'mız onarıldığı zaman görür hale gelebilir mi? Böyle bir şey demek midir?
0: Aslında şöyle, biz moleküllerden meydana geliyoruz ve DNA'da bizim genetik bilgimizi taşıyan bir yapı. İnsan vücudu çok güzel organize olmuş. Kendi kendini onarabiliyor aslında. Onarmasa herkes hasta olurdu. Tabii ki de insanlar hasta oluyor ama bu onarım mekanizmaları sayesinde iyileşiyorlar. DNA onarım mekanizmasında da özellikle sigaranın verdiği zarar üzerinde çalışmışlardı. Bu hasarı işte kansere döndürmeden onarıp ve tekrar sağlığına kavuşturma üzerine yapılan bir
1: Evet.
0: çalışmaydı.
1: Yani bilim hayatı da onarıyor
0: Tabii ki
1: anladığımız
0: de, tabii
1: kadarıyla.
0: ki de.
1: Coğrafyayı onarıyor. Şimdi herhalde en çok da gezegeni onarmasını bekliyoruz, değil mi? İklim değişikliğinin etkileri üzerinden
0: Çevre
1: de
0: hususunda
1: yeni yeni
0: tabii ki
1: bilim
0: de.
1: insanlarıyla ilgili.
0: Tabii ki de.
1: Aynı şekilde. Ben aslında size şeyi sormuştum. Hani kadın bilim insanlarıyla erkek bilim insanları arasında ilgilendikleri alan olarak böyle bir fark var mıdır? Çünkü normalde deriz ya kadınlar daha işte böyle çiçek böcekle uğraşır.
0: Mesela siz çok güzel bir hususa değindiniz az önce. DNA onarım mekanizması. Sağlık bilimlerinde kadın bilim insanı sayısı erkek bilim insanından fazla Türkiye'de.
1: Bir dakika. Burcu hocam, lafınızı hep bölüyorum ama acaba bu evi de kadınlar inşa ediyor ya,
0: Değil mi?
1: yuvayı da dişi kuş yapıyor ya, hani onarıyor.
0: Evet.
1: Oradan geliyor olabilir mi? Genetik bir
0: Kesinlikle.
1: şey olabilir mi acaba
0: Bir
1: yatkınlık?
0: anaç yapımız nedeniyle hem evi çekip çeviriyoruz, çocukları, eşimizi çekip çeviriyoruz. Aynı zamanda da sağlık alanında da tüm insanlara şifa dağıtmak istiyoruz. Tabii ki de bu bizim anaç yapımızdan, bu mayamızdan
1: Peki
0: kaynaklanan bir
1: doğa
0: husus.
1: bilimlerinde daha mı aktif
0: Doğa
1: kadınlar?
0: bilimlerinde de erkek sayısına yetişmek üzere kadın bilim insanı sayısı. Matematikte de yine şu an erkekler önde gibi görünse de kadın bilim insanları da matematik alanında da akademi hususunda erkeklere yetişmek üzere. Yani eksik değiliz ama yetişmek üzereyiz. Farklı alanlarda da kadının rolü çok önemli. Mesela siyasette kadın 1935'ten günümüze Türk kadın siyasetçi sayısı %4,6'dan %20,1'e yükselmiş. Cumhuriyet tarihinin şu an en yüksek düzeyinde kadın siyasetçimiz var. Ki geç kalınmış bir oran bence. Kadınların orada da yer alması gerekiyor.
1: Ya orada da tabii hani bu geçmişten günümüze Anadolu coğrafyasında da işte Bağcıyane Rum ahi geleneğinde de mesela hani baktığında kadın aslında onarabileceği, değiştirebileceği alanlara sanki daha çok emek veriyor gibi mi biraz da?
0: Tabii ki de kadın eksiklik gördüğü alanı tamamlamaya çalışıyor aslında ve tamamlamak için de saçını süpürge ediyor tabiri caizse ve aslında biz her alanda var olabiliriz ama belki de dediğiniz gibi eksik olduğumuz alanlarda daha çok ön plana geçmeye çalışıyoruz. Mesela medyada da kadın sayısı hızla artıyor. 2021 yılı verilerine göre Şu an medyada kadın gazetecilerin oranı %39. Siz de bunlardan birisiniz. Kadın öğretmen sayısı yine Milli Eğitim Bakanlığı verilerimize göre 2023-2024 1 milyon 170 bin yaklaşık öğretmenimiz var. Bunun 716 bini kadın, yani %61'i. Öğretmenlik konusunda da dediğiniz gibi belki bu biraz anaçlıktan kaynaklı. %61, yani erkekleri geçmiş durumda kadınlar. Kadın hekim sayısı da %46.
1: Şimdi sen Anadolu coğrafyasından bahsederken hem Türk kültürünün kadına verdiği değer, çünkü kadın bilim insanları niye azdırdan yola çıkıldığında şöyle bir şeyle karşılaşmıştım. Çünkü kadınlara zaten toplumda da değer verilmiyor. Seçme seçilme hakkını zaten çok geç edinilmişler. Bir de dünyada da antik zamanlarda da Aristoteles'e göre diyor ki kadınlar dezenformasyondur diyor. Kendileri bizatihi
0: Ah
1: diyor.
0: ah ah.
1: Evet, yani ve diyor kadınlar diyor, Kant mesela demiş ki kadınlar bilim açısından mimari bir zihne sahip değillerdir demişlerdir mesela.
0: Kesinlikle katılmıyorum.
1: Yani hatta antik zamanlarda özellikle de bu hani bugün çok herkesin kıymet verdiği o eski Yunan kültüründe mesela kadınlara defolu erkek gibi filan bakıyorlarmış. Yani bu kadınsa defolu erkek, yani yeteri kadar beyni bilim yapmaya uygun değil gibi. Mesela yani Darwin bile demiş ki evrimsel rekabet erkek beyinlerinin daha fazla gelişmesini sağlamış diyor. Yani bir şeyi çok çalıştırdığınızda gerçekten de daha iyiye gidiyor mu?
0: Tabii ki de gider. Eğer bugün bu kadar fazla kadın bilim insanı varsa demek ki biz Darwin'in de bu teoremini yıkmış oluyoruz. Daha
1: Evet.
0: çok çalışarak erkeklerin önüne geçtiğimiz pek çok alan aslında mevcut.
1: Aynen öyle. Şimdi tabii bir de başka bir şeyden daha bahsedeceğim. Ben o lafı çok severim. Coşku zekadan daha değerlidir diye denilen bir
0: Evet,
1: laf
0: evet.
1: var. Şimdi bir de gene bilimde hani belki Anadolu coğrafyasından değil ama matematikçi Mary Somerville vardır. O da diyor ki azim ve zekam var ama deham yok diyor. Ama işte o deha dediğiniz şey aslında çalışarak üstesinden gelinebilecek bir unsur değil mi?
0: Aslında bu bir aşk, bilim aşkla
1: Deha
0: yapılabilecek bir
1: olmak
0: şey.
1: zorunda değil
0: Deha
1: yani.
0: olmak zorunda değiliz tabii ki de. Çok çalışarak bunu başarabilen pek çok kadın var. Az önce saydığım örnekler de bunlardan biri. Bir şey daha demiştiniz, merak. Merak bilimin temel unsuru ve tabii ki de ardından da coşku gelir. Coşku olmadan, merak olmadan bilimde yeni bir şey keşfetmemiz mümkün değil.
1: Evet. Peki, siz bir bilim insanı olarak bu coğrafyadaki bilime dair hangi mesaj sizi en çok etkileyip hatta ve kendiniz mesela niye bir bilim kadını olmayı tercih ettiniz?
0: Ben hep doğa aşığı bir çocuktum. Çocukluğumdan itibaren doğayı gözlemlemeyi, böcekler, bitkiler, onlarla o küçük yaşlardan itibaren onların yapısını keşfetmeyi çok seven bir çocuktum. Ve tabii bu da benim biyoloji okumama vesile oldu. Dediğim gibi bu bir aşk. Doğaya aşık olarak ben bilime soyundum ve şu an başka bir iş yapamam diye düşünenlerdenim. İyi ki bilim insanıyım. İyi ki doğa aşığıyım ve araştırılacak daha çok şey olduğunu da düşünüyorum. Merak, merak ve merak yine bizi tetikleyecek en önemli unsur.
1: Şimdi bir de son yıllarda bilimde bir şey var. Anadolu coğrafyasında işte kadınların ziraatçılıkta çok etkin oldukları söyleniyor. Çünkü işte erkekler ava gidip kadınlar mağaraları beklerken o yuvayı çevresini çok gözlemleme fırsatı olduğu ve bu sayede de işte nehirlerin akışını, baharın gelişini, tohumların yere dökülüp sonra oradan bitki olması ve işte köklenmesi, buğday başağı vermesi gibi ve sonuçta da ilk aslında tarımsal faaliyetleri ilk tohumu kadının ektiği üzerine ve bilge kadın olduğu üzerine de bir şey var ve hatta gelişen bilimle de deniliyor ki mitokondriyal Havva dediğimiz, yani aslında insanın yaşamını var eden enerjinin anneden çocuğa geçen DNA'larında, mitokondrilerinde olduğu söyleniyor. Şimdi bu coğrafyada da bu ta bilge kadınlar, tarımı ilk yapan kadınlardan bize geçmiş olabilir mi bu enerji, bu heves, bu bilimi mayalama geleneği?
0: Kesinlikle kadın daha estetik bir varlık. Tabii ki de kadın beyni ve erkek beyni eşit şartlarda çalışmaz. Bizim bakış açımız başka, erkeklerinki başka ama bizim estetik merakımız ya da daha böyle düzen, tertip ve güzel görünene merakımız bizi daha bilime yatkın hale getirmiş olabilir diye düşünenlerdenim ben de. Aynı zamanda İlk fermentasyonu bulanlar da kadınlar. Tesadüfen bulunuyor.

0: Evet, ekmeğin mayalanmasıyla, o mikroorganizmaların hamuru mayalamasıyla bulunuyor aslında, ama yine bunun temelini atan da kadın. Dolayısıyla kadın bence, erkekler kusura bakmasın ama Darwin'in teorimini de ters düşecek, merakıyla, estetik algısıyla erkeğin bir adım önüne geçebilecek bir potansiyele sahip.
1: Evet, kadınlar tabii hayata iz bırakıyorlar, hayatı mayalıyorlar. Senin de dediğin gibi herhalde günümüzdeki en önemli teknolojilerden biri fermantasyon ile gıdaların besin değerini yükseltebiliyoruz.
0: Çok kıymetli, çok
1: Raf ömrünü
0: sağlık açısından da.
1: arttırabiliyoruz, değil mi? Böyle bir kaldıraç gibi ve bunu bir kadın aslında yaşama bağlılığıyla, değil mi? Yaşama gözlemleme yeteneğiyle bunu ta o zamanlardan bugüne veriyor. Peki senin dünyada böyle örnek aldığın bilim kadınları, Marie Curie'den bahsettin az önce.
0: Evet, kesinlikle Marie Curie'yi örnek alıyorum tabii ki de, eşinin gölgesinde kalmış ama buna bilimle cevap vermiş. Aslında gölgesinde kalmış demek de istemiyorum. O dönemin bilim insanları onu engellemeye çalışmış. Sen kadınsın, işte kadın ve bilim kelimelerini aynı cümlede kullanmak istemeyen zihniyete sahip insanlar. Halbuki onlar da bilim insanıydı. Ve maalesef ki eşinin gölgesinde kalmaya mahkum tutulmuş bir kadın. Ama kadının gücüyle, azmiyle bunu başarmış ve o gölgeden çıkıp dünyaya çok önemli bir bilim insanı olarak adını kazıtmış.
1: Evet, bugün yine Anadolu'yu kadın bilim insanların gözüyle nasıl mayalandığını, Anadolu'da bilim mayasının hayatı nasıl etkilediğini sizlerle kısaca konuşmaya çalıştık. Konuğumuz Profesör Doktor Burcu Ertit Taş'tan idi. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Siz de bir bilim kadınısınız. Evet, hayatın her anını mayalamaya devam ediyoruz. İnsanın yaşadığı her acıda, paylaştığı her sevinçte insanın, kadının elizi var, mayası var. Kurulan her sofrada bir parça ekmeğin içerisinde kadının izi var. Bugün de yine çok farklı bir konuyla Anadolu Mayası programında hayatı mayaladık. Haftaya başka bir konukla, başka bir konu başlığıyla hayatı mayalamaya devam edeceğiz. O güne değin, lezzetle kalın.
2: Anadolu Mayası.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona erdi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından karne alan öğrencileri kutladı. Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Erdoğan, gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum mesajını verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada'ya 2 günlük resmi ziyaret için gitti. Bu kapsamda Fidan, Kanada'da yaşayan Türk ve Müslüman toplumlarının temsilcileri ve Türk iş insanlarıyla bir araya geldi. Bakan Fidan, Kanadalı mevkidaşıyla da ikili görüşecek. Görüşmede iki ülke arasında nükleer enerji sektörü dahil enerji alanında yeni işbirliği imkanları değerlendirilecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekonomik büyümede dijital dönüşümün önemine dikkat çekti. Dijitalleşmeyi ihracatın ve ekonomik büyümenin önemli kaldıraçlarından biri olarak görüyoruz, dedi. Bakan Bolat, Ankara'da dijital çağda rekabet politikaları toplantısında konuştu. Bugün Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü. Ticaret Bakanlığı gümrüklerde zehir tacirlerine karşı yürütülen mücadele ilişkin son 3,5 yılın bilançosunu açıkladı. Bu sürede 3430 operasyonda 109 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında açıklamalarda bulundu. Uyuşturucu ile mücadelenin bir evladın geleceğine sahip çıkma mücadelesi olduğunu vurguladı. Bakan Çiftçi, yılbaşından bu yana yürütülen operasyonların bilançosunu da paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatının ardından Hürmüz hattında tansiyon yeniden yükseldi. Uman açıklarında bir kargo gemisi saldırıya uğradı. Birleşmiş Milletler Hürmüz'deki gemilerin tahliye sürecini geçici olarak durdurdu. Hürmüz'de güvenlik krizi sürerken Boğaz'ın gelecekte nasıl yönetileceği ve geçişlerden ücret alınıp alınmayacağı konusundaki anlaşmazlıklar da derinleşiyor. Venezuela'da dün meydana gelen peş peşe iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Son açıklanan verilere göre en az 235 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Venezuela'daki depremlerin ardından Türkiye'den bölgeye yardım eli uzanıyor. Arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan askeri uçak yola çıktı. 37 kişilik ekipte AFAD, UMKE ve Türk Kızılay personeli bulunuyor.

0: duyurdu. Bunun 2026'nın en yoğun İHA saldırısı olduğunu açıkladı. Ve spor, AMLİ futbol takımımız Dünya Kupası'na galibiyette veda etti. Ay Yıldızlılar grubundaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-2 mağlup etti. AMLİ futbol takımımızın teknik direktörü Montella, Amerika Birleşik Devletleri galibiyeti sonrası TRT Spor'a konuştu. Futbolcularımız ve başkanımız için mutluyum diyen İtalyan çalıştırıcı, galibiyetle kapatmanın önemli olduğunu söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Dünya Kupası heyecanı yaşatan AMLİ'lere teşekkür etti. Osman Aşkınbak, gurur dolu yepyeni hikayeler yazacağımıza yürekten inanıyorum dedi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 25, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31, yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, çok bulutlu olmak üzere Berlin ve Paris 22, Üsküp 30 ve Saraybosna 28 derece. Haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Türk Elinden, Tart Elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yine güneşli, güzel bir Ankara gününde huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına, programımıza hoş geldiniz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor. Teknik Masa'da Süleyman Ozan Koçak, Tolga Kökten ve Sefa Aktan sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına, Türkistan'a selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim, her zaman olduğu gibi yine kulaklarımızda iz bırakacak, gönüllerimize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz bugün. Müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli konuklarımız, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade, nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli bizimle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Efendim, bugün programımıza çok değerli bir sanatçımız da eşlik ediyor. Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun kıymetli sanatçılarından Sayın Sakine Kurbani hanımefendi de bizimle. Sayın Kurbani, siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
0: Efendim, seslendireceği birbirinden güzel eserlerle programımıza renk katacak kendileri. Ayrılık, hasret ve sevda duygularını yansıtan türkülerimizi değerli yorumlarıyla dinleyicilerimize, yani sizinle buluşturacak Sakine Hanım. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
2: Teşekkürler, sağ olun.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün programımızı çok güzel bir şarkıyla açtık. Tabii siz sohbetimizde sesini duyuyorsunuz ama daha önce bir şarkı, bir türkü sesini duymadığınız için Abdullah Hocam'ın bu sesine aşina değilsiniz. Ben de
1: Evet.
0: açıkçası tanıyamadım sesini.
1: Evet, doğru.
0: Abdullah Hocam kıymetli eşiyle biraz önce dinlediğimiz eseri seslendirdiler. Çok
1: Evet.
0: güzel olmuş. Sesinize, gönlünüze sağlık.
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun.
0: Kimler geldi, kimler gitti bu dünyadan? Arif olan nakam gitmez bu dünyadan. O kadar
1: Ha.
0: güzel ki sözleri.
1: Çok
0: Yani
1: güzel.
0: üzerinde tefekkür edilesi sözler. Evet, kıymetli
1: Evet.
0: dinleyicilerimiz, Türk Elinden, Tart Elinden başladı. Musikimizin hoş nameleriyle gönüllere dokunurken Türk dünyasının gönlünde derin izler bırakan bir eserden söz edeceğiz bugün. Yıllardır Türkiye'de, Azerbaycan'da ve dünyanın pek çok yerinde dinlenen Ayrılık eserinin hikayesini konuşacağız. Abdullah Hocam, Ayrılık şarkısının hikayesi nedir? Sizden dinleyelim.
1: Evet Mustafa Bey, ayrılık öncelikle hoş bulduk. Ben dinleyicilerimizi buradan hepsine, bütün Azerbaycan'a bizi dinleyen herkese gönülden selam ve sevgilerimi gönderirim. Bugün gerçekten Türk dünyasının en hüzünlü ve en anlamlı eserlerinden biri olan Ayrılık'tan bahsedeceğiz. Bu eser yalnızca bir aşk ayrılığı değildir Mustafa Bey. Yani aşkı anlatmıyorum. Bir milletin, bir coğrafyanın ve bir tarihin acısını anlatan bir ayrılık eseridir.
0: Evet. Hocam, bu eserin bestecisi Ali Selimi.
1: Evet.
0: İsterseniz Ali Selimi'yi de biraz konuşalım. Kısaca kendisini tanıtır mısınız?
1: Evet, ben Ali Selimi ile Güney Azerbaycan'a gittikten sonra orada tanıştım. Kendisi Tebriz'de yaşıyordu ama bizim geldiğimizi öğrendiğinde sağ olsunlar Tahran'a gelmiştiler. Ve bizi üç kardeş olarak Tebriz'e kendi evinde misafir ettiler. Çok güzel günler geçirdi kendisiyle. Ali Selimi Güney Azerbaycan'ın yetiştirdiği en önemli bestecilerden biridir. Ali Selimi 1922'de Bakü'de dünyaya gelmiştir ama bir Erdebilli bir ailenin çocuğudur. Yani asılları Güney Azerbaycan'dandı. İş için Bakü'ye gidiyorlar. O zamanlar sınırlar açıktı, gidip gelmeler vardı. Yani orada Ali Selimi 1922'de Bakü'de doğuyor ve 8 yaşındayken müziğe başlıyor, tar çalmaya başlıyor ve çok değerli bir ünlü üstattan ders alıyor tarı. Ahmet Bakıxanov'dan tar dersini alıyor. Hayatı boyunca da Azerbaycan Türklerinin kültürü, dini ve musikisini yaşatmak için Ali Selim'i çalışmıştır. Birçok unutulmaz eserler bestelemiştir ki ayrılık bunlardan en
0: En
1: önemlisi
0: bilineni.
1: biri. Size selam getirmişim mesela.
0: Evet, o da çok
1: Türkiye'de
0: biliniyor.
1: biliyorsunuz bu şarkı çok, bu mahnı diyoruz biz. Bu mahnı çok tanındı. Bunu da Allah rahmet eylesin, gene bizim Güney Azerbaycanlı sanatçımız, ses sanatçımız Huşeng Azaroğlu onu buraya getirdi, tanıttı. Bu eserin söz yazarı da gene Güney Azerbaycanlı şairimiz. Tahran Radyosu'nda da beraber çalışmıştık kendisiyle. Değerli şairimiz Mahmut Despiş Beyefendidir. Onun bestelerinden gene söylersek Heyder Baba, Ağlama Lale, Beni Yad Edersin kimi Ali Selim'in birçok besteleri var. Ancak onun bütün Türk dünyasına tanıtan eser şüphesiz ki Ayrılık olmuştur.
0: Evet. Hepimizin kulaklarında bu eser.
1: Evet.
0: İsterseniz bir müzik dinleyelim.
1: Evet, hele bu ayrılığı belki
0: ayrılık
1: biz bununla
0: eserini,
1: bir başlayalım.
0: Evet, evet. Bestesi Ali Selimi'ye, sözleri de Ferhat İbrahim'e ait.
1: Evet, evet.
0: Kimden dinliyoruz?
1: Sakine Kurbani'den dinleyeceğiz.
0: Sakine Hanım'dan evet. Dinliyoruz. Buyursunlar efendim.

0: Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Sakine Hanım, sesinize sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Var olunuz.
2: Sağ
0: kıymetli
2: olun,
0: dinleyicilerimiz, burası sizin radyonuz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nden, Tartel'inden devam ediyor. Sevgili Abdullah Kurbani hocamızın kıymetli eşi Sakine Kurbani'nin sesinden dinledik bu güzel eseri, ayrılık eserini. Abdullah hocam, isterseniz bu ayrılık eseri üzerine biraz konuşalım.
2: Evet,
0: bizim
2: evet.
0: Türkülerimiz o kadar güzel ki,
2: evet,
0: kalbimizin bam teline dokunuyor. Her birinin, evet, arkasında çok derin izler, yaşanmışlıklar var.
2: Evet.
0: Elbette bu eserin de,
2: evet,
0: aynı şekilde bir arkasında hikayesi var.
2: Evet.
0: Ayrılık eserinin ortaya çıkışındaki tarihi arka plan nedir? Bize bunu anlatır mısınız?
2: Evet, memnuniyetle. Bunu anlatmak için Aras Nehri'ne bakmamız gerekir. Bugün Kuzey Azerbaycan ile Güney Azerbaycan arasında uzanan Aras Nehri, yüzyıllar boyunca aynı milletin yaşadığı toprakların içinde akıyordu. Fakat 19. yüzyılda Rusya ile Kaçar İran'ı arasında yapılan savaşlar sonucunda Azerbaycan toprakları ikiye bölündü. Özellikle 1828 yılında imzalanan, hı hı, evet, Türkmençay Antlaşması sonrasında Aras Nehri siyasi sınır haline getirildi. Bir tarafta Rus hakimiyetindeki Kuzey Azerbaycan, diğer tarafta İran sınırları içinde kalan Güney Azerbaycan kaldı. Aynı dili konuşan, aynı türküleri söyleyen, aynı kültürü yaşayan insanları birbirinden ayırdı. İşte ayrılık eserinin temelinde bu büyük tarihi acı vardır.
0: Evet, ayrılık çok zor hakikaten. Allah kimseye ayrılık yaşatmasın.
2: Evet.
0: Yani bu eserde anlatılan ayrılık sadece iki insanın ayrılığı değil.
2: Evet, evet Mustafa Bey, doğru söylüyorsunuz. Kesinlikle öyledir. Bu eser aslında ikiye bölünmüş Azerbaycan'ın feryadıdır. Bir annenin evladına, bir kardeşin kardeşine, bir milletin kendi özüne duyduğu hasretin sesidir. Bu ayrılıktan Mustafa Bey, ben kendi payıma söyleyeyim. Biz de aile olarak bu ayrılıktan çektik. Bu ayrılığın, benim anam Kuzey Azerbaycan'da doğmuş. Orada dünyaya gelmiş ama İran'a geliyorlar. Anneannem bir evlilik yapıyor. Güney Azerbaycanlı birisiyle, o zaman yollar açıktı, gidiş gelişler vardı. Hmm. İnsanlar gidiyorlardı, evet, orada çalışıyorlardı. Ondan sonra

0: gelip gidiyorlardı. Akrabalar vardı, birbirlerini ziyaret ediyorlardı. Yani bunun bu ayrılığın nasibini bizim ailemiz de çekmiştir. Anam İran'a gelenden sonra bir evlilik yapıyor ve ondan sonra da yollar kapanıyor. Stalin bir tel örgü öldürüyor 1930'da ve gidiş gelişler tamamıyla kapanıyor. Ondan sonra da annem babasını özlüyor, oradaki akrabalarını özlüyor. Gece gündüz gözyaşları döküyor. Bu da ve bizi oraya götürüyor.
1: Tabii zor zamanlar, zor
0: Zor,
1: şartlar.
0: zor şartlar, zor şartlar. Bir de komünist rejimi, İran kapitalist rejimi. Yani öyle bir ortam ki, yani o zaman Azerbaycan'a gitmek hiç mümkün bir şey değil. Hatta
1: Evet.
0: babamı takip ediyorlar. Sizin ne işiniz var? Gidiyorsunuz Sovyetlere, komünist rejimine, yani dinsiz bir ülkeye gidiyorsunuz. Ya bizim anam diyor ki benim orada babam var, orada ailem var, komşularım var. Bundan dolayı sonunda şey oluyor, yani başarıyorlar. Oraya gidiyoruz ve ondan sonra orada yeniden bu yanda, bu tarafta kalan akrabalar için özlem başlıyor. Bu tarafta da kardeşleri var. Annesi kalıyor bu tarafta. Yani bundan biz de nasibimizi almışız bu ayrılıktan. Elbette ki bu yüzden de bu eser yıllardır milyonlarca insanın kalbine dokunmuştur. İlk eserimiz sözleri yani Adil Babayev ve bestesi de Azerbaycan'ın ilk kadın bestecilerinden Şefika Akhundova'ya ait olan bir eseri de biz sonra size seslendireceğiz.
1: Evet.
0: Bu burada da gene ayrılıktan, gene sevgiden bahseden bir eserdir. Yani Ali Selim'in bu eseri aslında ikiye bölünmüş Azerbaycan'ın feryadıdır. Demin de söyledik.
1: Evet.
0: Bu yüzden eser yıllardır milyonlarca insanın kalbinde yaşar. İsterseniz demin ben sunduğum bu anonsu, bu eseri biz yeniden bir çalalım. Daha sonra gene bu ayrılık hakkında konuşmalarımıza devam
1: Evet.
0: ederiz.
1: Abdullah Hocam, az
0: Evet.
1: önce anlattınız da sizin de çok dokunaklı bir hikayeniz
0: Evet.
1: var. Düşünüyorum da geçmişten günümüze neler değişti diye. Aslında günümüzde de şartlar bazı yerlerde çok zor. Bazı güçler var, insanları sevdiklerinden ayıran.
0: Doğru.
1: Mesela Doğu Türkistan'da.
0: Evet.
1: Doğu Türkistanlılar, işte dünyanın dört bir yanında yaşayan Doğu Türkistanlılar var. Orada ailelerinden uzaktalar.
0: Evet.
1: Belki onlar Çin hapishanelerindeler. Ailelerinden haber alamıyorlar. Sağlar mı, öldüler mi? Böyle bir zorluk var. Diğer tarafta Filistin'de, değil mi?
0: Doğru.
1: Myanmar'da, Arakan'da. Yani dünyanın dört bir yanında aslında bu ayrılıklar, zulümler devam ediyor maalesef.
0: Evet.
1: Evet
0: Doğru
1: Abdullah Hocam,
0: söylüyorsunuz.
1: sizin de
0: Yani
1: ifade
0: bu
1: ettiğiniz gibi.
0: söyledikleriniz hepsi bu ayrılığın içinde var. Sadece bu
1: Evet.
0: iki, kuzeyle Güney Azerbaycan değil. Dediğiniz gibi Çin'i de ahat eder bunlar hepsi. İsterseniz demin anons ettim. Bu iki eseri de dinleyelim. Sözleri Adil Babayev ve bestesi Azerbaycan'ın ilk kadın bestecilerinden Şefika Akhundova'ya ait olan Hasretinden Yandım Oda
1: Evet.
0: manısı. Ardından da sözü ve müziği Güney Azerbaycanlı sanatçımız Noruz Feyzullayev'e ait olan Yandırdın Kalbimi Aman eserini dinleyeceğiz. Burada Noruz Feyzullayev, Güney Azerbaycan'ın yetiştirdiği değerli sanatçılarımızdan biriydi. Uzun yıllar Azerbaycan'da kendisiyle birlikte çalışma imkanım da olmuştu benim. O da ayrılığın, Mustafa Bey, ve gurbetin acısını yaşamış, yurduna ve yuvasına hasret kalmış kıymetli bir sanatçı dostumuzdu. Kendisini rahmet ve saygıyla anıyor, mekanının cennet olmasını diliyorum.
1: Evet. O halde bu iki güzel eseri siz kıymetli saz sanatçılarımızın eşliğinde Sakine Hanım'ın sesinden dinliyoruz. Buyursunlar efendim.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Sakine Hanım, sesinize
1: Çok
0: sağlık.
1: teşekkürler, sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında Türkeli'nden, Tarteli'nden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızdan yine güzel eserler dinledik. Evet, Abdullah Hocam'la kaldığımız yerden devam ediyoruz sohbetimize. Hocam, şiirin sözleri hakkında bilgi verir misiniz bizlere? Neler söylüyor
2: Evet.
0: bu şiir bizlere?
2: Evet, ayrılık şiiri Ferhat İbrahimiye tarafından yazılmıştır. Şair ayrılığı yalnızca bireysel bir duygu olarak değil, toplumsal ve milli bir yara olarak işlemiştir. Bu yüzden şiirde geçen her mısra Aras'ın iki yakasında yaşayan insanların duygularını yansıtır. Aslında bugün çoğumuz bu eserin iki dörtlüğünü biliyoruz. Halbuki şiirin tamamı 9 bentten oluşmaktadır. Ben isterseniz bu şiirin bilinmeyen bentlerini de
0: Tabii,
2: söyleyeyim.
0: buyurunuz.
2: Bu fikrinden geceler yatabilmirem, bu fikri başımdan atabilmirem. Bunlar bilinen bentlerdir.
0: Evet.
2: Ben çok uzamasın diye hemen geçeyim o bir bentlerine. Yadıma düşen de ala gözlerin, göyde ulduzlardan allam haberin. Neyleyim kesiptir menden nezerin, ayrılık ayrılık aman ayrılık. Her bir dertten olar yaman ayrılık. Ayrılık derdini çekmeyen bilmez. Yardan ayrı düşen gözyaşın silmez. Değiller intizar kıstası ölmez. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Nece ki elimden ayrı düşenden, sorar birbirini görüp bilenden, hasretle sızlayar daim bu gemden ayrılık, ayrılık, aman ayrılık, her bir dertten olar yaman ayrılık. İllerdir uzağım, arkam elimden, bülbülem, düşmüşem ayrı gülümden, zor ile ayrılıp şirin dilimden, ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Olupdur bir yana yarım yoldaşım, garibe sayılır sevgilim, sırdaşım. Bu cavan çağımda ağarıp başım, ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Beni ağladandan gülüş isterim, uzak düşenimde görüş isterim, hasarı yıkmaya yürüş isterim. Hasar biliyorsunuz, Stalin'in tel örgü, övdüğü o hasarı söylüyor. Hasarı yıkmaya yürüş isterim, ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Sevgilik olupdur şeni Ferhad'ın, sevgisi hardadır, hanı Ferhad'ın diyerek çıkacak canı Ferhad'ın. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Her bir dertten olar yaman ayrılık. Şiirin esas bentleri budur. Biz sadece iki bentini, iki dörtlüğünü Ali Selim bestelemiştir. Elbette onlar da eskiden okunmuş ama çok rahat şey olmadığı için bu Reşit Behbudov bu iki dörtlüğü okumuş ve bu eser böyle tanınmıştır.
0: Evet. Ayrılık zor mesele.
2: Evet.
0: Yazan o kadar güzel ifade etmiş ki.
1: Ama
0: Olmaz
1: şimdi
0: yani.
1: o şiiri okuyunca ben kusura bakmayın şeye girdim.
0: Estağfurullah.
1: Çok duygulandım. Böyle yani sevenlerin sadece sevgili değil, sevenlerin ayrılması hani görüşü uzak yoldakinden görüş isterim diyor ya
2: Evet.
1: görüşemeyenler falan
2: Evet.
1: ben çok doldum.
0: Evet. Hakikaten çok güzel yazılmış. Peki Abdullah Hocam, bu eseri ilk duyuran sanatçı kim?
2: Bu eseri ilk duyuran sanatçı elbette ki Reşit Behbudov'du. Ayrılığın geniş kitlelere ulaşmasında Allah rahmet eylesin Reşit Behbudov'un büyük payı vardır. Reşit Behbudov İran seferinde Ali Selimi ile tanışır ve bu eseri dinledikten sonra eser çok hoşuna gidiyor ve Azerbaycan'a döndükten sonra bu eseri Azerbaycan radyosunda kaydediyor. Ve onun güçlü yorumu sayesinde eser yalnız Azerbaycan'da değil, bütün Türk dünyasında tanınmış oluyor. Daha sonra birçok sanatçı tarafından da seslendirilmiş bu eser. Azerbaycan'da da okunmuş, İran'da da okunmuş. Ve adeta ortak bir hafıza eseri haline gelmiştir. Güney Azerbaycanlı ses sanatçısı, gene o da kökeni Azerbaycanlıdır. Ve sinema oyuncusu Guguş tarafından da bu modern bir tarzda seslendirilmişti. Onun da çok ayrılığın tanınmasında belki de onda rolü vardır ama
0: Evet.
2: esas Reşit Behbudov'dur.
0: Abdullah Hocam, ayrılık
2: Evet.
0: eserine benzer
2: Evet.
0: hisli bir eser daha var. Sen
2: Evet,
0: gelmez
2: evet,
0: oldun.
2: evet.
0: Bu eseri

0: de dinleyelim sizden.
1: Evet.
0: Müziği Ali Ekber Tağıyev'e ait,
1: Evet.
0: sözleri de Medine Gülgün'e. İsterseniz sizden dinleyelim. Stüdyomuzda canlı canlı
1: Evet.
0: sevgili dinleyicilerimizle paylaşalım.

0: Şahanesiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Sizin sesinize sağlık
1: Çok
0: Sakin Hanım.
1: teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
2: Sağ olun Mustafa Bey, siz
0: Çok
2: de.
0: içli parçalar tabii ki. İlk eser Sen Gelmez Oldun.
2: Evet.
0: Onu dinledik. Biz bu sonbaharda buluşacaktık. Bahar geldi geçti, sen gelmez oldun. Taşlara mı döndü kalbin, gelmedin? Aylar geldi geçti, sen gelmez oldun. Demiştin kapına gelirim diye, kulağım kapıda ses vermez oldun. Boş yere mi yemin ettik ikimiz? Kuşlar yuva kurdu, sen gelmez oldun. Sözleri harika.
1: Evet.
0: İnsanın
2: Evet.
0: yüreğine işliyor. Abdullah
2: Evet.
0: Hocam, bu eser günümüzde de ilk günkü kadar etkili. Sizce bunun sebebi nedir? Niçin eskimiyor, yüreklerimize dokunuyor?
2: Ayrılık duygusunun insanlığın orta duygusu olduğundan kaynaklanan bir şeydir.
0: Evet.
2: Ama bu eser yalnızca bir özlemi anlatmıyor. Tarihi, kültürü, vatan sevgisini ve millet hafızasını da içinde taşıyor. Bu yüzden aradan onlarca yıl geçmesine rağmen hala dinleniyor, hala insanları duygulandırıyor.
0: Evet, hakikaten öyle
2: Ben
0: kıymetli hocam.
2: şimdi demin bir Sen Gelmez Oldun eserini Sakine Hanım söyledi.
0: Evet.
2: Ben bunun bestecisi Ekber Tayyip'ti. Söz yazarı da Medine Gülgün'dür.
0: Hı.
2: Yani şimdi kuzey ile güney arasındaki bu ayrılıktan bahsediyoruz ya. Medine Gülgün de Güney Azerbaycanlı bir şairimizdir. Hem de bizimle yakın bir konuluğu da var. Ben dayımın
1: Baldız.
2: baldızı oluyor. Yani ben
0: Evet.
2: biz Zendai diyoruz. Zendai'nin ablası oluyor. Onlar da İran'dan zamanında

0: göç etmişler ve Azerbaycan'da yaşamışlar. Onun hayat yoldaşı da Balaş Azeroğlu da, o da yine çok ünlü, tanınmış bir şairdi. Onlar da nesiblerini almışlar bu ayrılıklardan.
1: Evet.
0: Bunu söylemek istedim.
1: Bu bilgi için de çok teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun. Teşekkür ederim.
1: Böylece zaman su gibi akıp geçti sizinle.
0: Evet.
1: Yine bir programın sonuna yaklaştık. İsterseniz sizden yine eserler dinleyerek veda edelim. Bugün bizlerle birlikte olduğunuz için size çok teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun.
1: Ayrıca sanatçımız hanımefendiye de çok teşekkür ediyoruz. Sakine Hanım'a katkılarından dolayı. İnşallah bundan sonra programımızda sık sık ağırlamak istiyoruz.
0: İnşallah. Olur. Teşekkür ederiz. İnşallah.
1: Efendim, bugün Türk dünyasının en sevilen ve en etkileyici eserlerinden biri olan Ayrılık eserinin hikayesini konuştuk. Bu ölümsüz eserin ortaya çıkışını, bestecisi Ali Selimi'yi, söz yazarı Ferhat İbrahim'i ve eserin taşıdığı derin anlamları sizinle paylaştık. Ayrılık yalnızca bir sevda ve hasret türküsü değil, aynı zamanda insanların yaşadıkları ayrılıkları, özlemleri, gurbet duygularını ve Araz'ın iki yakasında kalan kardeşlerin hüzünlü hikayesini de yansıtan bir gönül sesi. Aradan geçen yıllara rağmen etkisini kaybetmeyen bu eser, bugün de Türk dünyasının ortak hafızasında yaşamaya devam ediyor. Programımıza değerli yorumları ve seslendirdiği güzel eserlerle katkı sağlayan Sayın Sakine Kurbani Hanımefendi'ye de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Efendim, böylece bir Türk elinden, Tart elinden programının daha sonuna geldik. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik Masada Süleyman Ozan Koçak, Tolga Kökten ve Sefa Aktan sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırdı. Mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Sanatlarıyla programımıza değer katan konuklarımız Star Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu Eski Şefi Abdullah Alper Kurbaniye, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun kıymetli sanatçılarından Sakine Kurbani Hanımefendi'ye, Garmon Sanatçısı Rafik Askerzade'ye, Nara Sanatçısı Eldeniz Musa Beyli'ye katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, müzikleriyle her daim bizimle olsunlar. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: Günün özeti.
1: Günün özeti TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na başladı değerli dinleyicilerimiz. Yapımcılarımız Zeynep Düğmeci, Vilda Üstündağ, Teknik Masada Fatih İnce ve ben İpek Önder saat başına kadar sizlerle birlikte olacağız. Bizlere ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Facebook ve Twitter adresimiz de çok kolay TRT.tsr. Günün özetinde bugün ne oldu köşemizin ardından gazeteci Canan Sakarya ile birlikte gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Ardından Tuna Şanlı TRT muhabiri Washington'dan bağlanacak ve ABD'de yaşanan gelişmeleri değerlendirecek. Günün özetinde spor köşesiyle de bu bölümü tamamlayacağız. Spor yorumcusu Lütfü Özel bizlerle birlikte olacak.

0: Bugün ne oldu?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık her alanda dünya ile bütünleşmiş bir Türkiye var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde TİM 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye dünün kendi içine kapanık Türkiye'si de değildir. Artık her alanda dünya ile bütünleşmiş, göz hizasında ilişkiler kurma kabiliyeti kazanmış, büyük devletlerin saygı duyduğu bir Türkiye vardır, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karne alan öğrencileri tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonunda karne alan öğrencileri ve ailelerini kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum." ifadelerini kullandı. Bizim çocuklar Dünya Kupası'na galibiyette veda etti. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol takımımız B grubu 3. ve son maçında turnuvanın ev sahiplerinden ABD'yi 3-2 mağlup etti. Venezuela'daki depremlerde can kaybı 589'a, yaralı sayısı da 2980'e yükseldi. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 589'a, yaralı sayısının da 2980'e çıktığını duyurdu. İran basını Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçiş yapmak isteyen 3 tanker durduruldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan 3 petrol tankerini durdurduğu ve tankerlerin Basra Körfezi'ne geri döndüğünü belirtti.

İran Hürmüz Boğazı'ndan koordinasyonsuz geçiş konusunda uyardı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişlerin İran'ın değerlendirmeleri dışındaki kararlarla garanti altına alınamayacağını söyledi. FAO'dan Gazze'ye yönelik tarımsal girdilere uygulanan kısıtlamaların kaldırılması çağrısı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Gazze şeridindeki yaygın yıkıma rağmen tarım ve hayvancılık sektöründe ilk toparlanma işaretlerinin görüldüğünü, ancak tohum, gübre ve ekipman gibi tarımsal girdilere yönelik kısıtlamaların acilen kaldırılması çağrısında bulundu. Washington'daki İsrail-Lübnan görüşmelerinin bugün de süreceği belirtildi. ABD'nin arabuluculuğunda Washington'da 3 gündür yürütülen İsrail-Lübnan görüşmelerinin bugün de devam edeceği belirtildi. Hizbullah, İsrail koşulsuz çekilmeli, Lübnan'ın egemenliğine aykırı hiçbir yükümlülük kabul edilmeyecek. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, ABD ve İsrail'in kendilerini hedef alan projesini boşa çıkardıklarını belirterek, İsrail'in hiçbir koşul öne sürmeden Lübnan'dan çekilmesi gerektiğini belirtti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında vaka sayısı 1155'e yükseldi. Değerli dinleyicilerimiz, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 1155'e, can kaybı da 304'e yükseldi.

Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gazeteci Canan Sakarya bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Sakarya.
1: Hoş buldum. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar efendim. Gündemde öne çıkan başlıklar bir hayli yoğun. Hem iç politika hem de dış politik gündeme bakalım istiyoruz ama önce içeriden başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları ödül töreninde hitap etti. Bugünkü sıcak gelişmeyle başlayalım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ekonomiye dair açıklamaları söz konusuydu. Kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık mesajlarını verdi. Öne çıkan başlıklarla başlamak isteriz.
1: Evet, Cumhurbaşkanı genellikle cuma günlerini böyle iş dünyasına odaklanmış programlarla geçiriyor. Bu cuma da ihracatçılarla bir arada oldu. Şampiyonlara ödüller verildi. Tabii ihracat Türkiye ekonomisinde çok önemli. Bu savaş nedeniyle de sürekli olarak işte bir takım desteklerin verildiği, sürekli olarak pazar çeşitliliği, ürün çeşitliliği noktasındaki şeylerin, çabaların desteklendiği bir alan, ihracat alanı. Cumhurbaşkanı da buna dikkat çekti. 2002 yılda yapılan ihracatın, bir yılda yapılan ihracatı şimdi artık bir ayda yapıldığını ifade etti. Reyonskot kredilerine değindi. Yıllık 4,5 milyar dolar olan rakamı şimdi 5 milyar dolara çıkarıldığını belirtti. Yine pazar çeşitliliğine dikkat çekti. Çok fazla ülkede giderek pazarı büyütme noktasındaki hedeflere değindi. Büyümeden bahsetti. Büyüme için işte ilk geçen yıl 2025 yılında 3,6 civarıydı. Şimdi 2,6 civarı ilk çeyrekte gerçekleşti. İhracattaki rakamlara yine dikkat çekti. Biraz şehir ilde, bölge bölgede ihracat
0: Rakamları
1: rakamlarını
0: paylaşıldı değil mi?
1: paylaşıldı. Mayıs ayında birazcık tatil nedeniyle ihracat rakamlarında gerileme olduğunu ifade etti. 2025 yılında da işte 2.395 milyar dolar, hizmet dahil, mal ve hizmet dahil 395 milyar dolarlık bir ihracat olduğunu belirtti. Yani bu hedef doğrultusunda ihracatın devam edeceğini belirtti. Savunma sanayi her zaman ayrı bir başlık açılıyor ihracatta. Çünkü orada çok hızlı bir büyüme var artık. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde de 11 milyar dolarlık bir ihracat hedefine ulaşılması bekleniyor. O alanda Türkiye

0: savunma sanayinde oldukça da yer etmiş durumda. Son birkaç yıldır hem uluslararası toplantılarda gelip bazı tesislerdir, işte Aselsan'dır, diğer tesislerdir geziliyor. Oradan da Türkiye ihracatında iyi bir yere doğru gidiyor. Cumhurbaşkanı da bunlara dikkat çekti.
1: Önümüzde de bir NATO zirvesi var. Az bir zamanda kaldı. Ankara'da gerçekleşecek bu zirve ama öncesinde de İstanbul'da 28-29 Haziran tarihlerinde NATO Parlamenterler Zirvesi gerçekleşecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenecek bu zirve. Önemine dair de yine sizden bir yorum almak isteriz.
0: Evet, 20 ülke katılacak burada. 20 ülkenin parlamento başkanı katılacak. Onun dışında başkan vekilleri katılacak. Bu da önemli bir toplantı olacak. Bu pazar ve pazartesi günü gerçekleşecek. 2 gün sürecek. Burada yine parlamentolar arası dayanışma, karşılıklı işbirliği, destek noktasında hemen NATO toplantısının öncesinde olması da önemli. Böyle bir araya gelme gerçekleşecek.
1: Şimdi Batı medyasına baktığımızda da NATO zirvesi öncesinde savaş uçakları ile ilgili nasıl bir yol haritası izleneceğine dair tartışmalar söz konusu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Trump'la NATO zirvesinde yine bir araya gelmesi bekleniyor. Bu görüşmeye baktığımızda en önemli gündem maddelerinden biri tabii savaş uçakları ve savunma sanayine yönelik atılacak adımlar olacaktır. Bu temaslara dair de izlenimlerinizi almak isteriz. Ne gibi çıktılar bekliyoruz bu ziyarette?
0: Evet, en son 2004 yılında Türkiye'de yapılmıştı, 22 yıl geçmiş NATO toplantısı. 17 yıl sonra da ilk defa Obama gelmişti, mecliste konuşmuştu, onu hatırlıyorum ben. İlk defa Trump, işte o zamandan beri Trump burada olacak. Hem NATO noktasında hem de Türkiye ile ikili ilişkiler noktasında önemli bir zirve bu. NATO, şey, Trump niye Türkiye'ye geliyor? Bunu sık sık vurguluyor zaten. Cumhurbaşkanı için ben geliyorum
1: Son
0: diyor.
1: açıklamaları çok
0: Evet,
1: önemliydi, evet.
0: önemliydi. Buna vurgu yapıyor. Bazı hediyelerim de olacak
1: Evet,
0: dedi.
1: evet.
0: Tabii bizim buradan beklentimiz bir takım sorunlar vardı. Yani Trump'ın ilk döneminde de biraz sıkıntılı geçmişti. Ondan önceki başkanlar döneminde de sorunlar yaşanmıştı. Şimdi ikinci döneminde daha iyi giden ilişkiler söz konusu. Bazı sorunlar da vardı. İşte kasa yaptırımları getirilmişti. S-400'ler nedeniyle Rusya'dan alınan. Onun dışında F-35'lerle ilgili program kesintiye uğramıştı. Uğradı. Daha doğrusu Türkiye programdan çıkarıldı. Halkbank davası vardı. Hemen geçtiğimiz bir günlerde
1: Sonuçlandı.
0: sonuçlandı, bu
1: Evet.
0: davayla ilgili sorunlar çözüldü. Bizim bir Kaan uçağımız var. Onun motorlarını henüz yerli üretmiyoruz. Bu noktada bir beklenti var Amerika ile Trump'la görüşmede. Burada Trump bir 700 milyon Amerikan basınında yer alan bilgiye göre 700 milyon dolarlık bir anlaşmanın yapılacağı ya da işte bu satışa onay vereceği şeklinde bir beklenti var. Onun dışında F-35 işi var. Oradan biz programdan çıkarıldık. Buraya hem maddi olarak Türkiye'nin verdiği paralar vardı. Hem burada da üretimler yapıyordu. Burada Ostim'de bile oraya yan sanayi olarak Türk sanayisinden üretimler gidiyordu. Bu noktada programa geri dönme işleri olabilir. Bunlar da ikili görüşmelerde gündeme gelecek. Bunlar tabii önemli başlıklar. Diğer taraftan NATO ayağıyla baktığımızda NATO'nun yapısı bundan sonra nasıl olacak? Orada da bir kırılma noktasına gidiyor gibi görünüyor iş. Fransa Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları vardı. Macron'un can çekişiyor gibi bir
1: Evet.
0: şeydi işte.
1: NATO'nun beyin ölümünü
0: Beyin
1: gerçekleştiği
0: ölümü
1: söylemişti.
0: söylemişti. Ama daha sonrasında işte Almanya da aynı şekilde daha geri planda kalmıştı. Yani oradaki en güçlü ülke olmasına rağmen NATO'ya baktığımız zaman Amerika'dan sonra Türkiye NATO'daki en büyük orduya sahip ülke. Bu noktada Ukrayna Savaşı'nın başlamasından sonra NATO'nun varlığı tekrar önemli hale geldi. Orada NATO'ya karşı Trump'ın bir takım tavırları var. Avrupa Birliği'ne karşı tavırları var. Artık oraya kaynak aktarmayacağını söyledi. Daha sonra bir fon oluşturulması, %5'lik bir fonun oraya aktarılması ama AB ülkeleri içerisinde bu fonun kullanılması kullanılması savunma sanayine dönük. Orada da Türkiye NATO üyesi ama Avrupa Birliği üyesi olmadığı için o fonun dışında kalması gündeme geldi. Bu Ukrayna ile sorunun yaşam

0: olmasından sonra güvenlik sorunu noktasında tekrar bu NATO'nun önemi ortaya çıktı. Ama işte burada Almanya tekrar bir öne geçer mi? Bu işin sürükleyicisi olur mu? Avrupa Birliği çerçevesinde baktığımızda bunu göreceğiz. Burada bir buzdağı erimeye başladı NATO. Bu eriyiş sürecek mi, yoksa yeni bir yol haritası, yeniden bir atak, yeni bir atılım yapılacak mı? Bunlar da bu NATO toplantısında çok önemli olacak. NATO konusunda Avrupa Birliği'ne karşı Trump'ın bir takım kızgınlıkları var. Bu İran Savaşı'nda beni yalnız bıraktılar şeklinde. Orada da işte o şeyler, kırgınlıklar ya da kızgınlıklar giderilebilecek mi? Bunun sonunda hani bir ortak bir yol haritası, bir mesaj ortaya çıkacak mı? Türkiye'de yapılacak olan bu toplantı o açıdan çok önemli olacak. Avrupa Birliği ülkeleri, NATO işte 30 ülke gelecek, NATO ülkesi 32 ülke gelecek. Geniş kapsamlı yine savunma bakanları gelecek. Savunma şirketlerinin de burada olması bekleniyor, üst düzey bürokrasisinin. Bütün bunlar ele alınacak. Belki NATO noktası, Türkiye Ankara Zirvesi NATO'nun yeni yol haritasının belirlendiği bir yer haline de gelebilir. Çünkü NATO'nun işte 1957'de önemli olmuş. 2011'de bu Amerika'daki saldırı sonrası, İkiz Kuleler saldırısı sonrası, 2014'te yapılan NATO zirvesi önemli olmuş. Şimdi de yine kritik bir eşikte bulunuyor NATO. Yol yeni bir açılım, yeni bir yol haritası noktasında ki gelişmeleri
1: Bakalım,
0: izleyeceğiz
1: bizler de
0: gelecek
1: takip
0: haftalarda.
1: edeceğiz. Evet. Şimdi baktığımızda iç politik gündem de bir hayli hareketti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarını takip ettik bugün de. Provokasyon olarak nitelendirdi girişimleri. Şimdi Türkiye Basın Federasyonu Anadolu Sohbetleri programında önemli gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özellikle yeni anayasa çalışmaları ve terörsüz Türkiye başlığına değindi. Dilerseniz bu noktaya dair Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından yola çıkarak süreci ve gelişmeleri konuşalım.
0: Evet, sürece bakacak olursak 2024 Ağustos'uydu. Malazgirt'te Cumhurbaşkanı'nın bir açıklamaları olmuştu. İç cepheyi güçlendirme noktasında. Daha sonra 1 Ekim tarihinde Bahçeli'nin DEM Partililerle tokalaşması ve bunun devamında gelen açıklamaları olmuştu Bahçeli'nin. Bu süreçte daha sonra Şubat ayında Öcalan'ın açıklamaları oldu. Silah bırakma ve örgütün tasfiyesi noktasında. Daha sonra mecliste bir komisyon kuruldu ve Şubat ayında o komisyon çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık bir ay, bir yıl, 9 ay gibi bir süre geçti bütün bu süreçlerden. Şubat'tan bu yana da 4-5 aylık bir süre geçti. Komisyon çalışmasını yaptı ve bir rapor çıktı ortaya. O arada tabii temsili silah bırakmaları oldu, bazı kampların boşaltılması söz konusu oldu. Bu raporda da hep teyit ve tespit gibi bir başlık vardı. Silah bırakma ve yasal düzenlemenin birbirine paralel gitmesi noktasında. Şimdi bu sürece baktığımız zaman hep iktidar, AK Parti kanadında hep temkinli gidildi. Bahçeli ise daha çok bir yol açıcı, bir istikamet çizdi bu sürece ilişkin olarak. Onun açıklamaları çok önemliydi. Son dönemde, son iki grup toplantısında biz Bahçeli'den bu konuyla ilgili hiçbir şey duymamaya başladık. Süreç ne oluyor diye. Bu noktada Cumhurbaşkanı'nın parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları önemliydi. Artık silah bırakmayla ilgili yeni bir sürece girildiğine işaret ettiler ve bu noktada da yasal düzenleme artık gündeme geldi. Yasal düzenleme noktasında Cumhurbaşkanı'na Çarşamba günü grup toplantısı sonrasında da soruldu. Yetiştirebileceğimiz kadar yetiştireceğiz, getireceğiz dedi. Cevdet Yılmaz'ın bugünkü açıklamaları da önemli. Bu sürece ilişkin olarak işte karşı taraf, yani terör örgütü, nasıl bir yasal düzenleme olacak? Nasıl silah bıraktıktan sonra bizi ne bekliyor gibi bir soru işaretiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor. O mealde açıklamaları var. Diğer taraftan da Türkiye'nin, yani kamunun ya da devletin beklentisi diyelim, teyit ve tespit, yani silah bırakılsın ve ondan sonra diğer süreçler ilerlesin şeklinde. Bu ikisini paralel götürecek yeni bir bakış açısı yakalanmış gibi görünüyor. Bu son bir haftadır biz daha bir esneme görüyoruz bu teyit ve tespit noktasında. Yasal düzenlemenin belki meclise gelecek, bu yasal düzenlemenin

0: düzenlemenin içeriği ne? Belki terör örgütü bunu görecek. Komisyondan geçecek. Yasalaşır mı, yasalaşmaz mı? Hani sonbahara mı bırakılır? Ya da bu yasal düzenleme çıkar ama uygulaması noktasında belki tarih yürütmesi noktasında tarih, ileri bir tarih ortaya konulabilir. Böyle yeni gelişmeler olabilir. Cevdet Yılmaz'ın açıklaması o noktada önemli. Bir yasama mühendisliğine ihtiyaç var bu noktada gibi böyle ilginç bir cümlesi var. Belki işte o noktada yürütmenin belki yürütme tarihinin ileriye çekilmesi ya da işte meclise gelip geçmesi. Gerçi AK Partili kaynaklardan duyduğumuz şeyler de komisyondan geçer 2-3 günde. Hani Temmuz'da da meclis çalışacak. Genel kurulda da bir günde bile geçebilir ya da 2 günde geçsin. Hani Ağustos'a kalmadan da çıkabilir gibi değişik farklı yorumlar yapılıyor ama bunun nasıl bir hani hala biz hani bu Temmuz'da yasa geçecek diyemiyoruz ama bir çalışma var. Her iki tarafa da ulaştırılmış bir teklif, bir taslak olmadığını da duyuyoruz. DEM Parti'ye gelmiş bir şey yok. MHP ile istişare edilmiş ama bir taslak metin yok. 10-12 madde arasında bir düzenlemeden bahsediliyor. Burada PKK, KCK terör örgütü diye amaç, kapsam işte yazılacak ve onun tasfiyesine ilişkin terör örgütünün direkt adının yer aldığı bir düzenleme olacak. Öcalan'a statü olacak mı? Hayır, olmayacak. Bunu bugün Cevdet Yılmaz da söylemiş. Biz AK Partili meclis grup yönetiminden aldığımız bilgilerde o yönde görünüyor. Bir yasa gelecek ama işte burada yasa çıkarken mecliste CHP'de de tabii gelişmeler oluyor. CHP nerede durur? İşte son gelişmelerden sonra bugün mesela Özgür Özel Diyarbakır'a gitti. Sezgin Tanrıkulu'nun İstanbul Milletvekili Bahçeli ile görüşmesi olmuştu. CHP'nin çizgisinde çok değişiklik olacağını zannetmiyoruz. Belki ulusalcı kanatta bu yeni gelişmelerden sonra farklı bir tavır izlenebilir ama yine de çünkü komisyonda yer aldı CHP. Burada işte bu taslak hazırlandıktan sonra muhtemelen taslak hazır işte bir görüş alışverişine çıkılması AK Parti kanadından siyasi partilere taslağın ulaştırılması, onların da bir çalışma yapması ve bir müzakereden sonra bunun meclisten geçirilmesi ya da son şeklinin o şekilde verilerek meclise gelmesi noktasında da bir hassasiyeti olacaktır AK Parti'nin. Çünkü Cumhurbaşkanı Çarşamba günü grup toplantısında yeniden yeni kapı ruhu dedi. Bu da yani bu konuda ortak hareket edilmesi, meclisin ortak çalışması AK Parti tarafından da hassasiyetle gözetiliyor. Çünkü bunun hani siyasi sonuçları da olur. Çünkü yani sonuçta meclisin karar verdiği, tüm partilerin birlikte çıkardığı bir yasal düzenleme ya da AK Parti'nin tek başına yaptığı bir yasal düzenlemenin tabanda, siyasette, halkta karşılıkları farklı olabilir. O yüzden hani sonuçta da terör tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele. Tüm partilerin katkısıyla bu yola girildi. Bir komisyon oluştu, raporlar yazıldı. Bu yolda da aynı şekilde devam edilmesi önemli. İşte şimdi bir gelecek haftadan sonra bu süreç biraz meclis ayağında kıpırdanır. Bir taslak belki taraflara şeyleri ulaştırılır. Siyasi partileri. Diğer taraftan İmralı heyetinin bir ziyareti olabilir İmralı'ya. Oradan da bir değerlendirme alınabilir. Bütün bunları takip edeceğiz ama bu işte bir
1: NATO zirvesi
0: süreç
1: sonrasında sanki
0: sonrasında
1: kalmış gibi
0: evet
1: değil mi?
0: evet öyle görünüyor. Bir sanki süreç durmuş gibiydi ama son bir haftadır, 10 gündür bir tekrar iktidar yani hükümet kanadından da gelen açıklamalar var. Hızlanacak gibi görünüyor.
1: Evet. Şimdi baktığımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de sandalye dağılımında da değişiklik söz konusu. Bu ay AK Parti 2 milletvekilinin katılması, CHP'den 2 milletvekilinin istifa etmesi sonucunda sandalye dağılımında da bir değişiklik yaşandı.
0: Evet. Çok hızlı transferler yaşıyoruz. Hem milletvekili ayağında hem yerel yönetimler ayağında. Dün il başkanları toplantısı vardı AK Parti'de. 3 tane belediye başkanı da katıldı. İşte İyi Parti'den, Nevşehir'den, Keşan CHP'den daha önce istifa etmişti. Ve Keçiören Belediye Başkanı uzun zamandır zaten AK
1: Adı
0: Parti'yi
1: geçiyordu, evet.
0: istiyordu. O cephede öyle bir gelişme oldu. Milletvekili ayağında da geçen hafta İstanbul Milletvekili istifa etmişti. Bir gördüğüm durum gerek üzerine diye dün katılımı, çarşamba günü katılımı oldu. Yine İyi Parti'den bir istifa
1: Evet.
0: vardı. O da katılım oldu. AK Parti 277'ye ulaştı zannedersem. Tabii bu hareketlilik daha da sürecek gibi. Çünkü bunu CHP ayağında göreceğiz. Orada da bildiğiniz gibi süreç yani bu kayyum meselesinden sonra oldukça hareketlenmiş durumda. Orada Kılıçdaroğlu ekibi genel merkezde çalışıyor. Bir takım ihraçlar gündeme geliyor. Gerek belediye başkanları gerekse milletvekilleri düzeyinde. Diğer taraftan Özgür Özel 800 civarı imzayı sunmuştu. 10 günlük süre verilmişti. O süre bugün doluyor. Gelecek hafta içerisinde olağanüstü kongrenin yapılmasını istemişlerdi. O genel merkezde işte tedbir kararı var. Biz bu kongreyi yapamayız diyor. Gelecek hafta bunu yerel makama yargıya mahkemeye taşıyacak ve bir çağrı heyeti oluşturulmasını isteyecek CHP ve oradan çıkacak sonucu bekleyecek Özgür Özel kanadı. Diğer taraftan 20 Temmuz'da adli tatil başlıyor. O güne kadar Yargıtay'dan bir karar çıkar mı çıkmaz mı? Bu tarafı gözetiyor CHP bakıyor. Eğer oradan da bir karar çıkmazsa yeni parti bir süredir siz de takip ediyorsunuz. Yeni parti kuruldu deniliyor. Anadolu Partisi'nden bahsediliyor. Onun dışında kurulu bir parti. Bir de ayrıca bir parti kurulması noktasında da çalışmalar olduğu ifade ediliyor. Eğer 26 Temmuz'a kadar olağanüstü kurultay yapılmazsa CHP seçimlere giremez deniyor. O şeyde genel merkez kanadı yok öyle bir şey. Çünkü şu anda mutlak butlan süreci var diyyor. Yani yaz aylarını özellikle CHP ayağında çok hareketli
1: Sıcak
0: geçireceğiz
1: gelişmeler
0: gibi
1: bizi
0: görünüyor.
1: bekliyor.
0: Diğer taraftan da bugün AK Parti kampa giriyor.
1: Evet.
0: O da önemli olacak. Çünkü AK Parti kamplarından her zaman önemli kararlar çıkar önümüzdeki döneme ilişkin. Bir
1: Sapanca da olacak değil mi? Evet.
0: Yol haritası belirlenecek diye bekliyoruz. Gerek bakanlar, gerekse parti yöneticileri, milletvekillerinin katılımıyla, Cumhurbaşkanı da katılımıyla bir takım istişareler yapılacak. Bunlar raporlaştırılacak ve önümüzdeki döneme ilişkin neler yapılacağını göreceğiz. Belki bilemiyoruz şey olur mu Cumhurbaşkanı'nın adaylığı noktasında Cumhurbaşkanı aday olduğunu açıklar mı ya da bir seçim tarihi beklemiyoruz da onun dışında hani bir şeyler açıklanırmış gibi de bir hava var bir kamptan sonra bir yol
1: Kulisler
0: haritası
1: biraz hareket
0: çıkacak gibi
1: ediyorsunuz. Yeni yol
0: görünüyor.
1: haritasını
0: Evet.
1: bekleriz biz de. Şimdi bu haftanın en önemli başlıklarından birisi de 12. yargı paketiyle ilgiliydi. Bu konuya
0: Evet.
1: dair de yine sizden yorum almak
0: Hı.
1: isteriz.
0: 12. Yargı paketi şey yapacak.
1: Kısaca alalım isterseniz.
0: Komisyondan geçti. Gelecek haftada genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Bu paket daha büyüktü. Aslında biraz da küçültülerek meclis kapanmadan önce hızlıca geçsin diye özellikle bazı düzenlemeler var ki vatandaşa dokunan önemli bir paket ve Temmuz ayında
1: Peki, çok
0: yasalaştırılacak.
1: teşekkür ediyoruz. Katkılarınız için sağ olunuz. Gazeteci Canan Sakarya bizlerle birlikteydi.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: TRT Washington muhabiri Tuna Şahan'la bizlerle birlikte. Tuna Şahan, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Washington'a merhaba İpek Önder. İyi yayınlar diliyorum.
0: Washington'da yaşanan gelişmelerin detaylarını sizden dinleyelim.
1: Elbette. Şimdi öncelikle Amerika Birleşik Devletleri İran'la başlayalım. Sonunda Lübnan'la ilgili görüşmeler vardı burada. Onunla devam edeceğim. Bir de Türkiye-Amerika ilişkilerini ilgilendiren önemli bir haber var. Tabii önce Türkiye-Amerika ilişkilerini ilgilendiren haberle başlayalım. Türkiye'ye jet motoru satışı konusunda Trump yönetiminin Kongre'ye bildirimde bulunduğu belirtildi. Konuya yakın iki kaynak Amerikan basınına açıklama yaptı. Ve özellikle bu bildirim belgesine göre Trump yönetimi önceki gün Kongre'ye Türkiye'ye 705 milyon dolar değerinde jet motoru satışı gerçekleştirme niyetini resmen bildirdi. Demokratik Partili Kongre üyesi Gregory Meeks de bunu doğruladı. Trump yönetiminin Türk ordusuna verilecek 700 milyon dolardan fazla tutardaki savunma malzemeleri için kendisine bilgi verdiğini, hatta bu konuda Kongre denetimini atlayacağını bildirdiğini de söyledi. Burada dinleyicilerimize biraz açmak gerekirse, bu tarz silah satışları Kongre onayına ihtiyaç duymaksızın yapılabiliyor ama bir prosedür, bir bürokrasi gerekiyor. İşte Trump yönetimi bu prosedürü, bu bürokrasiyi aşarak bu satışı gerçekleştireceği yönünde bir haber var şu anda. Dolayısıyla Trump yönetiminin aslında bu bürokrasiyi aşma yönündeki niyetini gösteriyor Kongre'ye bildirimde bulunması. Tabii bundan sonra Kongre'nin eğer bir itirazı varsa 2 hafta içerisinde toplanıp 3-2 çoğunlukla bunu bir tasarıya dönüştürmesi gerekiyor ki Trump'ın özellikle önceki gün NATO Genel Sekreteri ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede de Türkiye, Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki son derece yakın, sıcak, samimi sözlerini hatırlayacak olursak bu konuda Cumhuriyetçi Parti'nin bu satışın önünde durması beklenmiyor işin gerçeği. Dolayısıyla önümüzdeki günler bu noktada kritik. Onu da hemen bu noktada bu vesileyle hatırlatalım dinleyicilerimize. 2 gün önce NATO Genel Sekreteri Beyaz Saray'daydı ve hem Birleşik Devletler Başkanı Trump hem de NATO Genel Sekreteri Rutte Türkiye'nin çok büyük ve güçlü bir orduya sahip olduğunu, çok muazzam büyüklükte, bu kelime onlara ait, muazzam büyüklükte bir savunma sanayine sahip olduğunu belirttiler. Ve dolayısıyla yaklaşan NATO zirvesini de İttifak tarihinin en önemli zirvesi olarak tanımlıyor Amerikan yönetimi. Dolayısıyla bu zirve öncesi de özellikle Amerika ve Türkiye arasında yeniden ilişkilerin ivme kazanması açısından önemli bir haberdi bu. Diğer taraftan İran meselesine gelecek olursak, Amerika Birleşik Devletleri ve İran mutabakatının ardından Hürmüz'de yine tansiyon yükseldi. Hürmüz Boğazı'nda ve Umman açıklarında bir kargo gemisinin saldırıya uğraması sonrası Birleşmiş Milletler tahliye sürecini geçici olarak durdurdu. Trump yönetimi ve Körfez ülkeleri de Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret alınamayacağını açıkladı. Dolayısıyla önümüzdeki haftalar bu noktada çok kritik. Amerika Birleşik Devletleri ve İran geçtiğimiz hafta sonu bir araya gelmişlerdi heyetler ve olumlu açıklamalar yapıldı. Ama bilhassa Hürmüz Boğazı, İran'ın nükleer programı, işte İsrail'in bu süreci rayından çıkarabileceğine ilişkin Washington'daki endişeler düşünüldüğü zaman zorlu bir sürecin içindeyiz. Dolayısıyla önümüzdeki haftalar ve aylarda da Amerikalı ve İranlı heyetler arasında yine arka plan diplomasisi zaten bugün devam ediyor ama yüz yüze görüşmelerin organize edilmesini bekliyoruz. Bir sonraki görüşme için bir seyahat planı veya bir tarih açıklanmadı Washington'dan. Ama şüphesiz ki önümüzdeki haftalarda Amerikalı ve İranlı heyetler kritik konuları görüşmek üzere yeniden bir araya gelecekler. Son olarak Lübnan demiştik. Özellikle Lübnan'da İsrail ve Hizbullah arasında ateşkes için görüşmeler Washington'da bu hafta devam etti. Ve hatta bugün de, Cuma günü de bu görüşmelerin devam edeceğini söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda İsrail-Lübnan müzakereleri sürerken ABD planı kapsamında bazı pilot bölgeler belirlenerek İsrail ordusunun bu bölgelerden çekilmesi ve Lübnan ordusunun buralara konuşlandırılması ele alınacak. Bugün Lübnan İsrail'den sınırın gerisine çekilmesini istiyor. İsrail ise buna yanaşmıyor. Hizbullah'ın silahsızlandırılması yönündeki isteğini sıklıkla gündeme getirip çekilmeyeceğini söylüyor. Dolayısıyla bu kritik bir mesele. Bu Amerika ve İran arasındaki kırılgan barış süreci için de çok kritik bir mesele. Çünkü Lübnan, Amerika-İran arasındaki mutabakatta yer alan maddelerden biri. Yani Lübnan'da ateşkesin uygulanması yönünde bir madde var. Halbuki İsrail'in orada ateşkes ihlallerini biliyoruz. Dolayısıyla Amerika ile İran arasındaki mutabakatın bir barış anlaşmasına dönüşmesi için Lübnan'da da kalıcı ateşkes ve bir barışın sağlanması gerekiyor. Özellikle Washington'da İsrail'in bu süreci Lübnan'a saldırarak rayından çıkarmaya çalışabileceğine ilişkin Amerikan istihbaratının da bazı raporları olduğunu düşünecek olursak, Lübnan çok kritik bir başlık. Önümüzdeki haftalarda yine bu konuda da hararetli görüşmeler yapılacak. Evet, Washington gündeminde özellikle İran ile mutabakat sonrası müzakerelerin devamı, Lübnan-İsrail görüşmeleri ve özellikle Türkiye'ye jet motoru satışı ve yaklaşan Ankara zirvesi öncesi Trump yönetiminden açıklamadan öne çıkmıştı.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Kolaylıklar dileriz, iyi çalışmalar.
1: İyi yayınlar diliyorum ben de, sağ olun.
0: TRT muhabiri Tuna Şahan'la bizlerle birlikteydi.
2: Sporda yaşanan son gelişmeler günün özetinde.

0: spor yorumcusu Lütfü Özel bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Özel.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi bir akşam diliyorum.
0: İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol takımımız D grubu 3. ve son maçında ev sahiplerinden ABD ile bugün karşı karşıya geldi. Sabahın erken saatlerinde.
1: 5'te.
0: Sabah 5'te.
1: Bize göre 5'te.
0: Evet, siz de çok erken saatlerden biri
1: TRT
0: yayındasınız.
1: Haber'deydim ben de,
0: evet, evet. A Milli Futbol takımımız 3-2 mağlup etti ABD'yi. Karşılaşmayınızı takip ettiğiniz sonucu nasıl yorumlamak istersiniz?
1: Şimdi birincisi biz ilk maçı kaybettiğimizde Avustralya'ya karşı kıyamet koptu zaten. Çok ağır eleştiriler oldu. Ama orada bir sağduyu gerekiyordu. Onu bir biçimde benim de içinde olduğum bazı meslektaşlar ya da kamuoyunun bir kısmı dile getirdiler. Yani daha iki maç var. İki maçı kazanarak zaten yolumuza devam edebiliriz. Bir galibiyet, bir beraberlikle de gidebiliriz. Ama iki mağlubiyetle gidemeyeceğimiz aşikardı. İkinci maçı kaybettik. 10 kişi kalmış bir Paraguay'a karşı. Atamadık. Federasyon başkanı yaptığı basın toplantısında şunu dedi. İşte 60 küsur şutumuz var ve bunların hiçbiri gol olmadı. Yani 60 küsur şutumuzun olması oyunun baskı anlamında pozitif tarafta olan kesimin biz olduğunu gösteren bir şey. Elbette ki kabul. Ama topa sahip olma 70-80'lere yakın bizde. Bütün bunlar bir istatistik veriyor elbette. Fakat oyunun sonucunu bize anlatmıyor. Şöyle başka bir yoldan sağlama yapayım. Paraguay Dünya Kupası elemelerine kendi ülkesindeki, bölgesindeki, kıtasındaki maçlarda Brezilya'yı yendi, Arjantin'i yendi ve Uruguay'ı yendi. Şimdi bu maçların tamamında topa sahip olma oranları yine orada da rakiplerinin de %80'e yakın rakamlarda. Ama oyunu domine etme demeyeyim ama oyunu kontrol etme, pozisyon bulduğunuz zaman özellikle kontra atak yaratarak pozisyona girme işlerini beceriyorlar. Bize de onu yaptılar. Bize çok da pozisyon vermediler ama biz iki maçta da ciddi pozisyonlar bulduk. Yani gol pozisyonu bulduk fakat atamadık, evet. Hem şutlarımız çok fazla avuta gitti, atamadık vesaire. Şimdi iki maçta iki mağlubiyet olunca bu eleştiri arşa çıktı. Yani öyle söyleyeyim, evet. Çok ağır bir boyuta ulaştı. Ve o ağır eleştiriler içerisinde federasyon başkanı da, milli takım teknik direktörü de ve futbolcular da hepsi nasibini aldılar, öyle diyelim. Bugünkü maç, yani bize göre sabah oynanan maç, 3 gollü bir galibiyet. Sonra 90+8'de attık 3. golü. 2-1 galip duruma geçtik. 1-0 yenildik. 2-1 öne geçtik. 2-2 oldu. Ve son dakika içerisinde 3-2 yakalayarak yendik. Şimdi 3 gol atmak önemli. 1-0 falan bilseydi yine yüksek perdeden fazla sesimiz çıkmazdı da şuna sebep oldu şimdi. Teknik direktör Montella diyecek ki ya arkadaş işte biz 2 maçta bir kazaya uğradık, yani o kadar atamadılar. Havayı dövdüler. Pozisyon bulduk, kaleyi bulamadılar ama biz gerçek takım buyuz. Amerika karşısında oynadığımız oyun bizim gerçek kimliğimiz. Dolayısıyla biz kendi kimliğimizle oynadığımız zaman işimizi yapıyoruz deme fırsatı olmuş oldu. Federasyon başkanı için de böyle bir şey deme imkanı oldu. Dolayısıyla hani şöyle diyeyim, Pirus zaferi gibi diyeyim. Yani hani kazandık ama bir şeye yaramıyor. Sonuçta ağır bir şeyimiz var. Şimdi medya üzerinden yapılan ağır eleştirilere karşı Futbol Federasyonu Başkanı'nın da ağır karşılık verdiğini tanıklık ettik. Bu bayağı sert bir düzlemde gerçekleşti. Bu sertlik içerisinde yine bugünkü galibiyette insanlar biraz sakinleştiler. Ama bugünkü sakinliği yaratan en önemli dikkat çekici unsurların başında bu bizim Arda var ya oyuncumuz, onun yaptığı açıklama. Dedi ki Arda, biz dedi yapılan bütün eleştirileri hak ettik dedi. Yani o kadar ağır eleştiriye karşı bunu söylüyor. Ne denmişse doğrudur. Burada bizim drama yapmamıza gerek yok dedi. Ve biz burada şimdi bundan sonraki maçlara bakacağız.

0: Evet, ben bu bakış açısıyla bakıyorum. Yani bazı oyuncular artık görev sürelerini doldurmuş olabilirler. Onları yerine başka oyuncular ortaya çıkartabilir. Bir forvet bulamıyoruz hala bir türlü. Forvet arıyormuşuz meğersem. Teknik direktör Montella bunu yeni söyledi. Daha önceden aradığına ilişkin bir şey söylemiyordu ama arıyormuş meğersem. Öyle açıklama yaptı. Şimdi önümüzdeki yıllarda da 4 sene sonra tekrar gidelim. Ondan sonraki 4 sene tekrar gidelim. Ama araya böyle 24 yıllık mesafe olunca yani
1: Beklenti de yükseliyor.
0: sabahleyin Arda'nın attığı gol işte 24 yıl sonra attığımız Dünya Kupası'nda ilk gol diye böyle çok büyük tantanalarla, gürültüyle, patırtıyla, kamuoyuyla paylaşılmaya çalışılıyor. Bu gerçekliği olan bir şey değil. Avrupa Şampiyonası'na daha sık gidiyoruz. Ama Dünya Şampiyonası'na da gitmeliyiz elbette. Dünya Şampiyonası bu yıl 48 ülkeyle oynanıyor. Çok fazla sayı, çok fazla maç var. Daha 3. maçlar oynanmaya devam ediyor. Onlar bitecek 32, 16, 8, 4, 2 diye gidecek. Ama aralara zaman koyulacak. Temmuz'un 14'üne kadar devam edecek bu iş yani. Dolayısıyla oralardan bakıldığı zaman bıktırıcı demeyeyim ama futbolu çok fazla endüstriyel bir boyuta sokup bu kadar uzun bir zamana yayıp bir de sıcak bir bütün ülkeler aşağı yukarı yorulmuş, bıkmış, canı sıkılmış vaziyette. Hani bir an önce bitse de gitsek moduna giren ülkeler de var. İnanıyorum buna. Ama bu şekilde şimdilik götürüyorlar. Bir şey daha dikkat çekiciydi. Bunu çok fazla konuşulmuyor şu anda ama ülkeler bunu eğer hayata geçirirlerse orada dikkatimizi başka türlü çekecektir mutlaka diye düşünüyorum. O da su molası verilerek adeta maç dörde bölünmüş durumda. Yani basketboldaki gibi maç başlıyor 30'lu dakikalarda bir mola veriliyor 3 dakika. Devre sonuna kadar devam ediyor. İkinci devre başlıyor. Yine 60'lık dakikalarda bir devre su molası daha veriliyor. Alenen 4 devre oynanıyor maçlar. Bu bizim çok fazla alışık olduğumuz bildiğimiz bir şey değil. Tarz değil. Ama işte reklam yayınlanıyor oralarda. Reklam üzerinden endüstriyel futbol diye okuyoruz. Fakat bir de futbolun ruhu var tabii. Yani bizim algıladığımız, izlerken keyif aldığımız ve bir şey başlayıp devam ederken takip ettiğimiz, bu yüzden biraz yadırgıyor gibiyiz. Öyle söyleyebilirim. Ben yadırgıyorum. Yani çok hoşuma giden bir kural değil, ya da durum değil bu. Ama ülkelerin inisiyatifine verecekler bunu şimdilik. Başka oyun kuralları da değişti. O kuralları da şimdi burada Dünya Kupası'nda deniyorlar. Deniyorlar değil, uyguluyorlar alenen. Ama ülkeler buna kendileri karar verecek bir süre içerisinde. Tekrar onlar da girecekler ama biz dahil örneğin. İtalya kabul etti bunu biliyorum. Ama bizde böyle bir açıklama yapılmadı henüz. İşte 5 saniye içinde topu oyuna sok, 10 saniye içinde oyundan çık, kornere karışsın var. İkinci sarı karttan doğan kırmızı kartla da karışsın. Bunun gibi pek çok hikayeler var. Bazı takımların işine yarıyor, bazılarını da yakıyor. Bu da bir gerçek. Hakemlerin buna uyumu konusunda çok büyük bir sıkıntı yaşadıklarını görmedim ama eninde sonunda sıkıntılar tabii ki ortaya çıkabilecek, yaşanacak. Bunları da takip ediyoruz. Bize tekrar gelirsem şöyle diyeyim. Çok alalı valalı gittik yani biz oraya. Yani böyle işte kahramanlık türküleriyle neredeyse çok büyük bir toplum desteğiyle. Buna itirazım yok tabii ki olsun. Bunun bir baskı yarattığına inanıyorum ben yani. Bu oyuncular da bunu ki dile getirdiler zaman zaman. Değişik platformlarda, değişik röportajlarda ağızlarından bu çıktı. Bu bir etkileyici unsur oldu. Ama bizi en çok etkileyen ve bence iki yenilgiyi ve bugünkü tamam galibiyeti aldık cebimize koyduk kabul ediyoruz. Büyük bir keyifle ve mutlulukla. İki mağlubiyeti bize esas anlatan mesele şu. Biz orada Arizona eyaletinde Phoenix diye bir bölgede Amerikalı yetkililerin, FIFA'nın daha doğrusu bize sunduğu kamp yerlerinden sunulanı kabul ettik biz. Toplantılar yapıldı vesaire yapıldı. Başka önerilerde bulunduğunu FIFA'nın yeni öğrendik. Gazete haberiyle öğrendik. Çünkü oradaki Arizona'daki sıcaktan çok şikayet etti oyuncularımız. Çok sıcak, çok sıcak, duramıyoruz, yapamıyoruz diye. Federasyon tarafı da şöyle söyledi. Biz elemelerle gittik oraya, playoff'la gittik. Dolayısıyla ne çıkarsa bahtımıza oldu. Sona kalan dona kalır olduk diye açıklama yaptılar ama anlaşıldı.

0: ki öyle olmamış. Biz daha fazla para vermemek adına oradaki uygulamayı kabul etmişiz. Bu da futbolcuları çok olumsuz etkilemiş. Eğer burada bir bu şeyin hesabı verilecek noktasında bir arayışımız varsa, ben bunu hesap vermeyi böyle kamuoyunun algıladığı gibi demek istemiyorum ama bir sorumluların olması gerekir. Federasyonun bizzat sorumlu olduğunu düşünüyorum ben. Bakın ne teknik direktöre hataları oldu, oyuncu tercihleri, oyuna müdahale şekilleri hepsini eleştirdik. Fakat bu tercihle oyuncuların sıcakta antrenman yapmak zorunda kalmaları ve işte antrenman sahasına bile gidip gelmeleri, 40 dakikalık bir yola gidip geldiler kaldıkları sürece, bir iki maç yapılan bölgelere uçarak gittik geldik. Yani 7000 kilometre mesafe kat edildi. Bu da büyük bir bu yüzden ortaya çıkmış bir hata. Ama bu hataların sorumlusu federasyonda bu işleri organize edenler kimlerse onlar. Biz Montella ve oyuncular üzerinden çok fazla yükleniyoruz ama işin gerçek tarafının olmadığını da dile getirmeliyiz. Böyle özetleyeyim. Sonra maçlar devam ediyor. Evet, üçüncü maçlar devam ediyor. Bazı takımların artık bir üst gruba çıktıkları belli oldu. Bazı takımlar da elendi. Elenenler arasında radikal bir sürpriz yok. Ama şöyle diyeyim. Katar'da oynanan, yani 2022'deki turnuvadan bahsediyorum. Futbolun daha etkileyici, hoşumuza gidici, bizi olumlu, yani izlemesi keyifli olan maçlar olduğunu düşünüyorum. Burada o tada daha henüz varamadığımı söylemeliyim. Belki eleme maçları başlayınca başka bir atmosfer oluşacak. Yani oradan etkileneceğiz. Onları izlerken heyecanlanacağız. Ama önemli takımlar Brezilya, Arjantin, İspanya, Fransa, Almanya, bunlar yollarına cayır cayır devam ediyorlar. Bir, iki, bir Messi hikayesi takip ediyoruz. Beş gol attı adam. Haaland Norveçli, o da gol krallığında gidiyor. Yani isimleri olanların hepsi
1: Altın ayakkabı ödülü var. İşin
0: işlerini,
1: sonunda, evet.
0: işlerini çok iyi yapıyorlar. Bu da ayrı bir keyif elbette ki, ama Messi yine bu şeye de damgasını vurdu. Arjantin attığı 5 gol de Messi'den.
1: Evet, şimdi Dünya Kupası da bizim için sona erdi ama transfer hareketliliği de başladı. Dilerseniz futbol takımlarının bu yavaş yavaş sezona dair açılış çalışmalarına bir değinelim. Transfer çalışmalarına bakalım.
0: Şimdi Galatasaray biraz daha sakin takip ediyor süreci. Topla olarak ifade etmeye çalışayım, izin verirseniz. Tabii ki ekonomileriyle ilgili, evet, onlara federasyon bir harcama limiti verdi. Ancak onlar şunu alacağız, bunu alacağız üzerinden medyada çıkan bazı haberler dışında çok böyle yüksek perdeden bir görüntüleri yok. Icardi gidecek mi kalacak mı
1: Evet.
0: şeklinde bir şeyleri var.
1: Evet.
0: Fenerbahçe çeşitli dokunuşlar yaptı ama Fenerbahçe basketbolda esas ağırlıklı dokunuşlar yaptı. Beşiktaş'ta henüz herhangi bir hareket yok. Trabzon çok hareketli. Kamuoyunda çok radikal bilinmeyen bazı oyuncuların, genç oyuncuları geçen sezon da bunu başardılar. Bu sezon da başardılar. İyi transfer yapıyorlar. Dolayısıyla ama bu tabii maçlara, sezona nasıl yansıyacak onu bilmiyoruz. Fenerbahçe'de yeni bir yönetim olduğu için böyle Fenerbahçe kamuoyu çok yüksek noktada bir aman şu gelsin bu gelsin şeklinde beklenti içinde gelebilir ama oyuncu satmaları gerekiyor. Çünkü UEFA nezdindeki harcama limitleri de çok düşük ve sorunlu vaziyette, ceza kesiyor UEFA çünkü o limitlerin üstüne çıkıldığı
1: Evet.
0: zaman. Bunları biz şu anda milli takımın gölgesinde izledik ama milli takım döndükten sonra bütün gazete sayfaları, bütün televizyon programları tamamen üçte ikisi asparagas ama üçte biri de bir takım gerçeklikleri de içeren transfer haberleriyle çalkalanacak, öyle
1: Evet, evet
0: görünüyor.
1: efendim. Son yarım dakikada da dilerseniz
0: Son
1: kadın
0: yarım
1: erkek voleybol
0: dakika.
1: milli takımlarına da bir kısaca bir değinelim birkaç cümleyle sonra da
0: Tamam.
1: kapanışa
0: Şimdi
1: geçeriz.
0: Japonya'ya gidecek kadınlar. Kadınlar
1: Evet.
0: da iyiyiz. Ankara'daki maçta 4'te 4 yaptık. Japonya'daki maçta da inşallah 4'te 4 yaparız. Oradaki
1: Evet.
0: Polonya ile, Tayland'la ve Japonya ile oynayacağız. Zor maçlar elbette ki. Erkekler de Milletler Kupası'na başladı. Dün Polonya'yı dünya şampiyonu güç bela kaybettik, yani elimizden
1: Ya
0: uzatmadan
1: evet.
0: kaybettik.
1: Yarın Arjantin'e karşı karşıya
0: Evet.
1: gelecek.
0: Ama bugün ben federasyon başkanı ile konuştum. Keyfi yerindeydi, öyle söyleyeyim.
1: Başarılar diliyoruz takımlarımıza. Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben de
1: efendim
0: teşekkür ederim.
1: katkılarınız için.
0: Sağ olun.
1: Spor yorumcusu Lütfü Özel bizlerle birlikteydi. Günün özetinin bugünlük ve bu haftalık da sonuna geldik. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Spikeriniz Hafize Okan. Önce özetler. 9 aylık zorlu maraton bitti. Yaklaşık 18 milyon öğrenci için yaz tatili başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracatçılara müjde verdi. CHP'de olağanüstü kurultay talebi sürüyor. Venezuela'daki depremlerde can kaybı 589'a çıktı. Hürmüz Boğazı'nda mutabakat sonrası tansiyon yükseldi. Yeniden görülen Leyla Aydemir davasında amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Özetleri sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona erdi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından karne alan öğrencileri kutladı. Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona erdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin ikinci eğitim öğretim yılının da tamamlandığını söyledi. Bakan Tekin, İstanbul Bakırköy'de karne dağıtım törenine katıldı.
2: Esas mesele odağı bu işin tabii silahların bırakılması, terörün artık Türkiye'nin gündeminden kalıcı bir şekilde çıkarılması. Kritik bir aşamaya gelmiş durumdayız. Meclisimizdeki komisyon çok önemli çalışmalar yürüttü. Gerçekten örnek bir çalışma oldu. Yasal olarak neyle muhatap olunduğu belirlenmiş olacak ama bunun harekete geçişi belli koşullara bağlanmış olacak.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracatçılara müjde verdi. Reeskont kredisinin günlük limitinin 5 milyar liraya yükseltildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı, Türkiye İhracatçılar Meclisi 33. Genel Kurul ve İhracatın Şampiyonları ödül töreninde konuştu.
3: Daha önce 300 milyon lira olan reeskont kredilerinin günlük limitini 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. Bu defa İlave 500 milyon lira ile bu rakamı 5 milyar liraya çıkarıyor. Bir diğer ifadeyle 3 yıl önce 300 milyon lira olan reeskont kredileri günlük limitini yaklaşık 17 kat artırarak 5 milyar liraya yükseltmiş oluyoruz. Tüm ihracat ailemize hayırlı olmasını diliyorum. 2025 yılında %3,6'lık büyüme ve 2026 yılının ilk çeyreğinde ise %2,5 oranında büyüme kaydettik ve kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. 2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız 2025 itibariyle 273,3 milyar dolara yükseldi. Hizmet

0: İhracatımız ise 2002 yılındaki 14 milyar dolardan geçen yıl 122,6 milyar dolara çıktı.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ihracatı

0: pazarındaki büyük oynaklıklara ve artan ithalat hacmine rağmen Türkiye olarak ihracatımızı arttırmayı başardık. Dış ticaretimizde ve cari işlemlerde istikrarlı bir tabloyu sürdürmeyi başardık. Yılın ikinci çeyreğindeki hızlanan tarımsal üretim, yine kapasite kullanma oranı ve özellikle reel kesim güven endeksindeki artışlar, tüketici güven endeksindeki artışlar yılın ikinci çeyreğinden başlayarak 2026 yılının kalan bölümünde de Türkiye ekonomisinin 23 çeyrek olduğu gibi büyüme sürecini devam ettireceğini göstermektedir.
1: CHP Genel Merkezi'nde mesai devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da çalışmalarını makamında sürdürdü. Olağan kurultay için oluşturulan 6 kişilik hazırlık komisyonu düzenli olarak toplanıyor. Özgür Özel tarafının olağanüstü kurultay talebiyle 800'den fazla delegeden imza toplayarak genel merkeze ilettiği başvurulara henüz bir cevap verilmedi. Kılıçdaroğlu yönetimi mahkemenin tedbir kararı nedeniyle olağanüstü kurultay yapılamayacağı görüşünü dile getiriyor. Özgür Özel ekibi ise parti tüzüğü güne göre 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilmesinin zorunlu olduğunu savunuyor. Aksi halde konuyu mahkemeye taşımaları bekleniyor. İstanbul'da CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 16'sı yakalandı. Şüphelilerin tutuklu bulunan eski belediye başkanı Özgür Kabadayı'nın kurduğu iddia edilen rüşvet sistemine dahil oldukları belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir aşamaya gelindiğini söyledi. Silahların bırakılmasının öncelikli hedef olduğunu vurgulayan Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarında da sona yaklaşıldığını açıkladı. Memur ve emekli maaşları ile ilgili konuşan Yılmaz, çalışanları enflasyona ezdirmeme prensibini sürdüreceklerini belirtti.
2: Tamamlanmak üzere. Sonra tabii ki Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Diğer partilerle görüşeceğiz. Muhalefetin de bu konuda bir şey koyması lazım ortaya ki oturup meclis çatısı altında bunlar müzakere edilebilsin.
1: Cevdet Yılmaz, Amerikan Başkanı Trump'ın Türkiye ziyaretinde gündeme gelecek konulara da değindi.
2: Bizim Amerika ile büyük bir ticaret gündemimiz. Ticaret anlaşmalarımızın yapılması gerekiyor, sonuçlandırılması gerekiyor. 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefimiz var. O hedefe nasıl ulaşırız, neler yaparız birlikte bunları konuşmamız.
1: Cevdet Yılmaz'ın gündeminde memur ve emeklilere ilk 6 ay için yapılacak zam oranı da vardı.
2: Belli artışlarda Temmuz enflasyonu çıktığı zaman memur maaşları, emekli maaşları ona göre şekilleniyor. Enflasyonu hiçbir zaman ezdirmedik. Böyle bir prensibimiz var. Yansımadığı tek bir alan var, o da bu asgari emekli ücreti dediğimiz. Bunun mutlaka kanunla yapılması gerekiyor. O konuda da meclisimiz gerekli çalışmaları yapacak.
1: Cevdet Yılmaz, İsrail Dışişleri Bakanı'nın 1915 olaylarına ilişkin skandal teklifine de tepki gösterdi.
2: Hiçbir şekilde tabii kabul edemeyiz bu yaklaşımı. Kendi soykırımlarını örtmeye çalışan, kendi suçlarını örtmeye çalışan çabalar bunlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, Gazze'de yaşananlar tüm insanlığın gözleri önünde yaşandı.
1: Geçen ay rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'dan kötü haber geldi. İstanbul'da yoğun bakımda yaklaşık bir aydır zatürre tedavisi gören usta oyuncu 77 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kadir İnanır 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak İstanbul'da hastaneye kaldırılmıştı. Usta oyuncu tedaviye yanıt vermedi, akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Yeşilçam'ın karizmatik jönü İnanır canlandırdığı her karakterle sinema severlerin kalbinde unutulmayacak izler bıraktı. Venezuela'nın Yumare ve San Felipe kentlerinde 589 kişinin hayatını kaybettiği depremler sonrası enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. En son yıkılan binanın altında kalan bir bebeğe ulaşıldı. O anlar büyük sevince neden oldu. Depremlerde enkaz altında kalan bir kadın yıkıntıların arasında doğum yaptı. Gözlerini enkazda dünyaya açan bebek ekipler tarafından kurtarıldı. Büyük yıkıma yol açan afette yaklaşık 3000 kişi yaralandı. Venezuela'daki depremlerin ardından Türkiye'den bölgeye yardım eli uzanıyor. Arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan askeri uçak yola çıktı. 37 kişilik ekipte AFAD, UMKE ve Türk Kızılay personeli bulunuyor.

sunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, İnsani Yardım Tugayı'ndan 20 kişilik bir ekibin daha bölgeye ulaşması planlanıyor. ABD-İran mutabakatının ardından ilk kez Hürmüz'de tansiyon yükseldi. Umman açıklarında seyir halindeki bir kargo gemisi saldırıya uğradı. ABD'li yetkililer gemiyi İran'ın vurduğunu öne sürdü. İran ise Körfez'deki Amerikan askeri varlığının bölgedeki güvensizliğin temel nedeni olduğunu savundu. Saldırının ardından Birleşmiş Milletler Hürmüz'deki gemilerin tahliye sürecini geçici olarak durdurdu. İran Devlet Televizyonu da Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçiş girişiminde bulunan 3 yabancı tankerin devrim muhafızlarının uyarısının ardından geri döndüğünü duyurdu. İran'da Dışişleri Bakan Yardımcısı, Boğaz'daki geçişe ilişkin her türlü düzenlemenin İran'la koordinasyon içinde yapılması gerektiğini, aksi halde belirlenen geçiş güzergahının askıya alınacağını açıkladı. Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret alınıp alınmayacağı tartışması da sürüyor. Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerde Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerden ücret alınmasına karşı çıktı. İran, ABD ile Körfez ülkelerinin ortak açıklamasını müdahaleci, sorumsuz ve kışkırtıcı olarak nitelendirdi. Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin Umman'la imzalanan mutabakat çerçevesinde yönetileceğini yineledi. Amerikan basını da İran'ın Boğaz'da güvenlik, emniyet ve çevre hizmetleri karşılığında ücret alınmasını öngören yeni bir sistem üzerinde çalıştığını yazdı. Wall Street Journal'ın haberine göre bu model İran'a yılda yaklaşık 40 milyar dolar gelir sağlayacak. İsrail ateşkese rağmen Gazze'de katliamı sürdürüyor. Ateşkesin ilan edildiği tarihten bu yana 260 çocuğun öldürüldüğü açıklandı. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF çocukların savaş meydanında değil evlerinde öldürüldüğünü belirterek tepki gösterdi. İsrail işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de zulmü sürdürüyor. Batı Şeria'daki son baskınlarda 3'ü çocuk 16 Filistinli gözaltına alındı. İsrail unsurları işgal altındaki Doğu Kudüs'te de bir düğün salonuna baskın düzenledi. Filistinli damat, babası ve kardeşini gözaltına aldı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı yoğun saldırılar sürüyor. Rus güçleri Kiev, Sumi ve Zaporijya'yı hedef aldı. Ukrayna'da Moskova ve Tula bölgelerine İHA saldırılarıyla karşılık verdi. Moskova bir gecede 660 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini, bunun 2026'sının en yoğun İHA saldırısı olduğunu duyurdu. Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını yoğunlaştırırken esir takasında anlaştı. Taraflar 160'ar esir askeri serbest bıraktı. Ankara'da NATO zirvesi kapsamında 56 bin polis ve jandarma görev alacak. Şehirdeki gelişmeler 6 bin güvenlik kamerasıyla an be an takip edilecek, trafik ve asayiş denetimleri sıkılaştırılacak. Kapalı yollar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile heyetlerin kullanacağı güzergahlarda yoğunlaşıyor. Ankara'daki açık ve kapalı yollar, İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan harita uygulamasından görüntülenebiliyor. Niğde'nin Bor ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Niğde valisi Nedim Akmeş'e olayda bir işçinin hayatını kaybettiğini, bir işçinin ise ağır yaralandığını açıkladı. Vali Akmeş'e patlama ile ilgili vali yardımcısı başkanlığında komisyon oluşturulduğunu ve patlamanın nedenine ilişkin çalışma yürütüleceğini söyledi. Patlamaya ilişkin adli ve idari işlemler yürütülecek dedi. Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de meydana gelen patlamada iki kişi hayatını kaybetmişti. Fırat Kalkanı harekat bölgesinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Assubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in cenazesi Mersin'de toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Kenan Şahin'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Şehit asker Kenan Şahin, evli ve 3 çocuk babasıydı. Tüm Türkiye'yi hüzne boğan Leyla Aydemir olayında karar çıktı. Tutuklu olan amca Yusuf Aydemir kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan 6 sanıksa beraat etti. Kararın ardından adliye önünde yaşanan arbedeye polis ekipleri müdahale etti. Küçük Leyla'nın aç bırakılmaya bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlenmişti. 7 sanığın beraat ettiği ilk dava delillerin eksik toplandığı gerekçesiyle Yargıtay tarafından bozulmuştu. Gaziantep'te 5 yıl önce 4 yaşındaki Asiye Ateş'in 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramasına ilişkin 6 sanığın ceza aldığı kararın gerekçesi açıklandı. Küçük Asiye'yi yaralayan köpekler silah sayıldı. Sanıkların kasten yaralama suçundan sorumlu tutuldukları belirtildi. Mahkeme Asiye Ateş'in yaralanmasına sebep oldukları gerekçesiyle site yöneticisi de dahil 5 kişiye 6 yıl hapis cezası vermişti. Site yöneticisinin ağabeyi ise suç delillerini yok etme suçundan 2 yıldan fazla hapis cezası almıştı.

0: İstanbul Güngören'de çıkan kavgada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik tehdit mesajları ile ilgili ikisi tutuklu 9 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme 3 sanık hakkında hapis cezası verilmesine hükmetti. Ömer Faruk Ay birden fazla kişiye yönelik tehdit suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 18 yaşından küçük sanıksa yaş indirimi uygulanarak aynı suçtan 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Sanıklardan Ömer Can Özdoğan, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme 4 sanığın tüm suçlamalardan beraatine karar verirken 2 sanık hakkında ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. Almanya'dan Kasım 2025'te İstanbul'a gelen 4 kişilik aile Fatih'te konakladıkları tesiste zehirlenerek hayatını kaybetti. 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıkların savunmasının ardından mahkeme kararını açıkladı. İlaçlama firmasının sahibi Zeki Kışı ve oğlu Serkan Kışı'ya alt sınırdan uzaklaşarak iyi hal indirimi yapılmadan 18 yıl hapis cezası verildi. Otel sahibi Hakan Oğlak 13 yıl 4 ay, ilaçlamayı yapan Doğan Caferoğlu ise 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. İki kişi ise beraat etti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. 9 aylık zorlu maraton bitti. Yaklaşık 18 milyon öğrenci için yaz tatili başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracatçılara müjde verdi. CHP'de olağanüstü kurultay talebi sürüyor. Venezuela'daki depremlerde can kaybı 589'a çıktı. Hürmüz Boğazı'nda mutabakat sonrası tansiyon yükseldi. Yeniden görülen Leyla Aydemir davasında amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Spor. Sayın dinleyiciler, A Milli Futbol takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti. Ay Yıldızlılar grubundaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup etti. A Milli Futbol takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, Amerika Birleşik Devletleri galibiyeti sonrası TRT Spor'a konuştu. Futbolcularımız ve başkanımız için mutluyum diyen İtalyan çalıştırıcı, galibiyetle kapatmanın önemli olduğunu söyledi. Filenin Efelerinin Milletler Ligi'ndeki mücadelesi sürüyor. Ay Yıldızlılar ikinci etap ikinci maçında ev sahibi Polonya ile karşılaştı. Milliler güçlü rakibine 3-2 yenildi.
1: Hava durumu.
0: Hava durumuna gelince yurdun kuzey, doğu ve güneybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güneyi, batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurdun kuzey, doğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle. Ankara 16, İstanbul, İzmir, Adana ve Hatay 23, Antalya 25, Sakarya, Yalova, Kırklareli, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Trabzon 20, Manisa ve Denizli 22, Muğla, Zonguldak, Samsun ve Rize 19, Afyon, Karahisar ve Kayseri 14, Gaziantep 21, Şanlıurfa 26, Erzurum 10, Van 13, Kars 9, Bingöl ve Hakkari 17 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ile 18. kilometreleri arasında sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
2: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: 1 dakika.
1: Evrendeki temel kuvvetler evreni oluşturan büyük patlamadan önce bir aradaydı. Büyük patlamayla açığa çıkan bu kuvvetler evrenin varlığına olanak tanıyan temel kuvvetlerdi. Bu kuvvetler kütle çekim, elektromanyetik, güçlü çekirdek ve zayıf çekirdek kuvvetleridir. Kütle çekim kuvvetini yer çekimi olarak biliriz. Evrende kütle çekiminin etki alanı sınırsızdır. Ayağımızı yere basmamızı sağlayan bu kuvvet, yıldızların oluşumunu, gök adaların ve güneş sisteminin dağılmadan bir arada kalabilmesini, dünyamızın ve diğer gezegenlerin yörüngelerinde hareket etmesini sağlar. Elektrik yüklü parçacıkların birbiriyle girdikleri etkileşimden oluşan elektromanyetik kuvvet, atomları ve molekülleri bir arada tutar. Bizimle birlikte çevremizde gördüğümüz her şey atomlardan oluşur. Güçlü çekirdek kuvveti, atomların çekirdeğindeki parçaların

0: dağılmadan bir arada kalmasını sağlar. Evrenin dört temel kuvvetinden biri olan zayıf çekirdek kuvveti ise bu parçacıkların birbiriyle etkileşime girmesinden sorumludur.
1: Bir dakika.

0: bir hekimden dinledim.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar efendim. Sağlıkla ilgili güncel faydalı bilgiler paylaştığımız Bir Hekimden Dinledim programı işte başlıyor. Sayın dinleyenlerimiz, program yapımcımız Zeynep Yıldırım. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu bölümde teknik yönetmenimiz Melih Demirezer. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Ve tabii ki programı sizler için hazırlayan Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural da bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz bu haftada.
2: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
1: Yine konuk doktorumuz var. Ankara Onkoloji Hastanesi Medikal Onkoloji Kliniği'nde görevli doçent doktor Mustafa Büyükkör de bizimle bu bölümde. Sayın Büyükkör, hoş geldiniz TRT stüdyolarına.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim nazik davetiniz için.
1: Sayın dinleyenlerimiz, bu bölümde birçoğumuzun duymaktan bile çekindiği, evlerden ırak olsun dediği bir konuyu konuşacağız. Ama lütfen bize kulak verin, çünkü stüdyomuzda korkuyu değil, farkındalığı, gücü ve umudu konuşacağız. Konumuz meme kanserinde erken tanı ve yaşam kalitesi sayın dinleyenlerimiz. Ama önce şimdi sizi birçok insanın kendisinden bir parça bulabileceği bir ana götüreceğiz. Ardından Bir Hekimden Dinledim başlıyor. Neriman Hanım 49 yaşındaydı, iki çocuk annesiydi. Yoğun çalışan, evin düzenini çoğu zaman tek başına taşıyan, kendi kontrollerini ise hep erteleyen bir kadındı. Bir sabah duş alırken sol memesinde daha önce fark etmediği sert bir alan hissetti. Önce önemsemedi ve adet dönemine, strese ya da basit bir hormonal değişikliğe bağladı. Fakat birkaç hafta sonra aynı bölgenin hala ele geldiğini, koltuk altına doğru hafif bir dolgunluk da hissettiğini fark edince genel cerrahi polikliniğine başvurdu. Muayene, mamografi, ultrason ve biyopsi süreci derken meme kanseri tanısı aldı. Tanıyı duyduğu gün Neriman Hanım'ın aklına birçok soru geldi. Ameliyat olacak mıydı? Memesi alınacak mıydı? Kemoterapi gerekecek miydi? Saçları dökülecek miydi? Peki çocuklarına nasıl anlatacaktı? Tedavi planlanırken yalnızca tümörün tipi, evresi ve uygulanacak onkolojik tedaviler değil, ameliyat sonrası kolunu ne kadar kullanabileceği, omuz hareketlerinin etkilenip etkilenmeyeceği, lenfödem gelişme riski, yorgunluk, ağrı, uyku ve günlük yaşama dönüş gibi konularda gündeme gelmeye başladı. Neriman Hanım, meme kanseri tedavisinin yalnızca tümörü hedeflemediğini, bedenin, hareketin ve yaşam kalitesinin de bu sürecin içinde olduğunu fark etti. Ameliyattan sonra ilk günlerde sol kolunu hareket ettirmekten kaçındı. Dikişlerine zarar vereceğini düşündüğü için omzunu kısıtlı kullanıyor, kolunu gövdesine yakın tutuyordu. Bir süre sonra omzunda sertlik, koltuk altında gerginlik ve günlük işlerde zorlanma başladı. Tedavi ekibi ona kontrollü egzersizleri, yara iyileşmesine uygun hareketleri, lenfödem açısından dikkat etmesi gerekenleri anlattı. Neriman Hanım için süreç artık yalnızca hastalığı yenmek değil, tedavi boyunca gücünü korumak, hareketini kaybetmemek, kendini güvende hissetmek ve yeniden kendi hayatına dönebilmek anlamına geliyordu. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Bir Hekimden Dinledim programı devam ediyor sayın dinleyenlerimiz. Evet Mustafa Hocam, hayali kahramanımızın ismi Neriman Hanım, 49 yaşında. Evet, ameliyat oldu, hikayesini dinledik hep beraber. Evet, aslında çoğumuzun korkulu rüyası, çünkü son yıllarda kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri değil mi?
2: Evet öyle, en sık görülen kanserlerden biri, birincisi. Ama şöyle güzel bir durum var. Erken tanıyla ve uygun

0: uygun tedaviyle, ömür uzatıcı tedaviyle tam tedavi sağlayabildiğimiz bir kanser türü oldu. Bu çok güzel bir haber bizim için. Tabii şimdi detaylarını aslında hocamıza, Mustafa hocamıza soracağız. Ama başarılı bir şekilde tedavi ettiğimiz bir hastalık. Ve yine ilerleyen dakikalarda kanser tedavisi aldıktan sonra, yani kanser kür sağlandıktan sonraki problemleri de konuşacağız. Yani meme kanserini tedavi ediyoruz ama başka problemler çıkıyor. Yani buna bir süreç olarak bakacağız. Tanı, erken tanı, erken tedavi, tedavi sonrası takip gibi. Ama şimdi Neriman Hanım'dan başlayalım. Öncelikle hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Davetimizi
1: Teşekkürler.
0: kabul ettiniz.
1: Ben
0: Teşekkürler.
1: teşekkür ederim.
0: Şimdi Neriman Hanım'ın hikayesi aslında çok tipik bir hikaye. Duşta veya herhangi bir zamanda memesini, muayenesini yaparken veya dokunurken daha önce olmayan bir sertlik, belki ağrı, belki cilt üzerinde bazı değişiklikler fark etmesi ve bundan sonra gelişen bir süreç var. Neriman Hanım'ın öyküsünü bize anlatabilir misiniz? Yani Neriman Hanım o kitleyi fark ettikten sonra meme kanseriyle, meme hastalıkları ile ilgili nasıl bir süreç içine girdi? Yani bize durumu anlatabilir misiniz?
1: Şöyle ki, yani daha öncesinde bahsettiğimiz üzere meme kanseri kadınlarda en sık gördüğümüz kanser. Bir kadının yaşam boyunca meme kanserine yakalanma riski %12 ile %13 arası değişiyor. Tabii bunların içerisinde genetik bir takım faktörlerin eklenmesiyle bu oran artabiliyor. Aslında anlattığınız tipik bir hikaye. Kadınlar genel itibariyle duşta veyahut da ev içerisinde daha çok yani meme dokusunun, meme yapısını farkında olan kadınlar memedeki değişiklikle beraber bir an paniğe kapılabiliyor. Evet, adet dönemiyle beraber bir takım hormonal değişiklikler ve sertlik görülebiliyor ama özellikle adet bitiminden itibaren 5. ve 7. güne itibaren eğer bu sertlik geçmiyorsa, tek taraflıysa, sınırı düzensiz bir şekilde ele geliyorsa ve buna eşlik eden yandaş bulgular var. Örneğin portakal kabuğu görünümde cilt lezyonları, örneğin meme başı çekintisi, örneğin meme başı akıntısı, kanlı akıntı. Bunlar tabii ki insanlar yani daha çok kadınları alert etmesi gerekiyor. Alert etmekten kastım biraz daha farkında olması gerekiyor. Kanser demek aslında birçok kanser yaşla beraber artıyor. Özellikle belli bir yaşın üzerinde bu farkındalığın daha farklı, daha çok olması gerekiyor. Ve Türkiye'de 40 ile 69 yaş arasında Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisiyle de 50 ile 69 yaş arasında 2 yılda bir mamografi taramasıyla hiçbir şikayet olması bile erken dönemde bu kanser tipi yakalanabiliyor. Evet, Neriman Hanım şayet bu sertlik uzun süre devam ediyor ve geçmiyorsa, bahsettiğim özellikleri varsa bir doktora gitmesinde önem arz etmektedir.
0: Peki kitlenin ağrılı ağrısız olması önemli mi?
1: Hocam şöyle, kitlenin daha çok ağrısız kitle diye tarif edilir ama ağrılı kitle de hani bunu olayı tamamen ekarte etmez. Ağrısız, fikse kitle biraz daha bizi şüphelendirir ama dediğim üzere hani kitle geçmeyen kitle her zaman alert olması gerekiyor hastanın ve o ayrımı doktorun yapması gerekiyor.
0: Hocam fikse derken yani elle hareket etmeyen
1: Evet, elle
0: demek
1: hareket etmeyen,
0: istiyorsunuz.
1: evet.
0: Böyle sanki cilde yapışmış gibi
1: Doğrudur.
0: görünen. Ama tabii söylediğiniz çok doğru. Yani bu iyi huyludur, kötü huyludur ayrımından ziyade böyle bir şey gördüğünde hekime başvurması gerekiyor ki
1: Kesinlikle.
0: zaten hekimler de yani sağlık ekibi de o kitlenin ne olduğunu anlamak için birçok tetkik yapması gerekecek. Yani sadece muayeneyle, yaşla anlaşılabilecek bir durum değil. Onun için erken başvurunun önemini vurguluyorsunuz.
1: Doğru.
0: Ağrının da bir ayırıcı bir durum olmadığını özellikle üzerine çizmemiz gerekiyor. Altını çizmemiz gerekiyor. Peki Neriman Hanım gene görece olarak erken başvurdu diyebiliriz herhalde. Bir 15 gün sonra hekime başvurdu. Peki erken başvurunun, erken tanının bu hastalıkta bir tanıda, tedavide, gidişatta bir etkisi var mı?
1: Şüphesiz kanser hastalığında sadece meme kanseri özelinde değil, her kanserde erken yakalanmış olan kitle veyahut da tümör bizi sağ kalım açısından çok ciddi şekilde avantaj sağlıyor. Erken tanı çok önemli. Yani bulgu vermeden, semptom dediğimiz bulgu vermeden eğer ki bu kanserleşen dokuları yakalayabiliyorsak küratif tedavi şansımız daha fazla. Küratif tedaviden kastım yani cerrahiyle o dokuyu çıkarmak. Elbette ki belli bir süre sonra yani müdahale edilemediği zamanlarda, doktora gidilemediği zamanlarda bu kitle büyüyor ve çevre dokulara, uzak organlara metastaz dediğimiz yayılımlar yapabiliyor. Tabii ki burada da bizim meme kanseri özelinde tedavi şeklimiz var ama hani erken tanıyla kalan meme kanserlerinde bizim sağ kalım avantajlarımız yani

0: Hastada küratif tedavi şansımız çok daha fazla. O yüzden doktora erken başvurmanın önemi artık çok ciddi şekilde fazla ve tarama programı olan bir meme bir kanser türü. Yani erken yakalanan, hiç semptom olmadan mamografiyle yakalanan tümörlerde bile erken tanıya ulaşabiliyoruz.
1: Yine erken tanının meme koruyucu cerrahi üzerine de etkisi var değil mi?
0: Şüphesiz şöyle ki yani biz medikal onkoloji olarak bu işin biraz daha ilaç kısmındayız ama bir kanser hastası meme kanseri üzerinde olsun olmasın aslında hasta bir tek bizim hastamız olmuyor. Birçok bölümün hastası oluyor. Yani cerrahi işte az sonra belki bahsedeceğiz radyasyon onkolisi, patolog tanı koyan patolog, radyolog ve tabii ki işin bir de psikiyatri kısmı var. Yani psikiyatri birçok bölümün hastası oluyor. Sonuç itibariyle evet cerrahi kısmında hani ben biraz daha ilaç kısmında olduğum için teknikleri çok fazla detaylandırmadan evet daha çok küçük yani o daha fazla olmayan tek odakta küçük eğer ki radyoterapi de alabilecekse lokal ya da işte meme koruyucu şekilde memenin bir kısmı olarak cerrahi teknikler uygulanabiliyor. Ama tabii ki eğer ki kozmetik açıdan meme hacminden fazla bir tümöral doku varsa hastanın isteği de önemli. Tabii ki cerrahi teknikleri doktorun anlatmasıyla beraber total mastektomi denilen memenin komple çıkarılması da olabiliyor. Erken tanıyla evet meme koruyucu cerrahi şansı çok daha fazla.
1: Peki klinik tecrübenize göre soruyorum. Tarama bilinci ülkemizde nasıl? Sadece meme kanseri demeyelim ya, tüm kanser türlerinde.
0: Asıl tarama bilinci şöyle gerçekten keten bu konuda iyi
1: Ketemi
0: çalışıyor.
1: açar mısınız?
0: Türkiye'de kanser tarama eğitim merkezleri var. Bunlar hastaları hem bilgilendiriyor hem de gerçekten iyi çalışıyor. Ve hastaları ne zaman hangi tarama yani hangi kanser açısından tarama konusunda bilgilendiriyor. Bu ayrıca hastalar farklı bir nedenlerden işte dahiliye doktoruna ya da başka bir medikal profesyonele başvurduğunda da bu konuyla alakalı bilgilendirmeler biz yapıyoruz. Halk bilinci bu şekilde oluşturulabiliyor ama hani burada sözün özüne gelecek olursak en sık görülen kanser tipi kadınlarda özellikle 40 yaşından itibaren hiçbir şikayeti olmazsa ve aile öyküsü yoksa biz mamografi taraması öneriyoruz. Buradan da o mesajı vereyim.
1: Peki biraz önce portakal kabuğu görünümü dediniz. Memede meme kanserinde kitle hariç başka görünümler, bulgular da olabilir mi?
0: Evet olabilir. Şöyle bu açıkçası hani bizim yakaladığımız yani meme kanseri diye tabir ettiğimiz kitlelerin boyutları değişiyor. Yani daha doğrusu evrilendirme yaparken 2 santimetreye kadar olan ve 2 santimetrenin üzerinde olan tümörlerde farklı yaklaşımlar uygulayabiliyoruz meme kanseri alt tipine göre. Evet yani ele gelmeyen kitle şeklinde bizim için özellikle 0,5 milimetreden itibaren ele gelmeyen kitleler görüntülemelerle yakalanabiliyor. Görüntülemelere yakalanmadan oluşacak semptomlar da işte meme başı akıntısı, işte cilt çekintisi gibi daha büyük tabii ki tümörlerde görülebiliyor. Ya sonuç itibariyle her meme kanseri ele gelen kitle şeklinde değil ama işte meme başı akıntısı, cilt çekintisi, meme başı çekintisi gibi bulgularla da kendini gösterebiliyor. Kısaca burada hani değinecek olursak memede görülecek her türlü değişiklikte hastaların bunun farkında olması gerekiyor.
1: Evet, o çok önemli. Yani her türlü değişiklik tabii bu da meme dokusunu tanımaktan geçiyor değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Yani özellikle 40'lı yaşlardan itibaren kadınların meme dokusunu dokunarak belli aralıklar, bunun bir süresi var mıdır?
0: Aslında şöyle 20 yaşından itibaren meme dokusunu ve meme yapısını kadınların tanıması, o açıdan kendilerini gözlemlemesini görüyoruz. Hani elle muayene tabii ki meme dokusunun yapısında değişiklik olunca yapılabilir. Ve de dediğim gibi hani aralıklı olarak 40 yaşından sonra da yaşla beraber daha çok ortaya çıktığı için tarama
1: Belki
0: programı
1: aynada bakmak bile, bir asimetriyi fark
0: kesinlikle,
1: etmek bile
0: kesinlikle aslında onu
1: önemli.
0: kastetmeye
1: Evet,
0: çalışıyorum
1: bir
0: ben.
1: ciltte bir renk değişikliği,
0: Evet.
1: çekinti gibi. Yani meme dokusunu görsel olarak da, dokunsal olarak da tanımak gerekiyor ve bunu takip etmek
0: Aynen
1: gerekiyor.
0: öyle.
1: Peki şimdi şöyle bir yanlış bir mesaj vermek istemiyorum ama meme kanseri sadece bir memede mi olur?
0: Hocam şöyle, meme kanseri tabii ki sadece bir meme de olmaz. Aslında bu kanser tanımı içerisinde de böyle. Yani tek odakta, tek yerde olur kanısı yok. İki taraflı meme kanseri de olabilir. Özellikle iki taraflı meme kanseri gördüğümüz bazı alt tipleri var. Yani bizim üç negatif dediğimiz meme kanserleri bilateral dediğimiz iki taraflı meme kanseri oluşturabiliyor. Bunlarda da genetik yatkınlık daha çok görülüyor. Yani
1: Daha ailesel.
0: daha ailesel ve yaşam boyu normal yani hiçbir aile öyküsü olmayan hastalarda %12 olan bu oran BRCA pozitif olan hastalarda yaklaşık %50 ve %70 arasında çıkabiliyor. Meme kanseri tek taraflı ama iki taraflı meme kanseri varsa aile öyküsü ve genetik yatkınlığında sorgulanabiliyor.

0: olması gerektiğini vurgulamak
1: O
0: isterim.
1: zaman şöyle bir sonuç çıkar mı buradan? İki taraflı meme kanseri olan hastaların daha sonraki nesilleri de çocukları da yakın takip alınmalı mı?
0: Evet, şöyle yani sadece iki taraflı meme kanseri olan değil ama burada bazı kriterler var. Bizim
1: Evet.
0: hani hastayı genetik testi, hasta yakınlarını genetik testi yönlendirmemiz. İlk genetik testi hastanın kendisine yapıyoruz. Kimler bunlar? Özellikle genç, 45 yaşından önce meme kanseri tanısı olanlar. Üçlü negatif dediğimiz alt tip kanseri olanlar. Aynı zamanda aile öyküsü, kuvvetli aile öyküsü olanlar. Bir de bu genetik yatkınlık sadece meme kanserinde değil, aynı zamanda yakınlarında prostat kanseri, pankreas kanseri gibi ve over kanseri, yumurtalık kanseri gibi kanser olan hastalarda bu açıdan riskli ve genetik teste gönderiyoruz. Önce hasta gidiyor. Hasta da eğer ki bu genetik yatkınlık ortaya çıkıyorsa bu sefer alt nesiller
1: Daha
0: taranmaya
1: geniş
0: başlıyor.
1: taramaya
0: Evet.
1: geçiyoruz. Belki daha erken yaşta.
0: Kesinlikle. Şöyle ki özellikle BRCA pozitif olan hastada, hastanın birinci derece yakınında BRCA pozitifliği yakalanıyorsa bu sefer 40'lı yaşlarda değil tarama 25'li yaşlardan itibaren başlıyor. Ve mamografiye değil MR öneriliyor. Meme MR öneriliyor. Onun nedeni de meme dokusunun genç hastalarda daha yoğun olması ve mamografiyle kitlenin ayırt edilmesi.
1: Aslında şimdi onu soracaktım. Çok karıştırılıyor. Mamografi ne zaman yapılmaya başlanmalı? Meme ultrasonu ne zaman? Meme MR'ı ne zaman?
0: Hocam şöyle, yani görüntüleme açısından altın standart mamografi. Meme ultrasonu mamografinin yerine geçmez. Meme ultrasonu mamografi tamamlayıcı bir tetkiktir. Onun için genel itibariyle mamografi ile beraber artık hani standart olarak meme ultrasonu isteniyor. Meme MR ise taramada kullanılmıyor. Çok daha duyarlı ancak yanlış pozitiflik dediğimiz aslında kanser olmayan farklı dokuları da ortaya çıkardığı için gereksiz biyopsileri, gereksiz hastada paniğe, işte doktora da iş yüküne sağlıyor. Onun için asıl tarama mamografi ile yapılması gerekir. Meme ultrasonu tamamlayıcıdır. Meme MR'ı da mamografi meme ultrasonunda arada kaldığımız lezyonlar olduğunda ve genetik yatkınlığı olan hastalara tarama amacıyla kullanılabilir.
1: Peki kitlenin karakterini ayırt etmek için kist veya solit bunun için mamografi mi daha üstün meme ultrasonu mu?
0: Mamografide daha çok kireçlenmeler görülüyor. Yani küme yapmış kireçlenmeler açıkçası biraz daha önemli ama kist ve solit özellikli yapılar biraz daha ultrasonda ve en duyarlı olan tabii ki meme MR'ında seçiliyor.
1: Bunları tabii ayrı bir teknik olarak düşünmektense birbirini tamamlayıcı
0: Kesinlikle
1: teknikler
0: evet.
1: olarak
0: Evet. Yani
1: düşünmek
0: hiçbiri
1: gerekiyor değil
0: birinin
1: mi?
0: diğerinin yerine geçmez ama genel tarama önerisi mamografidir.
1: Peki şimdi biyopsiden bahsettiniz. Biyopsinin yeri nedir meme kanserinde?
0: Ya hocam şöyle biyopsi olmazsa kanser tanısı olmaz. Yani görüntüleme ile kanser tanısı konulmaz. Mutlaka biyopsi yani şüpheli olan dokudan parçalanıp patolojik açıdan incelenip bunun adının konması lazım ki biz tedavi verebilelim. Evet görüntülemeler bize şüpheli olarak sınıflandırmaları var. Şüpheli olarak bir bilgi verir ama o şüpheli bilgilerden biyopsi olmadan biz bu hastalara kanser diyemeyiz.
1: Peki kanser sonucunda çıkacak biyopsi sonucunda çıkacak doku tipine göre tedavi değişiyor mu?
0: %100 değişiyor ve bizim temel olarak 3 tane alt tip var. Birisi östrojen reseptör, progesteron reseptör pozitif dediğimiz ikisinin aynı anda veyahut da herhangi birinin pozitif olduğu. Ön planda östrojen reseptörünün pozitif olduğu hormon reseptör pozitif meme kanser tipi. İkincisi HER2 pozitif dediğimiz meme kanser tipi. Üçüncüsü de hem bu östrojen reseptör hem progesteron reseptör hem de HER2'nin negatif olduğu üçlü negatif dediğimiz meme kanseri tipi. Bunlar birbiri içerisinde farklıdır. Farklı seyreder, farklı tedavi edilir. Temelde birleştikleri yer var tedavi tabii ki de ama farklı tedavi seçenekleri vardır. Ve dediğim üzere alt tipe göre tedavi çeşitlendirmeleri yapmak durumundayız.
1: Peki şimdi cerrahi tedavide yani son 10-20 yılda meme koruyucu tedaviye doğru bir geçiş var. Peki meme koruyucu cerrahi hastanın tercihi mi yoksa hastalığına göre karar verilecek bir durum mu?
0: Şimdi şöyle hocam açıkçası hani bunu konuşmanın başında da belirttiğim üzere biraz daha cerrahi alan, cerrahin biraz daha bu işte profesyonel olduğu durum. Tabii ki yani ya psikolojik olarak da hastanın kaç yaşında olsun memesini tamamen kaybetmesi ciddi bir rahatsızlık doğurur. Elbette ki yani memesini kaybetmek istemez. Tümörün boyutu, tümörün multifokal olması, hastanın radyoterapi alabilecek olması ve cerrahın yönlendirmeleriyle beraber meme koruyucu cerrahi yapılabilir. Ama bazen hastaların şöyle isteği olabiliyor. Ya hocam işte ben ışın alacağım. Efendime söyleyeyim. Bunun tekrarlama riski var. Ben mememi tamamen aldırmak istiyorum dediği durumlar olabiliyor. Onu da doktorla hasta beraber konuşup karar alarak yapabilir. Ayrıca şöyle genetik yatkınlığı olan hastalarda konuşmanın başında da bahsettiğim üzere çift taraflı meme kanseri olabileceği için koruyucu amaçlı bizim özel olarak doğurganlık çağı bittikten sonra bilateral yani iki taraflı total mastektomi dediğimiz yani memenin tamamen alındığı, meme dokusunu bırakılmadı ameliyat

0: şeklinde önerebiliyoruz ki aynı BRCA pozitif yani genetik zeminde yumurtalı kanserde görülebileceği için aynı zamanda da yumurtalıklarında aldırmasını önerebiliyoruz. Ama tabii ki hastayla konuşarak verilecek kararlar bunlar.
1: Yani çok faktörlü hastalığın ve tıbbi ekibin karar vereceği bir durum
0: Kesinlikle.
1: diyebiliriz. Bir önceki örneğinize de herhalde bir Hollywood yıldızı vardı,
0: Angelina
1: Angelina
0: Jolie.
1: Jolie. O da
0: Evet,
1: alıp daha
0: BRCA
1: sonra
0: sonra.
1: protez
0: Doğru.
1: yaptırmıştı diye hatırlıyorum. Peki biz daha önce bir lenf ödem programı yaptık ve orada bir koltuk altı lenf bezlerinden bahsettik. Lenf bezlerinin önemi nedir? Yani lenf bezinin hepsini alma veya bir kısmını almayla lenf ödemin ilişkisi nedir?
0: Şöyle yani lenfatik sistem kan damarlarından doku arasında sızan yani kabaca tabir edilecek olursa fazla sıvıyı tekrar toplayıp kan damarlarına yani dolaşım sistemine yani kan dolaşım sistemine yönlendiren bir sistem. Tabii ki burada bir boşluk olduğunda doku arasındaki sıvı birikiyor. Bu sıvı içerisinde neler var? Bağışıklık sistemi hücreleri var. İşte protein dediğimiz yani kanda taşınan bir takım moleküller var. Meme kanseri tedavisinde
1: Hocam
0: elbette
1: aynı zamanda tümör hücreleri de var.
0: Kesinlikle tümör hücreleri de var. Meme kanseri tedavisinde şöyle o konuya değinecektim. Teorik olarak kitlenin ilk yani yayılım yaptığı yer koltuk altı. Aynı taraf koltuk altı. Bu bizi açıkçası erken evreden biraz daha lokal ileri dediğimiz evreye götürüyor ama tamamen tedavi edilebilir aşama hala. Burada koltuk altındaki tabii ki tümörleri temizleyebilmek için bir takım tedaviler uygulanıyor. Yani oradaki lenf nodları temizleniyor. Şimdi günlük

0: Cerrahi olarak.
1: Cerrahi olarak. Günümüzde biraz daha bu teknikler çeşitlendirildi. O yüzden lenfödem görme durumumuz daha da azaldı. Nedir bu? Sentinel lenf nodu biyopsi dediğimiz özellikle ameliyat sırasında boya veyahut da ameliyat öncesinde radyoaktif bir madde veriliyor. Tümörün ilk gideceği lenf nodu çıkarılıyor ve o lenf nodundaki tümörel doku olup olmadığına göre ya kısmen bırakılıyor ya da belli bir sayının üzerindeyse o zaman total yani bütün lenf nodları çıkarılabiliyor.
0: Eğer oraya ulaşmadıysa
1: Ulaşmadıysa
0: dokunulmuyor. Evet.
1: dokunulmuyor. Evet. Bu da tabii ki şöyle lenfödem oluşturmasındaki riskler çıkarılan lenf nodu sayısı ve tabii ki o cerrahide oradaki lenf damarlarına da zarar verilebiliyor. Alacağı radyoterapi bunların hepsi kombine bir etken ama daha minimal, daha az morbid yani daha az zarar verici cerrahi tekniklerle lenfödem biraz daha günümüzde az görülmekte diye söyleyebilirim.
2: Peki Mustafa Bey, kemoterapi hangi hastalarda gündeme gelir? Kemoterapinin ameliyattan önce veya sonra verilmesi ne anlama geliyor ve tümörün biyolojik özellikleri bu kararı etkiliyor mu?
1: Etkiliyor. Şöyle yani az evvel bahsettiğim temel 3 tane meme kanseri alt tipi var. Biri hormon pozitif, biri HER2 pozitif, biri üçlü negatif. Şimdi bizim kemoterapi tercih ettiğimiz ve olmazsa olmaz dediğimiz biraz daha diğerine göre huysuz olan HER2 pozitifle üçlü negatif meme kanserlerinde kemoterapinin yeri var. Ancak hormon pozitif dediğimiz meme kanseri tipi özellikle hormon pozitif ve HER2 negatif olması gerekiyor. Bunlar biraz daha yani indolen biraz daha yavaş seyirli. Özellikle menopoz sonrası çünkü menopoz öncesi bayanlarda meme kanseri biraz daha huysuz seyredebilir. Menopoz sonrası hastalarda bizim kemoterapi vermeden ve tabii ki tümörün biyolojisi iyiyse hormon pozitif olmasına rağmen baktığımız başka patolojik özellikler, genetik özellikler de var. Onlar iyiyse yani biz hormonal tedaviyle devam edebiliyoruz ama bunu asıl şurada ayırt edebiliyoruz. Hormon pozitif, HER2 negatif dediğimiz meme kanseri alt tipinde eğer erken evre ise bir takım genomik testler var. O genomik testler bizi yönlendiriyor. Hasta kemoterapiden ne kadar fayda görecek, ne kadar fayda görmeyecek diye. O genomik testi yapıldıktan sonra bizim sadece hormon tedavisiyle tedavi yani ameliyat sonrası takibini yaptığımız meme kanseri alt tipi olan hastalarımız bulunmakta.
2: Bir de radyoterapiyi biliyoruz. Peki radyoterapi meme kanseri tedavisinde hangi amaçla kullanılıyor ve meme koruyucu cerrahi sonrası, mastektomi sonrası veya lenf nodu tutulumu olan hastalarda radyoterapinin yeri nasıl belirleniyor?
1: Bunu konuşmanın önce de başında da bahsettim işte yani gerçekten hasta meme kanseri hastası tek bir bölümün hastası değil. Yani birçok bölümün hastası. İşte radyoterapi de radyasyon onkologlarının uzmanlık alanına giriyor ama radyoterapinin önemi kısaca şöyle diyecek olursak lokal nüks dediğimiz aslında yani meme koruyucu cerrahi sonrası oradaki kalan dokuda meme kanserinin tekrar etmesini önlemek amaçlı yapılan. Bu aynı zamanda koltuk altı tutulumu olan hastalarda da geçerli. Yani radyoterapinin asıl amacı meme kanserinin yakaladığımız bölgede, o primer bölgedeki meme kanserinin tekrarlamasını azaltmak için verdiğimiz bir tedavi. Hangi durumlarda yapılır? Meme koruyucu cerrahi de evet tercih ediliyor radyoterapi. Koltuk altı tutulumu da tercih ediliyor. Çünkü bunlar nüks riskini daha çok gördüğümüz hastalar. Ama total mastektomi yapılmış koltuk altı negatif hastalarda ve total mastektomi yani memenin tamamen alındığı hastalarda radyoterapinin atlandığı durumlar olabiliyor.
0: Peki meme kanserinde fiziksel aktivitenin hastalığın gidişatında bir önemi var mı?
1: Şöyle ki aslında bazı kanserlerde yani koruyucu amaçlı da fiziksel aktivite öneriliyor. Bunlardan bir tanesi meme, bir tanesi bağırsak kanseri. Meme kanseri risk faktörü arasında meme kanseri risk faktörü arasında obezite ciddi bir risk faktörü. Çünkü obez bayanlarda biliyoruz ki meme kanseri daha çok görülüyor. O yüzden hani bu riski azaltmak için aslında yakalanmadan önce fiziksel aktiviteyi zaten öneriyoruz. Yakalandıktan sonra az evvel de bahsettik. Hani hastanın koltuk altı lenf nodlarına müdahale ediliyor. İşte meme cerrahisi geçiriyor. Tabii ki kol hareketi kısıtlanıyor. Bu kol hareketini korumak amaçlı. Hastanın özellikle psikolojik olarak kendini iyi hissetmesi amaçlı ve kas gücünü koruması amacıyla evet bir takım fiziksel aktiviteler öneriyoruz ama bu fiziksel aktivitelerin hem yeri hem de şekli önemli. Ağır fiziksel aktivitelerde kaçınmak lazım.
0: Peki kemoterapi yan etkilerini azaltmada faydası var mı?
1: Şöyle ki kemoterapi yan etkilerini azaltmada aslında sadece fiziksel aktivite değil. Yani kemoterapi hangi hastada ne zaman hangi yan etkiyi çıkaracağını biz gerçekten kestiremiyoruz. Yani kemoterapinin Her kemoterapinin kendine has bazı yan etkileri var ama çoğunlukla gördüğümüz, evet, saç dökülmesi yapar, meme kanserinde uygulanan kemoterapiler bulantı yapar, kan değerlerinde düşüklük yapıp enfeksiyonu açık hale getirebilir ama şunu demek değil yani, fiziksel aktivite yapınca kemoterapinin yan etkisi azalır. Öyle bir şu an

0: ve yaklaşımımız yok. Çünkü hangi hastada hangi yan etki göreceğimiz, bazı hastalarda hiçbir yan etki olmadan tertemiz kemoterapisi alıp çıkabiliyor. Ama dediğim üzere özellikle fiziksel aktivite, kas gücünü koruma, hastanın iyilik haliyle alakalı bizim avantaj sağladığımız bir durum.
1: Bir dinleyici sorumuz var. Onu yöneltmek istiyorum size hemen. Tedavi sürecinde saç dökülmesi, bulantı, halsizlik, cilt değişiklikleri, ağız yaraları, el ayak uyuşmaları, menopoz benzeri yakınmalar ve uyku sorunları gibi yan etkiler nasıl yönetilmelidir diye sormuş dinleyicimiz.
0: Şimdi burada bizim en çok zorlandığımız yer, evet, hastayla konuşuyoruz, hastayı tedaviye ikna ediyoruz ama tedavinin yan etkileri konusuna gelince hasta gerçekten korkuyor. Çünkü kemoterapi ilaçlarının ciddi yan etkileri var. Hastayla baştan çok iyi konuşarak bu konuda ikna edip tedavi o şekilde başlamamız lazım. Gerek saç dökülmesi, gerek işte bulantı, halsizlik, cilt değişiklikleri, ağız yaraları, el ayak uyuşmaları. Şöyle ki hastanın yani tolere edemeyecek, yani hastanın artık tahammül edemeyeceği boyuta gelmediği sürece ve hastayı hayati tehlikeye sokmadığı sürece bu yan etkileri biz semptom giderici tedavilerle geçiştiriyoruz. Yani özellikle bulantısı çoksa işte bulantı kesici ilaçlar, işte cilt değişikliklerine yönelik ona yönelik bir takım ilaçlar, ağız yarına ağız gargaraları, el ayak uyuşmalarına EMG sonrasında verilecek ilaçlar, saç dökülmelerine hastalar çok takılıyor. Haklılar. O da bir estetik görünümle alakalı sıkıntı oluşturuyor ama hani ben başta ikna etmeye çalışıyorum. Saçın kökü sende, kemoterapi bittikten sonra çıkacak, sıkıntı yok. Ama bazen hani soğuk başlıklar falan önerilebiliyor. Sözün özü, tedavi yan etki tolere edilemeyecek, hastayı hayati tehlikeye sokmayacak sürece bizim bu önemli kanser hastalığındaki önemli silahımız olduğu için hastayı başta konuşarak, ikna ederek uygulamamız gerekiyor ve bunları da artık hedefe, yani semptom yönelik tedaviler vererek geçiştirmeye çalışıyoruz. Açıkçası yönetebildiğimiz yan etkiler bunlar.
2: Psikososyal destek veriliyor mu veya nerede veriliyor? Bir
0: Şöyle,
2: program dahilinde mi oluyor?
0: aslında şöyle, psikososyal destek sadece hastaya değil, hasta yakınlarına da veriliyor. Yani verilmesi de gerekir açıkçası. Çünkü orada hasta tek başına bırakılmaması gerekiyor. Hastanın gerçekten destekle beraber, moralle beraber bu tedavi sürecini ve bu hastalığı kabul edip atlatması gerekiyor. Çünkü eğer ki hastayı biz bunu hazırlamazsak ve hasta yakınlarını da biz bunu hazırlamazsak hasta tedaviyi bırakabiliyor. Daha sonra daha farklı sonuçlarla karşımıza gelebiliyor. Evet. Psikososyal destek hastaya da verilmesi gerekir, hasta yakınlarına da verilmesi gerekir. Bu konuyla beraber açıkçası hasta bazında değil, aileyle beraber bizim süreci yürütmemiz gerekir diye düşünüyorum.
2: Peki toparlarsak, meme kanserinin gidişatını, sonucunu en çok belirleyen faktörleri ne olarak
0: Meme
2: düşünüyorsunuz?
0: kanserinin en çok gidişatını belirleyen faktör evre. Yani tümör ne kadar büyükse, tümör nereye yayılım yaptıysa veya nerelere yayılım yaptıysa o gerçekten meme kanseri gidişatını belirleyen çok önemli bir faktör.
2: Yani erken tanı yine öne
0: Çok önemli.
2: çıkıyor.
0: Erken tanı çok önemli. Ve tabii ki meme kanserinin gidişatını belirleyen bir diğer konu da artık o meme kanserinin özelliği. Az evvelki bahsettiğim subtipler ve bir takım patolojik özelliklerde bizi meme kanseri gidişatı açısından yönlendiriyor. Tedaviyi daha da yoğunlaştırıyoruz ve hastayı ona göre hazırlıyoruz.
2: Yani tümörün biyolojisi de çok önemli.
0: Evet.
2: Tabii erken tanı, iyi
0: En önemlisi.
2: tedavi, yine takip, hepsini bir bütün olarak düşünmemiz lazım.
0: Aynen öyle.
1: Mustafa Hocam, konuşmamız gereken bir konu daha var. Hep sosyal medya, sosyal medya diyoruz. Tabii ki bu konuda da fikirleri var sosyal medyanın. Bununla ilgili bir sorum olacak. Diyorlar ki mesela mamografi kanseri yayar, biyopsi tümörü dağıtır. Şekeri kesin, kanseri bitirirsiniz, kemoterapi öldürür ya da bitkisel kürlerle meme kanseri tamamen temizlenir gibi iddialar var. Peki bu tür paylaşımlar hastaların tanı ve tedavi sürecini nasıl etkiliyor? Bilimsel açıdan bir doktor olarak siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Bunlara birkaç tane de ben ekleyeyim isterseniz. Deodorantlar, ter önleyiciler, balenli dar sütyenler, cep telefonu, mikrodalga gibi birçok kanser yapan böyle spekülatif şeyler var. Bunları da eklemek istedim. Buyurun hocam.
0: Şimdi şöyle, açıkçası bize gelen hastalar arasında dışarıda vakit kaybetmiş olan hastalar da azımsanmayacak kadar fazla. Yani evet, tanıyı biz koyuyoruz ama tanıdan sonra tabii ki hastalığın adı ve hastalıkta alacağı tedavi gözünü korkuttuğu için dışarıda başka çareler alıyor. O yüzden hani hastaya tanı koyduktan sonra konuşmak gerekiyor. Hastalık hakkında, tedavi süreci hakkında, tedaviden ne beklediğimiz hakkında hastayı iyi bilgilendirmek lazım. Hastayla konuşunca gerçekten biraz daha kabullenip tedavi konusunda uyum daha iyi oluyor. Şöyle ki, kemoterapi öldürür. Yani kemoterapiler masum ilaçlar değil. Onu baştan söyleyeyim.

0: vermek istiyorum. Evet, bir takım yan etkileri var ama bizim burada verdiğimiz kemoterapi ile hastada kar zor oranına baktığımızda ciddi bir şekilde erken evresi nüks oranını azaltıyoruz. O yüzden dediğim gibi hastayı bilgilendirip bu kemoterapi tedavisi eğer alması gerekiyorsa ikna etmek lazım ki hekim olarak zaten gereksiz kemoterapilerden biz de kaçınmak istiyoruz ama gerekliyse de hastayı bu konuda ikna etmemiz gerekiyor. Bir diğer konu bitkisel kürler. Yani onu da şöyle söylüyorum ben açıkçası. Gerçekten bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey olsa zaten hekim olarak ben size öneririm. Ama bitkisel kürlerin tek başına kanseri tedavi ettiğine yönelik herhangi bir bilimsel çalışma veyahut da kanıt yok. Bizim uyguladığımız tedaviler tamamen bilimsel kanıt ve çalışmalara dayalı. Mamografi kanseri yayar. Yani mamografi ile biz tanı koymadan zaten hastalığı yani ne olduğunu bilmeden, düşmanımızın ne olduğunu bilmeden tedavi yoluna giremeyiz. Ki öyle bir şey de yok, bilimsel bir çalışma da yok mamografisinin kansere yaydığı.
1: Ve radyolojik bir tetkik olduğu için o kansere neden oluyormuş gibi bazı böyle spekülatif
0: Evet
1: kitaplarda
0: yani
1: yayınlandı.
0: tabii ki takiplerde de kullanıyoruz. Yani mamografi ve radyasyon kullanmak zorundayız ama dediğim gibi burada kar zarar oranı önemli. Yani hastanın hayatını tehdit edecek bir hastalıkla mücadele ediyoruz sonuç
1: Hocam o
0: itibariyle.
1: çok önemli bir şey. Yani biz ilaç tedavilerinde kar zarar mantığını güttüğümüzü anlatmamız gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Sadece onkolojide değil, bir kan sulandırıcı ilaç verirken de aynı problemi yaşıyoruz. E bu kanamaya da neden oluyor. Ama pıhtıyı da önlüyor.
0: Tabii.
1: O zaman o kar zararı hastaya göre, hastanın durumuna, yaşına birçok faktöre göre karar veriyoruz. Bu çok önemli bir kavram. Bunu anlatamadığımız için de en ufak yan etki olduğunda işte televizyonlarda işte o ilaç şunu yapıyormuş diye bir kampanya oluyor. Kolesterol ilaçlarının olduğu gibi ve bu hastaların bu ilaçları kullanma sıklığını azaltıyor. Dediğiniz gibi tedavide gecikmelere neden oluyor.
2: Doğru. Hocam son bir dakikamız, şeker ve deodorantları da soralım. Dinleyicilerimiz merak ediyor çünkü.
0: Şöyle şeker bazında söyleyecek olursak yani normal hücrelerimiz gibi kanser hücreleri de şekerle besleniyor. Ama şeker kesilirse kanser biter diye bir şey söz konusu değil. Ama dolaylı yoldan karbonhidratlı gıdalarla kilo alımı söz konusu olacağından kilolu hastalarda kanser riski olabilir. Ben hastalara genel itibariyle şöyle söylüyorum. Evet şeker yiyebilirsin ama abartmamak şartıyla. Yani şekeri kesince kanser biter diye bir kaydı yok. Aynı zamanda hocamın dediği gibi deodorant kullanımıyla beraber bir takım kimyasallar ama bunun direkt meme kanseri veyahut da diğer kanserlere neden olduğuyla alakalı elimizde şu an bir veri yok.
1: Neden sonuç ilişkisini gösterecek bir şey yok en azından demek
0: Evet.
1: istedim.
2: Sayın dinleyenlerimiz, meme kanserinde kontrollerin önemini tanı sonrası süreçte hem fiziksel hem psikolojik olarak yaşam kalitemizdeki değişiklikleri ve ameliyat sonrasındaki süreçleri konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz konuk doktorumuz Doçent Doktor Mustafa Büyükköre ve Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural'a ayrı ayrı değerli vakitlerini bizlere ayırdılar. Buralara kadar geldiler. Bu değerli bilgileri paylaştılar. Sağ olun, var olun.
0: Ben çok teşekkür ederim davetiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz hocam, sağ olun.
2: Haftaya bir başka bölümde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Bir hekimden dinledim.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodili Dakikalar programı başlıyor.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodili Dakikalar programını dinlediniz. Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatçılara müjde vererek reeskont kredisinin günlük limitinin 5 milyar liraya yükseltildiğini açıkladı. Erdoğan, 2025 yılında mal ve hizmet ihracatında Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını da vurguladı. Cumhurbaşkanı, Türkiye İhracatçılar Meclisi 33. Genel Kurul ve İhracatın Şampiyonları ödül töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir İnanır'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı paylaştı. Erdoğan mesajında, Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum ifadelerine yer verdi. AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Sapanca'da başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin tarihi bir zirve olacağını, hazırlıkların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti. Savunma sanayi, artık NATO toplantılarında en üst düzeyde stratejik anlam ifade eden bir konudur diyerek, zirvede savunma sanayine ilişkin özel bir gündem olacağını belirtti. Fidan, Kanadalı mevkidaşıyla yaptığı ortak basın toplantısında konuştu. Ankara'da NATO zirvesi kapsamında 56 bin polis ve jandarma görev alacak. Şehirdeki gelişmeler 6 bin güvenlik kamerasıyla an be an takip edilecek, trafik ve asayiş denetimleri sıkılaştırılacak. Ankara'daki açık ve kapalı yollar, İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan harita uygulamasından görüntülenebiliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir aşamaya gelindiğini söyledi. Silahların bırakılmasının öncelikli hedef olduğunu vurgulayan Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarında da sona yaklaşıldığını açıkladı. Memur ve emekli maaşları ile ilgili de konuşan Yılmaz, çalışanları enflasyona ezdirmeme prensibini sürdüreceklerini belirtti. CHP Genel Merkezi'nde gündem olağan kurultay takvimi ve disiplin süreçleri. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultay için oluşturduğu 6 kişilik hazırlık komisyonu mesaisine devam etti. Özgür Özel ekibi ise parti tüzüğüne göre 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilmesinin zorunlu olduğunu savunuyor. Aksi halde konuyu mahkemeye taşımaları bekleniyor. Yeşilay, Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası başladı. Siirt'te düzenlenen şampiyona 3 gün sürecek. 77 takım 242 sporcuyla kentin farklı noktalarındaki parkurlarda pedal çevirecek. Ağrı'da yeniden görülen Leyla Aydemir davasında tutuklu amca Yusuf Aydemir, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan 6 sanıksa beraat etti. İstanbul Fatih'te bir otelde zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişilik aile ile ilgili davanın ikinci duruşması görülüyor. Savcı, 5 sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarını istedi. ABD-İran mutabakatının ardından Hürmüz hattında tansiyon yeniden yükseldi. Umman açıklarında bir kargo gemisi saldırıya uğradı. Birleşmiş Milletler Hürmüz'deki gemilerin tahliye sürecini geçici olarak durdurdu. Hürmüz...

Boğazı'ndan izinsiz geçiş girişiminde bulunan 3 yabancı tankerin devrim muhafızlarının uyarısının ardından geri döndüğü duyuruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gemilerle ilgili bilgi verdi. Bugün itibarıyla bölgede bekleyen Türk gemilerinin tamamının emniyetle çıktığını, toplam 15 Türk gemisinin güvenli şekilde bölgeden ayrıldığını kaydetti. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor. ABD'nin başkenti Washington'da yürütülen Lübnan-İsrail müzakerelerinde İsrail'in işgal ettiği bazı bölgelerden çekilmesine odaklanılıyor. Ülkenin güneyinde evler enkaza dönmüş durumda. Yerinden edilen yüz binlerce Lübnanlı'nın bir kısmı evlerine dönüyor ancak büyük bir yıkımla karşılaşıyor. Haberleri dinlediniz.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Her Telden programını dinliyorsunuz.

Denizya, kader herkes pişman olur. Bırak, bırak artık, haber aldım karın doğru.

her arzum yine sensin. Bu emele bu gönül nasıl ersin? Yıllarca çektim senin aşkının için, günlerce yandım bak hep senin için.

kalbinde beni saklayacaktın. Ümitsiz yalnız beni niçin bıraktın? Ümidim sendin, sen sevdiğimdin. Sen en güzel aşkımdın ve her şeyimdin. Böyle mi olacaktı aşkımızın sonu? Böyle mi bitecekti bu tatlı hayalim?

beni terk etme, bırakıp gitme. Gecelerimi aydınlatan ışıksın. Sensiz yapamam, yalnız olamam. Sen her şeyime inandığım aşkımsın. Böyle mi olacaktı aşkımızın sonu? Böyle mi bitecekti bu tatlı hayaller? Tekrar dön bana, muhtacım.

beni terk etme, bırakıp gitme. Gecelerini aydınla tanışıksın. Sensiz yapamam, yalnız olamam. Sen her şeyimle inandığım aşkım. Böyle mi olacaktı aşk?

Alacakaranlık kopkoyu gözleri vardı. Dalıp dalıp da gidiyordu çok uzaklara. Yabancısıydı o buraların belli. Deniz ötesi bir yerden gelmişti sanki. Alacakaranlık kopkoyu gözleri vardı. Dalıp dalıp da gidiyordu çok uzaklara. Yabancısıydı o buraların belli.

alacakaranlık kokkoyu gözleri var. Dalıp dalıp da gidiyordu çok uzaklara. Yabancısıydı bu buraların belli. Deniz ötesi bir yerden gelmişti sanki. Alacakaranlık

deniz ötesi bir yerden gelmişti sanki. Farkında olmadan onunla yaşıyordum. O bunu bilmiyordu, o bunu bilmiyordu. Bazen öylece göz göze bakışıyordu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Her Telden programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayın akşamının adresinden herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 26 Haziran 2026 ve günlerden Cuma, haftanın son canlı yayında birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. En kumanda masasında Fatih İnce ve mikrofonda ben Burak Pekcan. Saat 23'e kadar buralardayız.

Haftanın yorgunluğuna tatlı bir veda, hafta sonuna umut dolu bir merhaba demek için yine aynı adresteyiz dostlar. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda akşamın adresinde Sezen Aksu'yu dinledik Ahtım Olsun'la. Evet, isteklerinizi Facebook sayfamızdan yazabilirsiniz. Yazmış olanlara da şimdiden teşekkürler. Bu akşam geçmişten günümüze, ruhumuza dokunan ne varsa mikrofondan gönlünüze akacak. İstek parçalarınızı bekliyorum dostlar yazmamış olanlar için. Evet dostlar, bir müzik daha dinleyelim, sonra Facebook sayfamıza yazdığınız mesajlara bakacağım.

Bir Mersin Silifke türküsü mikrofondaydı efendim Musa Eroğlu'ndan dinledik. İndim geldim Silifke'den buraya. Silifkeli dostlarımıza da armağan etmiş olalım sevgili dostlar. Açılış için güzel bir Silifke türküsü demiş Gürcan Üsbal Facebook sayfamızdan. Pek bir keyiflendim diyor. Selamlar olsun efendim. Selamlar olsun bir kez daha. Evet, sizlerden gelen diğer mesajlara bakıyorum. İlkay Karabiber yazmış. Merhabalar Burak Bey, iyi akşamlar. Geldik haftanın son canlı yayına. 2 gün boyunca sizi dostları çok özleyeceğiz efendim. Teknik masaya ve dostlara sevgiler, selamlar, saygılarımla diyor. Avdan Köyü Akören Konya'dan bir de isteği var. Birazdan dinleyeceğiz onu. İlyas Aydın her zamanki kamu spotlarını paylaşmış. Ayrıca sıradaki müziği İhsan Özdağ, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Meryem Yılmaz, Sedat Uzun, Vahdet Şen, Veysel Şahin, Gürcan Hüsbal ve Ahmet Can'a armağan ediyor. Tokat Orman Beyli Köyü'ne selamlar olsun İlyas Aydın'a. Ve efendim Ahmet Can, İyi akşamlar Burak Bey, kolay gelsin. Bugünkü isteğim Hasan Eylen, gözlerimden yüzün, kulaklarımdan sesin. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan olacak efendim birazdan, sağ olun. Hatice Öney de Kopenhag'dan selamlar gönderiyor. Sevgiler, güzel bir eser lütfen demiş. Sizin için de güzel bir eser seçtim. Veysel Şahin Antalya'dan sesleniyor. Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üsbal, Türkan Tanrıverler için Akşam Güneşi dinleyeceğiz efendim. Size de hayırlı akşamlar. Ve Gürcan Üsbal, Cehennem Sıcağı Mersin'den iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Burak Bey. Bu akşam isteğimiz Veysel Şahin, İlyas Aydın ve tüm dinleyen dostlara Edip Akbayram'dan bir parça seçtim bile. Gürcan Bey sağ olun. Leyla Çabuk da Ordu'dan sesleniyor. Karadır Kaşların Ferman Yazdırır türküsünü dinlemek istiyorum. Çalarsanız sevinirim demişler. Elbette efendim, elbette. Ve Bayram Gökçen Fethiye'den sevgiler göndermiş. Son olarak görebildiğim mesaj Zehra Kayan Fırıncı İsviçre Möhlin'den, bu arada Mavi Kalpler'le. Merhaba dostlar, iyi yayınlar değerli sunucumuz. Teknik Masa diyor. Çok teşekkürler. Size de iyi akşamlar olsun Zehra Kayan Fırıncı. Evet dostlar, ilk isteğimiz İlkay Karabiber'in

Unuttun beni zalim dedi. Konya Akören'den bizi dinleyen sevgili İlkay Karabiber'in isteğiydi efendim. Ve Ahmet Can Ankara'dan sesleniyordu. Bugünkü isteğim Hasan Eylen, gözlerimden yüzün, kulaklarımdan sesin. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine gelsin demiş. Dinlemeye başladık bile, buyurun efendim.

Ankara'dan Ahmet Can, teşekkür ederim Burak Bey. Pazartesi görüşmek üzere, hoşça kalın diyor. Az önce dinlediğimiz Hasan Eylen söylemişti Ahmet Can'ın isteğiyle sevgili dostlar. Efendim, şöyle bir bakıyorum Kopenhag'dan. Hatice Öney, selamlar sevgiler, güzel bir eser lütfen demişti. O zaman Nesin Sipahi sizin için mikrofonda.

Kopenhag'dan Hatice Öne için Nesin Sipahi söyledi efendim. Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında. Bu arada isteğin ardından İlkay Karabiber'de. Burak Bey çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Şarkı dinledim. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Sevgiler, selamlar Ankara'ya, saygılarımla. Akören Konya'dan güzel bir de fotoğraf paylaşmış dostlarıyla çay içerken. Yani az önce yayından önce bizim diğer tarafta stüdyodaki masada buna benziyordu. Çay içiyorduk. Hatta yeni bir çay demledik. Gideyim de bir tane daha alayım. Yeni bir çay. Evet dostlar, nerede kalmıştık? Sevgili radyo dostlarımızdan Veysel Şahin Antalya'dan yazıyordu. Her zamanki dostlarına armağan ediyor Orhan Gencebay'dan Akşam Güneşi şarkısı. Hayırlı yayınlar dilerim Burak Bey demiş. Size de hayırlı akşamlar o zaman, Orhan Gencebay'ı dinliyoruz.

Kısakale'den Sivas Şarkışla türküsü dinledik sevgili dostlar. Yürü yalan dünya senden usandım dedi. Belkıs Akkale bu güzel türküde. Hatice Öney de ortak olmuş bu türküye. Ayrıca isteğinin ardından da harikasınız. Çok teşekkür ediyorum efendim. Bu güzel ses için demiş. Nesin Spay'den bir şarkı dinlemiştik yanlış hatırlamıyorsam. Evet dostlar sizlerden gelen isteklerle, müziklerle yolumuza devam edeceğiz. Gülcan Üsbal Cehennem Sıcağı Mersin'den sevgiler selamlar göndermişti. Veysel Şahin, İlyas Aydın ve tüm dinleyen dostlara Edip Akbayram'dan bir parça çalarsanız memnun olurum selamlarımla diyordu. Buyurun efendim Edip Akbayram bizlerle.

Gürcan Hüsbal'ın isteğiydi sevgili dostlar. Gitme Gülüm adlı şarkıyı seçmiştim Gürcan Hüsbal için. Ordudan selamlar gönderiyordu Leyla Çabuk. Karadır kaşların ferman yazdırır türküsünü de Şahin Gültekin'den dinleyelim.

Ordu'dan Leyla Çabukgeç'in Şahingül Tekin'den dinledik efendim bu Zonguldak türküsünü. Bu arada Gürcan Üsbal da Edip Akbayram için teşekkür etmiş. Eksik olmayın. Sağ olun. Ve galiba istekleri bu akşam tamamladık. Biraz da benim istemden müziklerle programımızı haftalık tamamlayacağız artık. Önce Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, ardından da Zeki Müren'i dinleyeceğiz dostlar.

Sanat güneşimiz Zeki Müren mikrofondaydı dostlar. Zehra Kayan Fuluncu an itibariyle S3'e mühlinden sıcaklığı paylaşmış 29 derece. Maşallah efendim ne kadar güzel. Evet dostlar hayırlı geceler mühlinden sevgiler selamlar demiş Zehra Kayan Fuluncu. Selamlar olsun. Bir müzik daha dinleyelim sonra da vedalaşırız dostlar.

Köyünden Konya Kören'in Avdan Köyü'ne kadar uzandığımız mesafeleri radyolarımızın dalgalarıyla sıfırladığımız bir akşamın adresinin ve bir yayın haftasının da sonuna geldik. Bu gece bu mikrofonun başında kalbimizin ses tellerine dokunduk, ruhumuzu yine o en tanıdık dostlarla doyurduk. Sevgili İlkay Karabiber, o Konya Kören'den yükselen 2 gün boyunca sizi ve dostları çok özleyeceğiz diyen asil vefasıyla, Muazzez Ersoy'dan Unuttun Beni Zalim nameleriyle, Gürcan Üspal dostumuzun canı gönülden gelen Silifke türküsü neşesiyle keyiflendik. Mersin'in sıcaklarından Edip Akbayram tınılarıyla süzüldük. Leyla Çabuk, Ordu'dan istediği Karadır Kaşların Ferman Yazdırır türküsüyle dertlenip, Veysel Şahin dostlarımızın Antalya'dan gönderdiği o selamla Orhan Gencebay'ın akşam güneşinde teselli bulduk. Ahmet Can dostumuzun Hasan Eylen ezgileriyle, İlyas Aydın dostumuzun Emniyet Kemeri ve Orman Yangınlarına karşı o her zamanki asil ve hayat kurtaran uyarısıyla kendimize geldik. Hatice Öney, Zehra Kayan Fırıncı, Bayram Gökçen ve ismini bu koca gönül sofrasına sığdıramadığım dünyanın dört bir yanındaki tüm dostlarımıza canı gönülden teşekkür ederim. Ne mutlu bizlere. Şimdi 2 günlük bir hafta sonu arası var efendim. Teknik masada sevgili Fatih İnce vardı efendim. O güzel şarkıları, türküleri pürüzsüzce ellerimize ulaştırdı. Sesime yoldaşlık eden sevgili dostum Fatih İnce ve mikrofon başında bendeniz Burak Pekcan'a kulak verdiğiniz için, bize ayırdığınız süre için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Pazartesi gecesi saat tam 22 gösterdiğinde kalbimizin o en güzel yerinde, o radyoların ışığı altında yine burada sizleri bekliyor olacağız dostlar. Hafta sonunuz huzurla, sevdiklerinizle ve o ruhunuzu eve götüren en güzel seslerle geçsin. Kulaklarınızdan güzel ezgiler, yüzünüzden tebessüm hiç eksilmesin. Çünkü biz her zaman çok iyi biliyoruz efendim. Zaman geçer, ses, yaşanılanlar ve duygular baki kalır. Burası duyguların sesle buluştuğu program, akşamın adresi. Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından tüm dünyaya sevgilerle, saygılarla. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler, güzel bir hafta sonu diliyorum dostlar. Pazartesiye kadar sevgiyle kalın.

0: Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 23.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Spikeriniz Hafize Okan. Önce özetler. 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona erdi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, reeskont kredisinin günlük limitinin 5 milyar liraya yükseltildiğini açıkladı. AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Sapanca'da başladı. Kadir İnanır, 77 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savunma sanayi artık NATO toplantılarında en üst düzeyde stratejik anlam ifade eden bir konudur dedi. Niğde'de bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi, bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde bekleyen 15 Türk gemisinin emniyetli şekilde çıktığını duyurdu. Lübnan ve İsrail, ABD arabuluculuğunda yapılan 5. tur doğrudan görüşmelerin ardından çerçeve anlaşması imzaladı. Özetleri sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. 2020

2025-2026 eğitim öğretim yılı sona erdi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından karne alan öğrencileri kutladı. Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi mezuniyet törenine katıldı. Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan, torunları Ömer Tayyip Erdoğan'a diplomasını birlikte verdi.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatçılara müjde vererek reeskont kredisinin günlük limitinin 5 milyar liraya yükseltildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı, Türkiye İhracatçılar Meclisi, 33. Genel Kurul ve İhracatın Şampiyonları ödül töreninde konuştu.
1: Daha önce 300 milyon lira olan reeskont kredilerinin günlük limitini 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. Bu defa ilave 500 milyon lira ile bu rakamı 5 milyar liraya çıkarıyor. Bir diğer ifadeyle 3 yıl önce 300 milyon lira olan reeskont kredileri günlük limitini yaklaşık 17 kat artırarak 5 milyar liraya yükseltmiş oluyoruz. Tüm ihracat ailemize hayırlı olmasını diliyorum. 2025 yılında %3,6'lık büyüme ve 2026 yılının ilk çeyreğinde ise %2,5 oranında büyüme kaydettik ve kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. 2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız 2025 itibariyle 273,3 milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatımız ise 2002 yılındaki 14 milyar dolardan geçen yıl 122,6 milyar dolara çıktı.
0: AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Sapanca'da başladı. Kabine üyelerinin yer alacağı ortak akıl oturumunda güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum alt başlıkları masada olacak. Bakanlar icraatlarına ilişkin bilgi verirken milletvekilleri de seçim bölgelerinde kendilerine iletilen talep ve beklentileri doğrudan bakanlara aktarma fırsatı bulacak. Oturumlarda dile getirilen öneriler raporlanarak partinin yol haritasının şekillendirilmesinde kullanılacak. Kamp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazar günü yapacağı değerlendirme konuşmasıyla sona erecek. Sapanca kampında TRT'nin uluslararası dijital platformu Tabii'nin orijinal dizisi Şule Senin Hikayenin açık hava gösterimi de olacak. Kadir İnanır İstanbul'da hayatını kaybetti. 77 yaşındaki oyuncu bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Kadir İnanır için pazar günü önce Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir tören düzenlenecek. İnanır, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'na defnedilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir İnanır için taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum, dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Kadir İnanır için taziye mesajları paylaştılar. Ankara Valiliği, tarihi NATO zirvesi sürecinde uygulanacak trafik düzenlemesine ilişkin açıklamada bulundu. Buna göre otobüs ve minibüs ulaşımında herhangi bir kısıtlama planlanmıyor. Metro ve Ankaray ulaşımı da sorunsuz bir şekilde devam edecek. Sadece Ankaray Bahçelievler durağı ve Söğütözü metro durağı zirve boyunca kullanılamayacak. Ankara'da NATO zirvesi kapsamında 56 bin polis ve jandarma görev alacak. Şehirdeki gelişmeler 6 bin güvenlik kamerasıyla an be an takip edilecek, trafik ve asayiş denetimleri sıkılaştırılacak. Kapalı yollar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile heyetlerin kullanacağı güzergahlarda yoğunlaşıyor. Ankara'daki açık ve kapalı yollar, İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan harita uygulamasından görüntülenebiliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da yapılacak

0: bu dönemde daha da belirleyici olacak. Aslında savunma sanayinde neredeyiz? Ona yönelik çok ciddi bir siyasi ve stratejik düzeyde farkındalık gelişti. Bunu da artık planlama için masaya yatırma gerekliliği ortaya çıktı. Bu noktada savunma sanayi artık NATO planlamalarında, NATO toplantılarında artık detay bir konu olmaktan çıkıp en üst düzeyde stratejik anlam ifade eden bir konu. Dolayısıyla önümüzdeki dönem ay Ankara'da yapılacak olan zirvede de savunma sanayi ile ilgili özel bir gündem olacak, özel etkinlikler olacak. Savunma Sanayi Başkanlığımız ve ilgili kurumlarımız bu konuyla ilgili yoğun bir çalışma içerisinde.
1: CHP Genel Merkezi'nde gündem olağan kurultay takvimi ve disiplin süreçleri. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultay için oluşturduğu 6 kişilik hazırlık komisyonu mesaisine devam ediyor. Özgür Özel tarafının olağanüstü kurultay talebiyle 800'den fazla delegeden imza toplayarak genel merkeze ilettiği başvurulara henüz bir cevap verilmedi. Kılıçdaroğlu yönetimi mahkemenin tedbir kararı nedeniyle olağanüstü kurultay yapılamayacağı görüşünü dile getiriyor. Özgür Özel ekibi ise parti tüzüğüne göre 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilmesinin zorunlu olduğunu savunuyor. Aksi halde konuyu mahkemeye taşımaları bekleniyor. Niğde'nin Bor ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı. İçişleri Bakanlığı patlama ile ilgili inceleme yapmak üzere iki baş müfettiş görevlendirdi. Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de de patlama meydana gelmiş ve iki kişi hayatını kaybetmişti. Tüm Türkiye'yi hüzne boğan Leyla Aydemir olayında karar çıktı. Tutuklu olan amca Yusuf Aydemir, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan 6 sanıksa beraat etti. Kararın ardından adliye önünde yaşanan arbedeye polis ekipleri müdahale etti. Küçük Leyla'nın aç bırakılmaya bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlenmişti. 7 sanığın beraat ettiği ilk dava, delillerin eksik toplandığı gerekçesiyle Yargıtay tarafından bozulmuştu. Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatının ardından ilk kez Hürmüz'de tansiyon yükseldi. Umman açıklarında seyir halindeki bir kargo gemisi saldırıya uğradı. ABD'li yetkililer gemiyi İran'ın vurduğunu öne sürdü. İran ise Körfez'deki Amerikan askeri varlığının bölgedeki güvensizliğin temel nedeni olduğunu savundu. Saldırının ardından Birleşmiş Milletler Hürmüz'deki gemilerin tahliye sürecini geçici olarak durdurdu. İran Devlet Televizyonu da Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçiş girişiminde bulunan 3 yabancı tankerin devrim muhafızlarının uyarısının ardından geri döndüğünü duyurdu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Boğaz'daki geçişe ilişkin her türlü düzenlemenin İran'la koordinasyon içinde yapılması gerektiğini, aksi halde belirlenen geçiş güzergahının askıya alınacağını açıkladı. Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret alınıp alınmayacağı tartışması da sürüyor. Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerde Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerden ücret alınmasına karşı çıktı. İran, Amerika Birleşik Devletleri ile Körfez ülkelerinin ortak açıklamasını müdahaleci, sorumsuz ve kışkırtıcı olarak nitelendirdi. Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin Umman'la imzalanan mutabakat çerçevesinde yönetileceğini yineledi. Amerikan basını da İran'ın Boğaz'da güvenlik, emniyet ve çevre hizmetleri karşılığında ücret alınmasını öngören yeni bir sistem üzerinde çalıştığını yazdı. Wall Street Journal'ın haberine göre bu model İran'a yılda yaklaşık 40 milyar dolar gelir sağlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gemilerle ilgili bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 26 Haziran 2026 itibarıyla bölgede bekleyen gemilerimizin tamamı emniyetle çıkmış, toplam 15 gemimiz güvenli şekilde bölgeden ayrılmıştır, dedi. Bölgede şu an 3 Türk gemisi bulunduğunu belirten Bakan Uraloğlu, bu gemilerin Körfez içinde ticari faaliyetlerini sürdürdüğü için ayrılma talebinde bulunmadıklarını kaydetti. Bekleyen gemilerde toplam 99 Türk personeli görev yapıyor. Lübnan ve İsrail, Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda Washington'da yapılan 5. tur doğrudan görüşmelerin ardından çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşmayı duyuran Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Önümüzde yapılacak çok iş var," dedi. Taraflar salı günü başlayan görüşmelerin 4. gününde Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri tarafı Lübnan'da yaşanan çatışmaların durdurulması için İsrail ile Lübnan arasında arabulucu rolü oynuyor. Anlaşma tarafların Lübnan'ın egemenliğine ve toprak

0: hayat bütünlüğüne saygı göstermeyi taahhüt eden bir hüküm içeriyor. Venezuela'da meydana gelen peş peşe iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Son açıklanan verilere göre 920 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla kişi yaralandı. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Dinlediğiniz haberlerden özetler. 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona erdi, yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, reeskont kredisinin günlük limitinin 5 milyar liraya yükseltildiğini açıkladı. AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Sapanca'da başladı. Kadir İnanır 77 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savunma sanayi artık NATO toplantılarında en üst düzeyde stratejik anlam ifade eden bir konudur dedi. Niğde'de bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi, bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde bekleyen 15 Türk gemisinin emniyetle çıktığını duyurdu. Lübnan ve İsrail, Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda yapılan 5. tur doğrudan görüşmelerin ardından çerçeve anlaşması imzaladı. Spor. Sayın dinleyiciler, FIFA 2026 Dünya Kupası'nda gruplarda son maçlar oynanıyor. I grubunda şu sıralarda oynanan maçlarda Norveç-Fransa ve Senegal-Irak'la karşı karşıya geliyor. Fransa-Norveç mücadelesi TRT 1, Senegal-Irak karşılaşması ise TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor. Dünya Kupası'na bu gece iki grupta 4 maçla devam edilecek. Program şöyle. H grubu saat 3 Uruguay-İspanya TRT 1, Yeşilburun Adaları Suudi Arabistan TRT Spor. G grubu saat 6, Yeni Zelanda, Belçika, TRT Spor, Mısır, İran, TRT 1. A milli futbol takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti. Ay Yıldızlılar grubundaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup etti. A milli futbol takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, Amerika Birleşik Devletleri galibiyeti sonrası TRT Spor'a konuştu. Futbolcularımız ve başkanımız için mutluyum diyen İtalyan çalıştırıcı, galibiyetle kapatmanın önemli olduğunu söyledi. Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, hiç kimse yabancı kuralından memnun değil dedi. Kulüpler Birliği toplantı sonrası konuşan Doğan, naklen yayın gelirinin 500 milyon dolar seviyelerine gelmesi konusunda ısrarımız olacak. Kulüplerin dayanacak gücü kalmadı ifadelerini kullandı. Beşiktaş erkek basketbol takımı önümüzdeki sezon EuroLeague'de mücadele edecek. EuroLeague tarafından alınan karar sonrası siyah beyazlı ekip 20 takım arasında yer aldı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez'in Wimbledon ana tablodaki rakibi belli oldu. Sönmez ilk turda dünya 29 numarası ve turnuvanın 28 numaralı seri başı Amerikalı Ann Lee ile karşılaşacak.
1: Hava durumu.
0: Hava durumuna gelince yurdun güney ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Edirne, Denizli, Burdur, Bolu, Karabük, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle. Ankara 16, İstanbul, İzmir, Adana ve Hatay 23, Antalya 25, Sakarya, Yalova, Kırklareli, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Trabzon 20, Manisa ve Denizli 22, Muğla, Zonguldak, Samsun ve Rize 19, Afyon, Karahisar ve Kayseri 14, Gaziantep 21, Şanlıurfa 26, Erzurum 10, Van 13, Kars 9, Bingöl ve Hakkari 17 derece.
1: Yol durumu.
0: İzmir Çevre Otoyolu'nun ilk kilometresinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Bostanlı Deresi Köprüsü, Menemen istikameti sol ve orta şeridi trafiğe kapatıldığı için ulaşım sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda Tarsus-Batı Bağlantı Yolu'nun Tarsus-Batı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu ilk 3 kilometresinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerden D400 istikameti trafiğe kapatıldığı için ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığı için ulaşım Ankara

0: Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon-Gümüşhane yolunun 41 ile 44. kilometrelerinde bulunan T1 ve T2 tünellerinin bölünmüş yolun Gümüşhane yönündeki tüplerinde yapılacak elektrik ve elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ile 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ile 18. kilometreleri arasında sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Dünya malı dünyada kalır. 4. bölüm. Yazan Moss Hart ve George S. Kaufman. Türkçesi Fikret Arıt. Mikrofona koyan Tunç Yalman. Bu bölümde rol alan sanatçılar: Penny Gülriz Sururi, Wellington Filiz Toprak, Büyük Baba Çetin Köroğlu, Donald Oral Yonci, Reba Saime Arcıman, Ed Ertuğrul Bilda, Paul Muhip Arcıman, Esi Şükran Akın, Döpina Fuat İşan, Alice Ayşegül Devrim, Kolenkov Nüvit Özdoğru.

0: Van der Hoff ailesinde herkes ayrı bir hava yaşamaktadır. Yılan besleyen büyük babanın torunu Penny piyes yazar. Büyük kızı balerin olmak sevdasındadır. Küçük Alice Kirby ve ortakları şirketinde çalışırken patronun oğlu Tony ile sevişir. Ancak evlenmelerinin mutlu olmayacağı korkusu içindedir. Çünkü iki ailenin yaşayış ve tutumları taban tabana zıttır. Tony, Alice'in ailesiyle tanıştıktan sonra kızı mutlu olabileceklerine inandırır. Olumlu bir hava içinde ayrılırlar. Aradan bir hafta geçer. Alice'in ailesi bir gece akşam yemeğinden yeni kalkmıştır.
1: Piyesi okumaya hazırım Bayan Wellington. Siz de hazır mısınız?
2: Bir dakika canım, yalnız bir dakika.
1: Eğer darılmazsanız size bir şey soracağım Bayan Wellington. Sahnedeyken içmezsiniz değil mi? Merak ettim de onun için soruyorum.
2: Bunu sorduğunuza çok memnun oldum. Piyes başladı mı ağzıma bir yudum içki koymam. Sahneye adım attığım andan perde arasına kadar şişe hiç meydana çıkmaz.
3: Sahneye çıkalı çok oldu mu Bayan Wellington?
2: Kendimi bildim bileli sahnedeyim. Her şeyi oynadım. La Dama Camelia'yı gördünüz mü?
3: Tabii.
2: Ben de gördüm. Büyük oyun. Gece amma sıcak ha? Değil mi?
4: Pencereyi açayım mı Bayan Wellington?
2: Sevimli bir adamsın sen. Hayır. Onun da Allah cezasını versin.
5: Neden sevimli dedi bu kadın sana?
4: Bir maksatla söylemedi ama rol yapıyordu.
1: Hazır olduğunuz zaman yukarı benim odama çıkar ve başlarız Bayan Wellington. Piyesi odamda okuyalım diyorum.
2: Olur canım. Yalnız bir dakika. Gözüme yılan görünmeye başladın mı tamam oldum demektir.
1: Fakat bu yılanlar sahicidir Bayan Wellington. Büyük baban. Eyvah süzdü galiba. Bayan Wellington. Bayan Wellington.
6: Gülüşür.
1: Ama
7: bırak uyusun Penny.
4: Reba. Bayan Wellington sızdı.
1: İyi, açılır mı acaba?
3: Tabii, fakat bana kalsa dini piyeste ona rol vermem.
1: Acaba üstünü örtsem mi? Ayılmasını bekleyeceğiz.
3: Bir dahaki sefere otobüste bir aktrise rastladığın zaman onu eve getireceğine piyesi kendisine gönderirsen daha iyi eder.
8: Evet, baskıyı bırakıp aşuryalarını dağıtsam fena olmaz. Mutfakta duruyor.
6: Olur, şu reklam kartlarını bitireyim de.
8: Sonra bitirirsin. Kolenkov gelinceye kadar dönmen lazım.
3: Kolenkov bu gece mi gelecek?
8: Evet, yarın gece gelmesi lazımdı ama Alice için günü değiştirmek zorunda kaldım.
3: Yarın gece mühim hadiselere şahit.
1: Ne fevkalade değil mi? Sanki nişanlanacak olan Alice değil de benmişim gibi heyecan içindeyim.
8: Tony'nin anası babası ne biçim şeyler acaba? Hala ne yapıyorsun Ed?
6: Dün gece yaptığım yeni maskeyi gördün mü Penny?
1: Hayır, nerede?
6: İşte. Kim bu bil bakayım.
1: Söyleme Ed, dur bir dakika. Buldum. Kleopatra.
6: Hayır, Bayan Roosevelt.
7: Bu mekanoların en güzel tarafı çeşitli şeyler yapılabilmesinde. Biliyor musunuz, geçen hafta hükümet konağıydı.
3: Bu haftaki ne?
7: Kraliçe Mary.
3: Tacı nerede?
7: Bu yolcu gemisi Kraliçe Mary, büyük baba.
6: Bay Dupina, kapıyı açıp evin önünde kimse var mı yok mu bir bakar mısınız lütfen?
8: Neden o?
6: Son iki gündür birisi beni takip ediyor galiba.
8: Delirmişsin sen.
6: Hayır, delirmedim. Beni takip ediyor ve durup evi gözetliyor.
3: Gidip bakayım. Seni neden takip etsinler Ed?
1: Son zamanlarda bir hayli çocuk kaçırma vakaları oluyor büyük baba.
3: Evet ama Ed'i kaçıracak değiller herhalde.
6: Nasıl? Kimse gördünüz mü Bay Döpina?
9: Yok, dışarıda kimse yok.
6: Emin misiniz?
9: Tabii. Yalnız bir adam geçti.
6: Gördünüz mü? Demedim mi ben size?
8: Caddeden geçen herhangi birisidir. Hadi acele et de çabuk dön.
6: Pekala.
9: Biz de mahzene inip fişekleri paketleyelim Paul.
7: Olur. Olur, iyi olur. İyi olur. Hadi inelim.
1: Anne, bana birkaç tane ödünç kağıdı verir misin? Yarın gece için Rebe'ye bir yemek listesi hazırlıyorum.
10: Olur canım, bak şurada var.
1: Bu ne? Aktris arkadaşına ne oldu anne? Temsil mi veriyor?
10: Hayır Ali, sarhoş, sızdı.
1: Esi, yarın bütün gün mutfağı Reba'ya bırakacaksın değil mi? Epey işi olacak.
8: Tabii Alice. Yeni aşk rüyalarına şimdi başlayacağım ki aradan çıksın.
1: Teşekkür ederim. Yarın eve saat 3'te geleceğim anne. O zamana kadar buradaki lüzumsuz şeyleri mahzene indirtirsin olur mu? Yılanları, akordiyonu, yazı ve baskı makinalarını.
3: Ve Bayan Wellington'ı.
1: Masayı hazırlamak, çiçekleri yerleştirmek için ancak vaktim olacak.
3: Körbüler bu ev hakkında yanlış fikir edinecekler.
1: Dediklerimi yapacaksın değil mi anne?
10: Tabii canım.
1: Belki erken gelirler. Kokteylleri 7:15 geçeye kadar vermemiz iyi olur. Yemeği Reba'ya pişirtsen mi acaba? Ne dersin büyük baba?
3: Bana kalırsa hepsi bir. Çocuğun bende bıraktığı tesire göre Körbüler çok iyi insanlar olsa gerek. Onun için yarın akşam her şey son derece mükemmel olmasa bile ehemmiyeti yok.
1: Canım büyük babacığım. Ben onları tesir altında bırakmak ve olduğumuzdan başka türlü görünmek istemiyorum ki. Bütün arzum her şeyin muntazam olması.
3: Muntazam olmaması için hiç sebep yok Alice.
1: Elimizden geleni yapacağız. Hepinizi çok seviyorum. Siz yeryüzündeki en fevkalade ailesiniz. Ben de dünyanın en mutlu kızı. Bir insanın bu kadar mutlu olabileceğini hiç düşünmemiştim. Tony o kadar iyi bir insan ki büyük baba. Onu sadece görmem bile... Uf, bunu anlatamam ki size.
3: Sadece görmek. Öğle ve akşam yemeklerinde, geceleri sabahın 4'üne kadar... sonra saat 9'da tekrar yazıhanede. Hepsi bu kadar ha. Sadece görmek.
1: Elimde değil büyük baba. Seviyorum. Reyba! Reyba!
3: Güzel değil mi? Onu böyle mesut görmek güzel değil mi?
11: Polla nişanlandığımız günü hatırlıyorum da. Ne kadar mutluydum. Ve biliyor musun ki hala da öyleyim büyük baba.
3: Biliyorum, biliyorum. Ed'le Ezi de güzel anlaşıyorlar.
11: Ve Donald'la Reba. Bir gün Bay Döpina da evlenir mi dersin büyük baba?
3: Bayan Wellington var işte.
11: Ah bir ayılsa. Eğer bu gece piyesi okuyacaksa.
9: Bayan Penny, bakın ne buldum.
12: Hatırladınız mı?
11: Nasıl hatırlamam? Disk atan atlet olarak çizdiğim sizin resminiz. Bakın büyük baba.
3: Hatırlıyorum, hatırlıyorum. O zamandan beri saçlarınız biraz dökülmüş değil mi Döpina?
12: Çok fark var mı?
11: Epey zaman oldu tabii. Resmi bırakmadan az önceydi. Durun bakayım. Tam 8 sene.
12: Bitirmemiş olmanız çok fena Bayan Penny.
11: Hep bitirmek istedim. Fakat piyes yazmaya başladığımdan beri elime bir daha fırça almak kısmet olmadı.
3: Böyle olduğu daha iyi. Yoksa soyunmak sırası bana geliyordu.
12: Kim derdi ki o gün size buz getirdiğim zaman burada 8 sene kalacağım.
3: Senden önceki 5 sene kaldı. Sütçüydü.
12: O niye gitmişti? Unuttum.
3: Yok gitmedi, öldü.
11: Çok iyi bir insandı. Ha. Cenaze törenini hatırlıyor musun büyük baba? Adını bilmediğimiz için izin almakta ne zorluk çekmiştik.
3: Ya, sonunda ne isim bulmuştuk onu?
11: Martin van der Hoof. Sizin adınızı kullandı.
3: Aa, evet evet hatırladım.
11: Çok güzel bir buluştu o. Yoksa o kadar çiçek nereden gelecekti adamcağıza?
3: Tabii tabii. Hem bana da bir zararı dokunmadı. O günden beri ne mektupla rahatsız eden oldu ne de telefonla.
11: Evet hakikaten güzel bir fikirdi.
12: Bir gün bu resmi bitirmenizi çok isterim Bayan Penny. Saklayacağım onu.
11: Üstünde biraz çalışacağım Bay Döpina. Hem bu gece.
12: Sahi mi?
11: Bayan Wellington'un ayılacağını hiç sanmıyorum. Mahzene gidip resim sehpasını getirin ve kıyafetinizi değiştirin Bay Döpina. Hala duruyor mu kıyafetiniz?
12: Zannederim.
11: Paletimi ve fırçalarımı nereye koydum acaba, gidip bir bakayım.
13: Rebişka, mini mini Rebişka.
5: Hoş geldiniz Bay Korenko.
14: Merhaba Bay Korenko. Esi mutfakta.
13: Bayan Penny, selamlarım. Şu Rebişka ile halimiz ne olacak büyük baba? Büyük bir balerin olacak söylüyorum, gülüyor.
5: Tabii ya, ben değil parmaklarımın ucunda kalkmak, nasırdan doğru dürüst yere bile basamıyorum Bay Korenko.
13: Rebiş

0: başka elmaslar içinde yüzecek. Bu da ne?
1: Döpina'nın resmi Penny yaptı.
0: Bir bak.
1: Biliyorum. Ya buna ne dersin?
0: O ne o?
1: O da bir aktris, Penny'nin arkadaşı.
0: Serhoş. Hayır?
1: Serhoş, evet. Nasılsın bakalım Kolenkov?
0: Fevkalade. Hayat içimde bir sincap gibi dört dönüyor.
1: Oh, ne ala ne ala.
2: Affedersiniz, geciktim Bay Kolenkov. Şimdi dans elbiselerimi giyerim.
0: Bu gece çok ciddi çalışacağız Pavlovam. Yeni bir şeye başlayacağız bu gece.
1: Eside bir gelişme var mı Kolenkov?
0: Çok berbat.
1: Kendini oyalıyor ya, mesele yok.
3: Muhakkak rebayı gıdıkladınız Bay Kolenkov. Gülmekten kırılıyor mutfakta.
0: Büyük bir kadındır o Donald. Ah büyük baba. Dün içim parçalandı.
1: Hayrola?
0: Charles lokantasına gitmiştim yemek yemek için. Garson geldi. Bir de ne göreyim? Garson Charles'ın yeğeni Grand Duchess Olga Katerina değil mi? İçim parçalana parçalana bir fasulye dedim. Deli bir dünya bu büyük baba.
1: Deli olan dünya değil Kolenkov, insanlar. Şöyle bir gevşersen hayatın ne kadar basit olduğunu görürsün.
0: Nasıl gevşenir böyle zamanlarda büyük baba?
1: Eğer vaktinde gevşeselerdi böyle zamanlar olmazdı. Bu benim görüşüm. Hayat olduğu gibi kabul edildiği zaman sade ve güzeldir. Fakat insanlar bunu unutuyorlar. Felaket burada. Biliyorum, ben de unuttum. Hem de tam manasıyla o çarkın içindeydim. Mücadele ediyor, tırmalıyor, pençeliyordum. Malum çekişme. Bir gün aklım başıma geldi. Hiç zevk almadığımı gördüm.
0: O zaman ne yaptınız?
1: Kendimi bırakıverdim. Tam 35 yıl önceydi. O günden beri de mesut bir adamım.
4: Hayırlı akşamlar Bay Kolenkov.
0: Tebriklerimi arz edebilmek için sizi göremedim Bayan Alice. Mesut olun ve çok çocuklarınız olsun. Sizin için duam budur.
4: Teşekkür ederim Bay Kolenkov. Oldukça iyi bir temenni.
0: Ah aşk. Dünyada yalnız bu kaldı büyük baba.
1: Evet, ama o da pek çok var.
4: Tekrar ressam hüviyetine dönmek ne güzel yakışıyor değil mi büyük baba?
1: Hem de nasıl.
0: Paris'ten bir nefes gibisiniz Bayan Penny.
4: Teşekkür ederim Bay Kolenkov.
5: Gene aynı şey oldu. Birisi beni adım adım takip etti.
4: Saçma, senin kuruntun bu et.
5: Hayır değil. Ne zaman şekerleme dağıtmaya gitsem aynı şey oluyor.
1: Belki adamcağız şekerleme istiyordur he? Ha,
5: sen alay et büyük baba. Fakat takip ediliyorum.
4: Oh, her şey tamam. Şuraya Bay Döpina.
6: Bu resim Bay Döpina mı sözde?
4: Tabii o Donald. Kime benziyor, bana mı?
6: Evet biraz.
4: Saçma. Benim disk atmakla ne alışverişim olabilir?
0: Ed, bu geceki ders için Şehrazat birinci movement kullanacağız.
7: Tamam. Ümit ederim ki nasıl poz verileceğini unutmadım.
6: Elindekini ne yapacak? Atacak mı?
4: Hayır Donald, hayır. Sadece poz veriyor. Bay Döpina, bu 8 sene içinde şeklinizde bir değişiklik oldu mu?
7: Hayır. Zannetmem ki pek bir fark olsun.
4: Evet Bayan Wellington. Bir şey mi söylediniz?
2: Affedersiniz Bay Kolenkov. Terliklerimi bulamadım.
0: Yok zarar. Şu ceket gömlek çıkarayım. Bu iş için sıcak bir gece Pavlovam. Fakat terlemeden sanat olmaz.
4: Ne güzel bir söz Bay Kolenkov. Duydun mu büyük baba? Terlemeden sanat olmaz.
1: Evet, fakat terle beraber biraz da istidat olması lazım.
0: Hazır mısınız? Başlıyoruz.
8: Koyun bir plak. Et hazır.
0: Bu et tansiyeli be. Bir uve. Hadi bunu yapabilirsin Pavlovam. 7 senedir ders alıyorsun. Pirouet! Çok şükür! Entre-cha! Entre-cha! Entre-cha! Evet büyük baba! Çar gevşedi, ne oldu?
1: Çok geç kalmıştı.
2: Bay Kolenkov, Bay Kolenkov!
0: Eğer gevşemeseydi Grand Duchess Olga Katerina bugün lokantada garsonluk yapmayacaktı.
2: Bay Kolenkov!
0: Affedersin Pavlova, affet! Pirouet tekrar!
4: Karnınızı içeri çekebilir misiniz Bay Döpina? Tamam.
0: Daha serbest. Eller daha serbest. Bütün vücut çalışacak. Hadi.
2: Bayan Penny. Bayan Penny.
4: Ne var Reba?
2: Misafir Bayan Penny. Bay ve Bayan Körbi'nin oğulları.
4: Ne?

Fikret Arıt'ın Mozart ve George S. Kaufman'dan dilimize çevirdiği Dünya Malı Dünyada Kalır isimli sürekli oyunumuzun 4. bölümü bitti. Mikrofona koyan Tunç Yalman. Bu bölümde rol alan sanatçılar Penny, Gülriz Sururi, Wellington, Filiz Toprak, Büyük Baba Çetin Köroğlu, Donald, Oral Yonci, Reba, Saime Arcıman, Ed, Ertuğrul Bilda, Paul, Muhip Arcıman, Esi, Şükran Akın, Döpina, Fuat İşhan, Alice, Ayşegül Devrim, Kolenkov, Nüvit Özdoğru.

Burası Kısa Dalga, 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenlere.

Yüzlerce hastane, on binlerce sağlık çalışanı, milyonları aşan tetkik, operasyon, işlem, muayene ve bir ülkenin sağlığı. Görünenin çok ötesindeki büyük resmi uzman konuklarımız anlatıyor. Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyüreğin sunumuyla Sağlık 360 her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Birinci Dünya Savaşı'ndan yenilgiyle ayrılan devletlerden biri de Macaristan'dı. Savaştan sonra 4 Haziran 1920'de aralarında Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya, Fransa, İtalya, Romanya, Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı, Çekoslovakya ve Polonya'nın temsilcilerinin bulunduğu ülkelerle Macaristan arasında imzalanan Trianon Antlaşması çok ağır şartlar içeriyordu. Macaristan ciddi miktarda toprak kaybediyor, Macar ordusunun asker sayısı düşürülüyor, silah üretimi sınırlandırılıyor ve diğer devletlere savaş tazminatı ödemek zorunda bırakılıyordu. Macaristan topraklarının 2/3'ünden fazlasını ve nüfusunun da neredeyse bir o kadarını kaybetti. Macar halkının büyük bir kısmı artık ülkenin sınırları dışında yaşıyordu. Bu dönemde ülke farklı gruplar arasında güç çatışmalarına sahne oluyordu. O döneme kadar Yahudilere yönelik politikalar genel olarak hoşgörülüydü. Fakat bu durum 1919'da kısmen Yahudi kökenli aktivistler tarafından yönetilen komünist devriminden sonra değişti. Komünistlere karşı mücadele eden Çek, Rumen ve Sırp kuvvetlerinin askeri müdahalesi sonucunda Macaristan yönetimi düştü, ülke ve ordu zengin toprak sahipleriyle soyluları temsil eden muhafazakar siyasi gruplardan oluşan bir koalisyon tarafından ele geçirildi. Ülke ekonomik sıkıntılar, dışarıdan gelen askeri müdahalelerle boğuşuyordu. Macar hükümeti bir çıkış yolu arıyordu ve Birinci Dünya Savaşı'nda aynı kaderi paylaştığı Almanya'yla ittifak yaparak hem krallığın isteği hem de Almanların baskısıyla 20 Kasım 1940 tarihinde Anti-Kominter Paktı'nı imzalıyordu. Anti-Kominter Paktı, 1936 yılında Almanya, Japonya, daha sonra İtalya'nın taraf olduğu bir garantörlük antlaşmasıydı ve bu katılımla birlikte Macaristan, dış politikasını Nazi Almanyası çizgisine kaydırıyor, kısa bir süre sonra da 1940'da Mihver Devletleri'nin resmi bir müttefiki oluyordu. İkinci Dünya Savaşı döneminde bu ittifak yüzünden Macaristan tekrar bu büyük savaşın içine çekilmişti. 1944 başlarına gelindiğinde Macaristan lideri Miklós Horthy, müttefik devletlerle gizli barış görüşmeleri yapmaya çalışması ve Mihver bloğundan çıkma eğilimleri Hitler hükümetini rahatsız etti ve Almanya 1944'te Macaristan'ı işgal etti. İşte bu zor ve çalkantılı dönemde biz Türklerin de yakından tanıdığı bir isim 1942'den beri Macaristan'ın başbakanı olarak görevini yürütmekteydi. Miklós Kálay.

Miklós Kálay, 23 Ocak 1887'de Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na bağlı Nyíregyháza'da bölgelerinin yerel soyluları arasında olan köklü ve nüfuzlu bir ailede doğar. Üniversite öğrenimini Budapeşte, Cenevre, Dresden ve Paris'te sürdürerek tamamlar. 1910 yılından itibaren kamu yönetiminde çalışır ve 1. Dünya Savaşı sırasında Nyíregyháza'da en büyük askeri hastanelerden birinin inşaatını yönetir. 1922'den 1929'a kadar kamuda çeşitli görevlerde yer alır ve 1931-1935 yılları arasında Duyula Gömbeş hükümetinde Tarım Bakanlığı yapar. 31 Temmuz 1937'de Macaristan'ın kral naibi olan Miklós Horthy tarafından Sulama İşleri Daire Başkanlığı'na atanır. Bunu izleyen 5 yıl süreyle ülke politikasında öncü saflardan uzak kalmayı tercih eden Kálay, kendisiyle Hitler rejimi arasına mesafe koymanın yollarını arayan Horthy'nin Alman yanlısı mevcut başbakanı görevden almasıyla bu göreve getirilir. Berlin'in Budapeşte'deki Alman Büyükelçisi Dietrich von Jagow merkeze gönderdiği raporda yeni başbakan için Kálay temelde siyaset dışı bir figürdür ve son birkaç yıldır ne iç ne de dış işlerinde aktif bir rol oynamıştır. Nasyonel sosyalizm onun için yabancı bir kavramdır ve buna karşı hiçbir içsel sempati beslememektedir. Yine de Almanya ile ilişkileri halefiyle aynı şekilde sürdüreceğinden şüphe yoktur, der.

İkinci Dünya Savaşı'nın en zor günlerinde Mart 1942'de başbakanlık görevine başlayan Miklós Kálai'nin en büyük amacı adım adım savaştan uzaklaşmak ve ülkeyi içinde bulunduğu buhrandan çekip çıkarmaktı. Kálai, Sovyetler Birliği'ne karşı yürütülen Alman Savaşı'nı destekler görünüyordu ancak diğer taraftan Batılı müttefiklere çok sayıda barışçıl görüşmelerde bulunuyor, hatta müttefik orduları Macaristan sınırlarına ulaştığı an kayıtsız şartsız teslim olma sözü verecek kadar ileri gidiyordu. Bütün bu görüşmeler süresince tarafsız ülkelere de önemli roller düşüyordu. Bu bakımdan Türkiye özellikle büyük önem kazanmıştı. 9 Eylül 1943'te Marmara Denizi'nde demirlenmiş bir yatta İngiltere'nin temsilcileri Macar hükümet üyeleriyle İstanbul'da görüşüyor, taraflar arasında imzalanan gizli bir anlaşmayla Macaristan'ın teslim şartnamesi kabul ediliyordu. Ocak 1943'te Winston Churchill, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile yaptığı görüşmelerin ardından savaş sonrası yaşanması muhtemel kaos ortamını ve Sovyetler Birliği'nin olası komünizm etkisini önlemek amacıyla Türkiye, Macaristan ve Balkan devletlerini kapsayacak bir Balkan bloğu kurulması düşüncesi de ortaya atılıyordu.

Olmaktan ötürü çok üzgündü ama onu çok daha büyük bir sorun bekliyordu. Naziler. Ve işte o dönemde önünde yeni bir sayfa açılıyordu. Türkiye.

Miklós Kalay, Nazi Almanyası'nın Macaristan'ı işgal etmesinin ardından can güvenliğini sağlamak amacıyla 19 Mart 1944'te Almanların giremeyeceği tek yer olan tarafsız Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği'ne sığınır. Dönemin Türkiye Budapeşte Büyükelçisi Şevket Fuat Keçeci, Kalay kapıya geldiğinde Ankara'dan talimat beklemeden tamamen insani duygularla ve uluslararası hukuk kurallarına dayanarak eski başbakanı içeri alır. Nazi yönetimi ve Macaristan hükümeti, Kalay'ın kendilerine teslim edilmesini defalarca dile getirse de Keçeci, elçilik binasının Türk toprağı sayıldığını belirterek bu talepleri her seferinde sert bir dille reddeder. Keçeci, Nazi tehditlerine ve elçilik binasının etrafının Gestapo tarafından sarılmasına rağmen Kalay'ı tam 8 ay boyunca içeride saklamayı başarır. Elçilik binasının etrafı Gestapo ve Nazi yanlısı Macar polisleri tarafından sürekli izleniyor. Bu yüzden de Kalay sokaktan görülmeyecek iç odalarda kalıyor ve pencerelere yaklaşmıyordu. Günlerini kitap okuyarak, anılarını not ederek ve radyodan savaş haberlerini takip ederek geçiriyor. Yakalanma korkusu yüzünden sürekli olarak tetikte bekliyordu. 1944 yılı boyunca Budapeşte müttefik devletlerin ve Rus ordusunun çok ağır hava bombardımanlarına maruz kalıyor ve bu durum elçilikteki hayatı daha da zorlaştırıyordu. Elçilik çalışanlarının binanın sığınağına indiği zamanlarda Kalay, sığınakta diğer insanlarla karşılaşmamak ve kimliğini açık etmemek için çoğu zaman ölüm riskine rağmen yukarıdaki odasında yalnız kalmayı tercih ediyordu. Kalay hayatının en büyük acısını da elçilikte kaldığı dönemde yaşar. Elçilik binasının hemen yakınındaki bir sığınakta kalan eşi Helen Helgert, şehrin bombalanması sırasında hayatını kaybeder. Savaş şartları yüzünden cenazesi şehir mezarlığına götürülemez ve Türk elçiliğinin bahçesine defnedilir. 1944 yılının sonlarına doğru Türkiye, müttefiklerin safına yaklaşarak Almanya ile diplomatik ilişkilerini kesince, Türk diplomatların da şehri terk etmesi gerekir ve binanın koruma statüsü de ortadan kalkar. Kalay, elçiliği zor durumda bırakmamak için kendi isteğiyle 19 Kasım 1944'te binadan ayrılır ve böylece Kalay'ın elçilikteki güvenli günleri, savaşın dengelerinin değişmesiyle son bulmuştur. Elçilik kapısından çıkar çıkmaz Nazi gizli polisi Gestapo tarafından hemen tutuklanır ve önce Mauthausen ardından da Dachau toplama kamplarına gönderilir. Nisan 1945'in sonlarında diğer önde gelen toplama kampı mahkumlarıyla birlikte Tirol bölgesine nakledilir ve 5 Mayıs 1945'te Amerika Birleşik Devletleri'nin 5. Ordusu tarafından kurtarılır. Macaristan, Sovyetler Birliği kontrolüne girdiği için vatanına dönemez ve İtalya'ya yerleşir. 1953 yılına kadar orada yaşar ve hatıralarını kaleme alır. 1951 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden Kalay, 1954 yılında Amerika'da Macaristan Başbakanı adıyla bir anı kitabı yayınlar. Katıldığı konferanslarda Türk diplomatların kendisine gösterdiği misafirperverliği uzun uzun anlatan Kalay, hayatını Türk elçiliğinin korumasına ve Büyükelçi Şevket Fuat Keçeci'nin cesaretine borçlu olduğunu her fırsatta dile getirir. Miklós Kalay, 14 Ocak 1967 yılında vatanından kilometrelerce uzakta New York'ta sürgünde hayata gözlerini yumar. Miklós Kalay'ın Türkiye Büyükelçiliği'ne sığınması, İkinci Dünya Savaşı'nın en riskli gizli diplomasi hamlelerinden biridir ve Kalay bu riske rağmen kendisini koruma cesaretini gösteren Türkiye'ye ve Büyükelçi Şevket Fuat Keçeci'ye olan minnettarlığını kitabında şöyle anlatır. Büyükelçi Keçeci Nazi baskısı altında ezilmeyen, uluslararası hukuka ve insanlığa olan inancını hiçbir tehdide feda

iddia etmeyen gerçek bir asilzadeydi. O, Ankara'dan gelecek resmi bir emrin arkasına saklanabilirdi ama o, her şeyden önce insan hayatına değer veren bir dost olarak beni içeri aldı. Hayatımı bir sığınmacı değil, bir misafir gibi ağırlayan Türk konukseverliğine ve Büyükelçi Şevket Fuat Keçeci'nin eğilmeyen dik duruşuna borçluyum.

0: Mavi Sesler.
1: Mavi Sesler'e hoş geldiniz. Yukarı Deniz. Kadim Anadolu topraklarında boy göstermiş Urartu medeniyetinin Van Gölü'ne verdiği isim. Denizden 1640 metre yüksekliğinde. Etrafı yüksek dağlarla çevrili volkanik bir göl. Suyu tuzlu ve sodalı. Dünyanın en büyük sodalı gölü. Yöre halkı göle Van Denizi diyor. Pek de haksız sayılmazlar. Marmara Denizi'nin 1/3 büyüklüğüne sahip çünkü. Göl kapalı bir havza. Su çıkışı yok. Bu özelliğiyle de dünyada tek. Bu nedenle su seviyesinde zaman zaman değişiklikler oluyor. Göl binlerce yıl içinde 150 metre alçalıp yükseliyor. Dünyanın en büyük mikrobiyalitlerine sahip gölde Rus yapımı bir gemi batığı bile var. Derinlerde mimari yapılara, hatta Selçuklu mezar taşlarına bile rastlamak mümkün. Ama gölün en büyük sırrı bunlar değil. En büyük sır inci kefalleri. Van Gölü'nde içerdiği yüksek soda nedeniyle canlı çeşitliliği çok az. Gölün sakinlerinden biri inci kefalleri. Bir başka adıyla Van balıkları. Ortalama 15 santimetre boyundaki, bölge için besleyici değeri yüksek olan bu balıklar endemik bir tür. Yani dünyada sadece Van Gölü'nde yaşıyor. Onların sırrı nesillerini devam ettirme yönteminde yatıyor. 3 yaşına dolduran inci kefalleri her yıl bahar geldiğinde mucizevi bir göçe başlıyorlar. Milyonlarca balık yumurtalarını bırakmak için gölü terk edip derelere akın ediyor. Bu göçü gizemli kılan özellikler derelerin girişinde başlıyor. İnci kefalleri hemen tatlı suya geçiş yapamıyorlar. Önce vücutlarını tatlı suya adapte etmeleri gerek. Eğer iyon regülasyonu denilen bu işlemi yapmazlarsa ölürler. Erişkinler dere ağızlarında yaklaşık 15 gün beklemek zorunda. Bu bekleyiş onları aç, yorgun ve savunmasız bırakıyor. Bunu başaran balıklar akıntının tersine yüzmeye başlıyor. Her balık Van Gölü'ne akan 114 dere içinde yumurtadan çıktığı dereye giriş yapmakla kalmıyor, yumurtadan çıktığı alana ulaşmaya çalışıyor. Bazen aşılması güç bentlerle karşılaşıyorlar. Milyonlarca balık boylarının 10 katına varan sıçramalar yaparak bentleri aşmaya çalışıyor. Her başarısız sıçramadan sonra dinlenip tekrar tekrar deniyor.

0: hiç yılmıyorlar. Bentlerin önünde biriken balıklar çok savunmasız. Başta martılar olmak üzere yırtıcılara yem oluyorlar. Aslında karşılaştığı bütün sorunlarla baş edebiliyor İnci Kefali. Baş edemediği tek şey insanoğlu. Bir dönem en çaresiz anında kendisini acımasızca avlayan ve neredeyse neslini tüketecek olan insanoğlu. Şimdi artık koruma altındalar. Her yıl Nisan ayında başlayan göçleri 90 gün sürüyor. İnci kefallerinin bu süre içinde avlanmaları yasak. 2 gün süren mücadelede 23 kilometre yol kat edenler oluyor. Hedefine ulaşan balıklar zaman yitirmeden yumurtlama aşamasına geçiyor. Dişiler ortalama 10 bin yumurta bırakıyor. Yumurtlamanın ardından artık tüm enerjisini tüketmiş olan balıklar bu kez kendilerini akıntıya bırakarak göle doğru sürükleniyorlar. Onları bu kez de tuzlu ve sodalı suya adaptasyon süreci bekliyor. İyon regülasyonu için bir 15 gün daha dere ağızlarında bekleyecekler. Erişkinlerden 2 hafta sonra yavrular da göle ulaşacak. Tıpkı ataları gibi zamanı geldiğinde yumurtadan çıktıkları noktalara gelip neslin devamını sağlayacaklar. Kendisi küçük, azmi büyük inci kefalleri küçük bedenleriyle mücadele etmeyi, yılmamayı, geri dönmemeyi, vazgeçmemeyi, Van'ın Erciş ilçesindeki Deliçay'da ve diğer derelerde ders verircesine sürdürecekler. Mavi Sesler'den bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.
1: Mavi Sesler.

0: Saat 1.
1: Haberler. İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD'ye ait savaş uçaklarının İran'ın füze ve insansız hava aracı depolama alanlarıyla kıyı radar tesislerini vurduğunu açıkladı. İran devrim muhafızları saldırılara karşılık vereceğini duyurdu. Saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan bir ticari gemiye düzenlediği saldırıya yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Umman açıklarında bir kargo gemisi saldırıya uğramış. Birleşmiş Milletler, Hürmüz'deki gemilerin tahliye sürecini geçici olarak durdurmuştu. Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçiş girişiminde bulunan 3 yabancı tankerin de devrim muhafızlarının uyarısının ardından geri döndüğü duyurulmuştu. Lübnan ve İsrail, ABD arabuluculuğunda Washington'da yapılan 5. tur doğrudan görüşmelerin ardından çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşma, Lübnan'ın güney sınırında Hizbullah'la yaşanan gerilimi azaltmayı amaçlayan diplomatik bir adım olarak niteleniyor. İşgalci İsrail ise ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde ihracatçılara müjde verdi. Reskont kredisinin günlük limitinin 5 milyar liraya yükseltildiğini açıkladı. Erdoğan, 2025 yılında mal ve hizmet ihracatında Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını da vurguladı. Ticaret Bakanı Ömer Bola, Türkiye'nin ihracatta yükselen başarısına dikkat çekti. Bölgedeki sıcak savaşlara rağmen ihracatın arttığını vurguladı. Dış ticaret ve cari işlemlerde istikrarlı tabloyu sürdürmeyi başardık dedi. Türkiye'nin farklı coğrafyalara yönelik ticaretinin sürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir aşamaya gelindiğini söyledi. Silahların bırakılmasının öncelikli hedef olduğunu vurgulayan Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarında da sona yaklaşıldığını açıkladı. Memur ve emekli maaşları ile ilgili konuşan Yılmaz, çalışanları enflasyona ezdirmeme prensibini sürdüreceklerini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin tarihi bir zirve olacağını, hazırlıkların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti. Savunma sanayi artık NATO toplantılarında en üstü düzeyde stratejik anlam ifade eden bir konudur dedi. Zirvede savunma sanayine ilişkin özel bir gündem olacağını belirtti. Fidan, Kanadalı mevkidaşı ile yaptığı ortak basın toplantısında konuştu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projeleri kapsamında bugüne kadar

0: kadar 1 milyon 767 bin konut inşa edildiğini, yaklaşık 7 milyon vatandaşın güvenli ve modern yuvalarına kavuştuğunu söyledi. 500 bin sosyal konut projesinde temellerin atılmaya başlandığını belirten kurum, anahtar teslimlerinin 2027 yılının Mart ayından itibaren başlayacağını ifade etti. Bir Yeşilçam efsanesi daha aramızdan ayrıldı. 77 yaşındaki Kadir İnanır, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçı için pazar günü Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. İnanır'ın cenaze namazı öğlen Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak. Ulus mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan vefat eden Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır için taziye mesajı yayınladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Kadir İnanır için taziye mesajı paylaştı. Venezuela'da meydana gelen peş peşe iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Son açıklanan verilere göre en az 920 kişi yaşamını yitirdi. 3000'den fazla kişi yaralandı. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Türkiye'den arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan askeri uçak yola çıktı. 37 kişilik ekipte AFAD, UMKE ve Türk Kızılay personeli bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı'ndan 20 kişilik bir ekipte Ankara'dan hareket etti. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: kanun ne diyor?
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan her hafta yayınlanmakta olan Kanun Ne Diyor programına hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Programı sizler için Avukat Serengül Yiğit ve Avukat Meryem Türkan Yaman birlikte hazırladı. Program yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Orhan Yaşar ve ana kumanda masasında Merih Demirezer'le çalışıyoruz. Efendim Kanun Ne Diyor da bu hafta denetimli serbestlik konusunu konuşacağız. Konuklarımız programımızı hazırlayanlar Avukat Serengül Yiğit ve Avukat Meryem Türkan Yaman. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sayın Yiğit, sizinle başlamak istiyorum. Türkiye'de denetimli serbestlik kararı olan ve yurt dışında yaşayan bir vatandaşımız bu yükümlülükleri yaşadığı ülkeden yerine getirebilir mi? Neler söylersiniz bu konuda?
2: Denetimli serbestlik sistemi dediğimiz bu sistem aslında Türk infaz makamlarının özellikle denetimli serbestlik müdürlüklerinin yürütmüş olduğu bir infaz ve takip sistemi. Burada denetimli serbestlikte hükümlü olan kişi, bu kişi hakkında denetim planı hazırlanıyor müdürlük tarafından. Bu planda kamuya yararlı bir işte çalışma, belli yerde denetim ve gözetim altında bulunma ya da belirli yerlere gitmeme ya da belirli programlara katılma gibi yükümlülüklerinden bir ya da birkaçı denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından hükümlü hakkında uygulanabiliyor. Burada bizim önemli bir ayırdığımız nokta var. Bu da bir kişinin hakkında denetimli serbestlik kararı olması tek başına mutlaka bu kişi hakkında aynı zamanda yurt dışına çıkış yasağı var anlamına da gelmiyor. Bu kişinin hakkında ayrıca bir mahkeme tarafından ya da suç ceza hakimliği tarafından yurt dışına çıkamama şeklinde bir adli kontrol tedbiri verilmemişse ve kişi denetimli serbestlik yükümlülüklerini burada hiçbir şekilde aksatmıyorsa kişinin yurt dışına çıkmasına engel bir durum kesinlikle yok. Yani ama burada aslında bizim dikkat ettiğimiz hukuki olarak da mevzuatımızda da düzenlenen kısım denetiminde buradaki serbestlik yükümlülüklerinin aksatılmıyor olması. Eğer burada yükümlülükler herhangi bir aksatma söz konusu olursa kısa süreli evet gidip gelebilir ama herhangi bir imzada, bir görüşmede, bir seminere katılmama ya da bir tedaviyle alakalı, kamu hizmetiyle alakalı yükümlülüklerini fiilen yapamayacak bir hale gelirse, yani burada yükümlülüklerini aksatacaksa, burada artık tamamıyla özgür bir şekilde yurt dışına gidip gelebilir şeklinde bir kanıya varamıyoruz maalesef. Bu şekilde değil yani bizim mevzuatımız hali hazırda. Bizim uygulama kapsamında en sık karşılaştığımız sorun imza yükümlülükleriyle alakalı oluyor genellikle. Kişi de haftada belli günlerde bir denetimli serbestlik müdürlüğü olabilir, bir kolluk olabilir ya da belirlenen bir kamu görevlisine başvurma şeklinde bir yükümlülük getirilebiliyor. Ve yurt dışında yaşayan bir vatandaş için tabii ki bu durum kendi hayatı için oldukça zor bir hale gelecektir. Çünkü burada imza yükümlülüğü haftada bir olabilir, haftada üç olabilir ya da ayda iki kere olabilir, ayda bir kere olabilir.

0: rutin biçimde bir imza vererek Türkiye'deki bu denetimi sürdürmek gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Dinleyicilerimiz de buradan belirtmiş olalım. İkisi çok farklı şeyler. Denetim dediğiniz şey tamamen Türk İnfaz Kurumu ile alakalıdır. Türk İnfaz Yargısı ile alakalıdır. Konsolosluklar da hiçbir şekilde böyle bir denetim sistemine girmezler. Bununla alakalı bizim Yargıtay'ın vermiş olduğu bir karar var. Bu emsal bir karar aslında. Buradaki adli kontrollerle alakalı. Burada kişi dolandırıcılık suçundan bir hükümlü bulunuyor ve sonrasında kişi Almanya'da çalıştığını, izin için Türkiye'de bulunduğu dönemde bu şekilde bir şey yaşadığını söylüyor ve ne dönmezse işte çalışma izni iptal edeceğini, oturumu almayacağını vesaire gibi şeylerle burada bir infaz hakimliğine başvuruda bulunuyor. Aslında başvurusu en başta infaz hakimliği tarafından kabul ediliyor. Ayda bir olacak şekilde ve erteleme şeklinde kademeli aslında tertipli dediğimiz sıralı bir şekilde yaptırımlar söz konusu oluyor kendisine. Akabinde buradaki husus da Yargıtay'ın önüne taşınıyor bu karardan sonra. İnfaz hakimliğinin vermiş olduğu karardan sonra. Ve Yargıtay'ın şöyle bir kararı var burada. Kişinin ne olursa olsun evet bir yurt dışında bir hayatı olabilir, çalışıyor olabilir, bir oturumu olabilir vesaire ama bizim mevzuatımızda böyle bir şey düzenlenmediği için infaz hakimleri tarafından verilen bu kararı kabul etmiyor Yargıtay ve mevzuatımızda olmadığı için böyle bir şey uygulayamazsınız diyerekten bu kararı kaldırıyor. Yani burada evet kişi yurt dışında yaşıyor olabilir, oturumu olabilir, işi, ailesi vesaire çocukluğu olabilir ama denetimli serbestlik dediğimiz buradaki mevzuat aslında buradaki müessese tamamen Türk yargısına özel bir şey olduğu için burada da kesinlikle bunlar aksatılmadan devam ediyor olması oldukça önemli. Dediğimiz gibi burada tabii ilk akla gelen şey bir çözümü var mı? Tabii ki var ama burada çözüm tamamen ben konsolosluğa gideyim. Sonrasında imzamı atayım şeklinde kesinlikle değil. Önce kişinin kendi dosyasının bulunduğu denetimli serbestlik müdürlüğüyle temas kurması gerekiyor ve durumunu belgeleriyle ispatlı bir şekilde anlatıyor olması lazım. Oturum belgesi olabilir kişinin, çalışma sözleşmesi olabilir, işverenin tarafından bir yazı olabilir ya da aile durumunu gösterir vesaire. Belgelerin kesinlikle burada Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne sunulması gerekiyor. Yine burada müdürlük tarafından süreçte yükümlülüğün değiştirilmesi, ara verilmesi, nakil veya itiraz gibi talepler de tabii ki müdürlük tarafından değerlendiriliyor ve buna göre bir karar veriliyor aslında müdürlük tarafından. Burada tamamen başvuru yapıldı, otomatik evet izin verildi anlamına kesinlikle gelmiyor. Bunu da özellikle belirtmiş olayım. Başvuruda burada kesinlikle bir yazılı bir gerekçe bildirilmiş olması lazım ve dosyanız sizin başka müdürlüğe gönderilecekse ya da mevcut yükümlülükleriniz değiştirilecek olsa bile burada değiştirilene kadar yani yeni karar size tebliğ edilene kadar geçerli hale gelene kadar yükümlülükleri aksatmıyor olmak oldukça önemli ve sizin oradaki müdürlüğün yetki alanından izinsiz bir şekilde ya da mazeretsiz bir şekilde çıkmıyor olmak oldukça önemli. Bununla alakalı da aslında eğer bir ihlal olması halinde da farklı yaptırımlarda hatta sizin artık ceza infaz kurumuna ki tekrardan dönme şeklinde sıkıntılar yaşanabileceğini özellikle söylemiş olalım burada. Burada aslında bizim için istisnai yol dediğimiz şey uluslararası adli işbirliği çerçevesinde düzenlenmiş olan infazın devri dediğimiz bir müessese var. Bu infazın devri ile alakalı uluslararası adli işbirliği kanununda bu düzenlenen bir müessese ve Türk mahkemelerince verilen bir mahkumiyet kararının yabancı devlette de infazının talep edilebilmesi anlamına geliyor. Ama tabii ki her şeyde olduğu gibi bunun da kesin usulü şartları var infazın devri kurumunda da. Burada en başta kanunda hükümlü olan kişinin infazın devredileceği devlette bulunuyor olması ya o devletin vatandaşı olacak ya da o devlette güçlü sosyal bağlarının bulunuyor olması gerekiyor. Yani ailesi orada olabilir, tamamen çalışıyor olabilir, Türkiye'ye belki yıllardır gelmiyor olabilir kişi. Bu gibi şeylerin güçlü bir şekilde aslında dosya kapsamında emarelerin olmasını bekliyoruz biz. İnfazın devrinden yararlanabiliyor olmak için. Bununla alakalı da sonrasında kendisi hakkında verilen bir kararın ceza kararının kesinleşmiş olması gerekiyor. Ve fiilen bu yabancı devlet hukukuna göre de aynı şeyin o devlet kapsamında da o devletin mevzuatında da ceza şeklinde yani bir suç olması gerekiyor. Yani hem bizim mevzuatımızda suç olarak düzenlenmiş olacak hem de infazın talep edilen, infazın gerçekleşeceği ülkede de aynı şekilde suç olarak düzenlenmiş olması lazım. Yine buradan aynı şekilde hem cezaları denetimli serbestlik tedbirleri de uygulanacak şekilde düzenlendiği için infazın devrinde kişi burada infaz devriyle alakalı başvurusu kabul edildiğinde yine Adalet Bakanlığı'nın olumlu görüş yazısı geldiğinde vesaire bütün şartlar oluştuğunda aynı şekilde denetimli serbestlik altında olan kişiler de burada yaşayabiliyorlar. Yani infazlarını o şekilde devredebiliyorlar. Bununla alakalı bunları söyleyebilirim.
1: Evet. Sayın Yaman, sizinle devam ediyoruz. Haklarında yurt dışı adli makamlarınca verilen denetim altındaki Türk vatandaşları Türkiye'ye tatile geldiğinde hangi hukuki risk

0: karşılaşabilir.
1: Evet, sormuş olduğunuz soru aslında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sıkça yanılgıya düştüğü ve ciddi mağduriyetler yaşadığı spesifik konuların başında yer alıyor. Konuyu uluslararası ceza hukuku prensipleri çerçevesinde doğrudan giriş yaparak anlatmak istiyorum. Yurt dışında örneğin Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız Fransa veya Hollanda'da yaşamış ve yargılanmış, haklarında bir ceza ertelemesi, adli kontrol yahut denetimli serbestlik kararı verilmişse vatandaşlarımızın hukuken bulundukları yargı çevresinin dışına çıktıkları takdirde, bir yurt dışı ziyareti gerçekleştirecekleri takdirde kural olarak bir izin almaları gerekecek. Kamuoyunda yaygın ve son derece tehlikeli bir yanlış bir bilgi mevcut. Türkiye bağımsız bir devlet. Benim Avrupa mahkemelerinden almış olduğum adli kontrol kararlarım Türkiye sınırlarında görünmeyecektir ve beni bağlamayacaktır gibi düşünceler olabiliyor. Ancak bu varsayımlar hukuki açıdan tamamen asılsız ve ağır yaptırımlara da gebedir aslında böyle bir yaklaşım. İlk temel risk bu açıda ihlal ve tutuklanma müzekkerisi çıkartılması olacaktır. Dinleyicilerimizin en çok yanıldığı nokta yabancı devletin izinsiz seyahati fark etmeyeceğini düşünmekteler. Oysa ilgili ülkenin mahkeme kararında açıkça veya zımnen ülkeyi terk etmeme yükümlülüğü bulunuyorsa, yetkili denetim memurlarından resmi bir yazı alınmadığı takdirde Türkiye'ye gerçekleştirecekleri bir seyahat durumunda bu denetim şartlarının kesin ihlali anlamına geleceği için belirli yaptırımlara maruz kalabilirler. Avrupa'daki adli kontrol veya denetim serbestlik kararları mahkemenin çünkü kişiye duyduğu kaçma şüphesi olmadığına dair tutuklama yerine adli kontrolle serbest bırakılma gibi aslında bir güven üzerine kuruludur. Habersizce ülke sınırlarını terk etmek bu güveni doğrudan tabii ki yıkacağı için de belirli yaptırımlara vatandaşlarımız maruz kalacaklar. Memurun örneğin rutin bir kontrolünde vatandaşımızın yerinde olmaması durumunda ya da vatandaşımızın bir imza için çağrıldığı takdirde kendisinin ülkede bulunmadığı gibi durumlarda bu sistem tabii ki otomatik olarak işleyecektir. Otomatik olarak vatandaşımız yerinde bulunmadığı için belirli kurallara, belirli cezai yaptırımlara maruz kalacaklardır. Örneğin vatandaşımız Türkiye'de ailesiyle tatilini yaparken bulunduğu ülkedeki mahkeme kararı, erteleme kararını iptal ederek hakkında artık bir yakalama kararı çıkartılmasıyla karşı karşıya kalabilir. Bu durumun en acı tablosu tatil bitiminde yaşanıyor genellikle maalesef. Dönüş yolunda vatandaşımız uçağıyla döndüğünde havaalanında doğrudan bu denetimli serbestlik, adli kontrol kararlarına uygun hareket edilmediği için gözaltına alınarak vatandaşlarımız infaz kurumlarına sevk edilme riskine bulunduklarını ve bu çok yüksek bir derecede aslında bu riskin bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle bu konuda özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. İkinci risk, Türkiye Cumhuriyeti sınır kapılarında karşılaşılan doğrudan müdahaleler olabilir. Örneğin Türkiye benim Avrupa'daki dosyamı nereden görecek düşüncesi de aslında günümüzün dijital dünyasında, dijital çağda büyük bir yanılgı. Çünkü uluslararası adli yardımlaşma sözleşmeleri olsun, Interpol, bilgi sistemleri olsun ki bunlar çok tabii ki farklı suçlardan bahsediyoruz. Kırmızı bültende aranan suçlar ya da difüzyon mesajları aracılığıyla adli makamların çok hızlı bir şekilde bilgilendirilmiş olabileceği gözden kaçmasın. Hatta Seren Hanım'la birlikte programı hazırlarken sıkça duyduğumuz bir diğer yanılgı vatandaşlarımıza genellikle çifte vatandaşlık durumu oluyor. Ancak çifte vatandaş olması da vatandaşlarımızın bu adli kontrol ve denetim yükümlülüğünü tabii ki bertaraf etmeyecektir. Kesinlikle yine bu yükümlülükleri devam edecektir. Yani vatandaşımız ister Alman, Fransız veya Hollanda vatandaşı olsun, eş zamanlı olarak çifte vatandaş da olsun, bir yabancı mahkemede verilmiş olan adli kontrol kararları ve denetim yükümlülükleri tabii ki Türkiye'ye geldiklerinde de devam edecektir. Türkiye sınırlarına girdiğiniz anda tabii ki vatandaşımız Türk vatandaşı olarak kabul edilecek. Ancak yurt dışında verilmiş ve infaz devam eden kararlarda karşılarına çıkacaktır. Nitekim bu kararlardan niteliğine göre pasaportunuza eğer ihlal durumu tespit edilirse idari veya adli şerh konulmasına kadar da sebebiyet verecektir. Pasaport polisin ekranında beliren bu tahdit sonucunda yine pasaporta el konulma durumu da söz konusu olacaktır. Üçüncü ve sıklıkla atlanan diğer risk ise Türk Ceza Kanunu madde 11'deki yargı yetkisi oluyor. Bunu biraz açayım. Bir Türk vatandaşı yurt dışında Türk kanunlarına göre alt sınırı bir yıldan fazla hapis cezasını gerektiren bir suç işlerse ve bu suçtan dolayı yabancı ülkede verilmiş hüküm henüz kesinleşmemiş ve infaz edilmemişse, Türkiye'de bulunduğu sırada şikayet veya re'sen bir soruşturma şartları oluştuğunda Türk mahkemelerince kişinin yurt dışında yaşamış olduğu bu olayla ilgili yargılama olabiliyor. Yani örneğin olayı vatandaşımız Almanya'da veya Fransa'da yaşamış olsun, oradaki denetim veya mahkeme süreci henüz tamamlanmamış, tamamlanmadığı takdirde vatandaşımız Türkiye'ye adım attığında

Türk adli makamları bu konuda devreye girebilir ve yargılamayı Türk mahkemeleri tarafından yapılabilir yargılaması vatandaşımızın. Kısacası sadece yurt dışındaki adli süreç değil, o süreç Türkiye'ye giriş yaptığınızda bağımsız bir soruşturmanın konusu haline bile gelebilir. Nitekim bu kanun maddesi, Türk Ceza Kanunu madde 11'de koruma altına alınmıştır. Yani bu nedenle vatandaşlarımızın eğer yargılaması tamamlanmamış, henüz kesinleşmiş ve infaz edilmemiş bir olayla ilgili bir ceza yargılaması ile ilgili Türkiye'de de haklarına bir karar çıkabileceğini söyleyebiliriz. Yine dördüncü kritik risk şudur. Hukuki literatürde biz buna zincirleme etki olarak bahsediyoruz. Bunu bir domino taşı gibi düşünebiliriz aslında. Yurt dışına denetim altındayken örneğin vatandaşımız Türkiye'ye geldiğinde Türkiye'deki aslında çok eskiden kapanmış dosyaları olabilir ancak burada UYAP veya MER sistemlerinde bir güncelleme yapılmadığı için haberi olmamış olabilir. Örneğin geçmişten kalan ödenmemiş bir nafaka dosyası olabilir ya da kesinleşmiş bir icra takip dosyası olabilir ya da askerlik yoklama kaçağı gibi durumlar olabilir ya da tebligatı yapılmamış bir asliye ceza dosyası nedeniyle havaalanında ifadeye yönelik bir yakalama işlemi yapılması olabilir. Pasaport kontrolünde vatandaşımız bu gibi durumlarda durdurulacaktır ve adliyeye sevk edilecektir. İşte asıl felaket senaryomuz da tam olarak burada başlıyor Orhan Bey. Bu işlemler nedeniyle kişi Türkiye'de mecburen kalacaktır ve mecburi oturum süresi uzatılacaktır. Yurt dışındaki imza veya denetim yükümlülüğünü kaçırma ihtimali bu gibi durumlarda çok fazla oluyor. Örneğin ifade alınıp serbest bırakılsa bile bazen mahkemeler yurt dışı yasağı koyabiliyor kişi hakkında yargılama devam ettiği için ve vatandaşımız da Türkiye'den çıkamadığı için Avrupa'daki denetim memuruna hesap veremeyecektir. Sonuç olarak Türkiye'deki basit ya da gözden kaçırılmış bir husus nedeniyle kişi yurt dışındaki denetim süresini kaçıracak. Bunun sebebi de zaten ne oluyor? UYAP sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmemesi ya da MERNİS sistemlerinin yani tebligat adreslerinin güncel tutulmaması sebebiyle bu tür risklerle karşı karşıya kalabiliyorlar. Peki bu tür riskleri bertaraf etmek adına nasıl bir yol izleyebiliriz? Seyahat öncesi mutlaka yetkili denetim makamından vatandaşlarımızın yazılı izin belgeleri alması gerekiyor. Denetim memurunun örneğin süre olarak bakıldığında kişinin örneğin 15 güne bir imza atma yükümlülüğü vardır ve kişi imza attıktan sonra geriye kalan ileri dönük 15 günlük süre içerisinde Türkiye'ye gidip geleceğini söyleyebilir. Bu gibi durumda tabii ki imza yükümlülüğü olmayacağı için memurlar tarafından gidebilirsiniz bir problem olmaz gibi sözlü beyanlarda bulunulabiliyor. Ancak bu şekilde ki sözlü beyanların hukuken hiçbir geçerliliği olmadığını, bir bağlayıcılığı olmadığını söyleyebiliriz. Gidiş dönüş uçak biletleriniz, seyahat tarihleriniz ve Türkiye'de geçireceğiniz süre boyunca kalacağınız açık ikamet adresinin yer aldığı resmi bir belge sunulup bu konuda ıslak imzalı bir onay alınmadığı takdirde sözlü olarak gidebilirsiniz bir problem olmaz süre yönünden hiç sıkıntı yaşamazsınız gibi beyanlarla Türkiye'ye gelmemelerini öneriyoruz. Olası bir sistem hatası veya vatandaşımız hakkında başlatılabilecek haksız bir denetim ihlali soruşturmasında elinizde resmi bir belge olması vatandaşlarımızın hukuki güvencesini ve savunma kalkanını oluşturacaktır. İkinci olarak söylemiş olduğumuz gibi UYAP'tan dosya ve yakalama durumunu sorgulatmalarını biz vatandaşlarımızın öneriyoruz. Havaalanına pasaport kontrolüne geldiklerinde polis refakatine alınmaz sürpriz yaşamamaları adına aslında bu durum, bu önlem. Türkiye'ye hareket etmeden önce UYAP üzerinden vatandaşlarımızın hakkında aktif bir yakalama kararı var mı? Kesinleşmiş bir icra takibi veya yurt dışı yasağı bulunup bulunmadığının kapsamlıca teyit edilmesi gerekiyor. Örneğin vatandaşlarımızın yıllar önce unutmuş olduğu basit bir tartışma veya kapanmamış bir dosya hakkında bugün karşımıza ifade alınacak gibi hakkınızı aslında zorla getirme veya yakalama kararı çıkarılmış olabilir. Bu nedenle bunların henüz vatandaşlarımız yola çıkmadan tespit edilmesi gerekiyor. Gerekli hukuki müdahalelerin alınması gerekiyor. Son olarak da bu konuda bu hususları, bu riskleri bertaraf etmek adına yapılması gereken son adım da adres beyanlarınızı güncel tutun diyoruz biz vatandaşlarımıza. Bunu aslında her program konumuz için söyleyelim. Çünkü vatandaşlarımızın haberi olmadan haklarında verilmiş olan hukuki kararlar onlara tebliğ edilmediği takdirde ya da tebliğ edilip onların haberi olmadığı takdirde çok ciddi bir hak kayıpları doğuracaktır. Çünkü biz hep diyoruz yani konsolosluktaki güncel adres beyanlarınızı güncel tutun. Mernis adreslerinizin doğruluğunu mutlaka kontrol edin. Çünkü Türk hukukunda, diğer hukuklarda, Avrupa hukukunda da bu şekilde tebligat aşaması davanın bel kemiğini oluşturuyor.
Adresiniz Türkiye'deki eski evinizdeki adresinize gitmiş olabilir. Mahkeme evrakları bildirmediğiniz adres, bildirdiğiniz bir adres olmadığı için ulaşamamış olabilir. Bu gibi durumlarda kişiler dosyalarından haberdar olmadıkları için aslında haklı oldukları dosyaları bu tebligat sürecinde kaybedebiliyorlar. Bu nedenle vatandaşlarımıza son olarak buradan

0: adres beyanlarını güncel tutmalarını önerebiliriz.
1: Sayın Serengül Yiğit, denetimli serbestlikte imza, adres bildirimi veya programa katılım şartı gibi işlemler yurt dışında yaşayanlar için nasıl uygulanır?
0: Bu denetim serbestlikte aslında ceza tamamen bitti, artık herhangi bir şey yok diye düşünmemek gerekiyor. Oldukça bu şekilde düşünürse aslında oldukça sıkıntılı bir süreç anlamına gelecektir. Kişi burada cezaevinden çıktıktan sonra cezanın kalan kısmını toplum içinde geçirecek, denetimli serbestlik dediğimiz hususta. Fakat bu sürede hem denetim hem de kurallara bağlı bir süre. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü burada hükümlünün durumuna göre kamuya yararlı bir işle çalışmasını hükmedebilir. Konutta veya belirli bir bölgede denetim söyleyebilir ya da belli yerlere gitmeme, belirlenen programlara katılma gibi yükümlülükler kendisine verebilir. Ve bu yükümlülükler kişinin kendi denetim planına yazılıyor ve sonrasında kişi kesinlikle bu plana uymak zorunda. Yani ben cezaevinden çıktıktan sonra cezam bitti şeklinde kesinlikle düşünülmeyecek. Cezanın diğer kalan kısmı da aslında toplum içerisinde geçirilmiş olacak bu gibi yükümlülüklerle. Yurt dışında yaşıyor olmak aslında tek başına denetimli serbestliği ortadan kaldıran bir durum değil. Kişi hakkında ayrıca bir yurt dışına çıkamama yönünde bir adli kontrol kararı yoksa denetimli serbestlik, az önce de bahsetmiştim, bu yükümlülükleri aksatmamak şartıyla kişi yurt dışına çıkabilir. Ama bununla alakalı da yani sadece bir pasaport şeklinde düşünmemek gerekiyor bu meseleleri. Asıl mesele burada dediğimiz gibi denetim planındaki yükümlülüklerin aksayıp aksamadığı, bu plana uyuyor mu bu kişi hükümlü, bu plan devam ediyor mu, herhangi bir aksama vesaire var mı? Müdürlük tarafından aslında dikkat edilen ve infaz hakimliğince zaten dikkat edilen temel hususlar bunlar. İmza yükümlülüğü kapsamından uygulama aslında şu: kişiden belirlenen gün ve saatlerde denetimli serbestlik müdürlüğü olabilir, bir kolluk kuvveti olabilir, bir muhtarlık olabilir ya da müdürlüğün belirleyici bir kamu görevlisine başvurması istenebilir. Ve buradaki kişinin hükümlünün buradaki risk durumuna göre de imza sıklığı değişebiliyor. Yüksek riskli, orta riskli ve düşük riskli kişiler için de farklı yoğunlukta başvurular gündeme gelecektir. Müdürlük tarafından böyle bir değerlendirme yapılıyor. Örneğin yüksek riskli birisi varsa haftada 3 kez imzaya gider. Ama daha düşük bir riski varsa örneğin ayda 1 kez gider vesaire. Bunu zaten müdürlük kendisi re'sen gözetecektir bu kararları verirken. Ama bununla alakalı da yurt dışında yaşadığını güvenerek insanların bir ayda bir konsolosluğa imza atarım şeklinde bir güvenceleri olmadığını tekrardan hatırlatmış olalım. Çünkü bizim mevzuatımızda halihazırda böyle bir durum kesinlikle söz konusu değil. Bu da oldukça önemli. Burada imza yükümlülüğünden sonra bir diğer bizim yükümlülüğümüz, sıklıkla karşılaştığımız yükümlülük de adres bildirimleriyle alakalı oluyor. Bu da kesinlikle imza kadar önemli bir husus. Yine Türkan Hanım da zaten az önce değindi kendisi. Denetimli serbestlikte kişi burada yerleşim yeri adresini değiştirdiğinde yeni adresini müdürlüğe kesinlikle bildirmek zorunda. Yeni adres bildirilmediğinde ve yine adres kayıt sisteminde de bulunamadığı takdirde tebligatlar eski adrese yapılacak ve bu tebligatlar artık geçerli sayılacak. Yani kişi burada, bu tebligat benim elime ulaşmadı ya da benim böyle bir değişimden haberim yoktu. Ya da yükümlülüğüm örneğin artırmış da olabilir müdürlük burada yükümlülüğünüzü. İmza yükümlülüğü diyelim haftada 3 de yapmış olabilir, ayda 1'den ya farklı bir şekilde düzenleme yapmış olabilir. Bunu kesinlikle tebligat size yapıldıktan sonra eski adresiniz olduğunda geçerli bir tebligat haline geleceği için bunun aksini iddia edemezsiniz. Yani benim haberim yoktu şeklinde bir savunma kesinlikle mevzuatımız kabul etmiyor. Bu da oldukça önemli bir husus tabii ki. Yine bununla alakalı da usulüne uygun bir şekilde bildirimin yapılıyor olması oldukça önemli. Kişi burada ya yurt dışına çıkacaksa ya da zaten yurt dışına yerleşik de olabilir burada. Yapılması gereken en doğru hareket aslında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne yazılı bir başvuruda bulunmak. Bu başvuruda hem oturum belgesini, çalışma belgesini, iş yeri kaydı olabilir, kira sözleşmesi olabilir vesaire. Bu gibi evrakların da aynı şekilde müdürlüğe sunulması gerekiyor ve burada yine önemli bir evrak da yurt dışındaki açık adresle alakalı olacak. Yurt dışında yaşamış olan, yaşadığı yerle alakalı adresinde kesinlikle ilgili müdürlüğe bildiriliyor olması lazım. Burada talepte de aslında imza yükümlülüğünün değiştirilmesi, belirli bir süre izin verilmesi olabilir, programın ertelenmesi ya da başka uygun bir yöntem belirlenmesi şeklinde bir talepte bulunabilir. Bununla alakalı da müdürlük kesinlikle buradaki talepleri inceleyecek ve hem sizin gerçek yaşamış olduğunuz somut olayla alakalı hem de buradaki yükümlülüklerinizle alakalı dengeli bir karar kuracaktır. Bununla alakalı bir diğer yükümlülük de programlara katılım şartı. Program dediğimiz şey yalnızca bir seminer olarak düşünmemek gerekiyor. Burada bireysel bir görüşme olabilir, bir grup çalışması olabilir ya da bir tedavi ve iyileştirme programı olabilir ya da meslek edindirme faaliyeti olabilir. Birçok faaliyeti kapsayan buradaki program dediğimiz şey aslında bu. Bununla alakalı da bu program kararından itibaren en geç 3 ay içerisinde bu programlar başlıyor. Bu programların yükümlülük

0: yükümlülükler başlıyor aslında. Yükümlülükler başlayana kadar eğer bir yurt dışı vesaire gündemi varsa, bir yerleşik hayat söz konusuysa kesinlikle program başlayana kadar da bu bildirimlerin eksiksiz bir şekilde mazeret sunulacaksa mazeretlerin kesinlikle sunuluyor olması lazım. Burada da yükümlülüklere uyulmadığında da tabii ki sonuçları maalesef ağır sonuçlar oluyor. Denetimli serbestlik kararının infazında eğer bu yükümlü olan kişi bir yıl içerisinde mazeretsiz ve kasıtlı bir şekilde, burada kasıt arandığını özellikle belirtmiş olayım dinleyicilerimize, herhangi bir şekilde mazeretsiz ve kasıtlı bir şekilde bir yıl içerisinde 3 defa bir ihlal olursa burada artık kişi yükümlülükte uymamakta ısrar sayılıyor bizim mevzuatımıza göre ve İkinci uyarıdan sonra da üçüncü bir ihlal tespit edildiğinde dosyası kapatılacak. Yani kapatılması ne demek aslında? Bu kişinin kalan sürecini toplum içerisinde değil de tekrardan açık bir ceza infaz kurumunda geçireceği anlamına geliyor. Bununla alakalı da kesinlikle hem yükümlülüklerin ne zaman olduğu, nasıl olduğu ve tebligatların vesaire güncel olup olmadığını kontrol ediyor olmak oldukça önemli.
1: Sayın Yaman, son 4 dakikamıza girerken hızlıca şunu sormak istiyorum. Avrupa makamlarınca verilen denetimli serbestlik veya alternatif ceza kararlarının Türkiye'de uygulanması ve infazı ile ilgili yasal süreçler hakkında neler söylersiniz?
2: Evet, Avrupa'da yaşarken hayatın akışı içinde bazen istemeden hukuki durumlarla karşı karşıya kalınabiliyor. Trafik ihlallerinden küçük çaplı ticari uyuşmazlıklara ya da ceza hukukun alanına giren daha büyük meselelere kadar geniş bir yelpazede yargılamalar söz konusu olabiliyor. Günümüzde modern ceza hukuk sistemleri özellikle ilk kez suç işleyen veya toplum için Serena'nın da bahsettiği yüksek tehlike arz etmeyen kişileri doğrudan cezaevine göndermek yerine alternatif yöntemlere başvuruyor. Bunların başında da tabii ki denetimli serbestlik düzenlemesi geliyor. Bu kamu yararına çalışma, yine aynı şekilde ücretsiz çalışmalar söz konusu olabiliyor. Yine belirli yerlere gitmekten yasaklanma veya elektronik kelepçe gibi alternatif yaptırımlarla kişiler karşı karşıya kalabiliyorlar. Peki Avrupa mahkemeleri tarafından verilen bu denetimli serbestlik kararları veya hapis cezasına alternatif yaptırımlar kişi Türkiye'ye geldiğinde ne olacak? Türkiye bu kararları tanıyacak mı? Konuyu anlayabilmemiz için aslında öncelikle hukukun en temel taşlarından biri olan mülkiyetçilik yani yerellik ilkesini bilmemiz gerekiyor. Bir devletin mahkemesinin verdiği ceza kararları o devletin egemenlik hakkının bir parçasıdır. Dolayısıyla bir ülkenin ceza mahkemesi kararı başka bir ülkede tabii ki otomatik olarak geçerli olmayacak ve doğrudan infaz edilemeyecek. Uluslararası özel hukuk açısından yabancı mahkeme kararları için biz programımızda defaatle söylemiştik. Türkiye'de bunun bir anlam ifade edebiliyor olması için tanıma ve tevhid mekanizmaları ile bu yolun aslında geçerli hale getirilmesi gerekiyor. Ancak burada bizim sıklıkla programımızda da bahsettiğimiz hususta bu kararların hukuk davaları için geçerli olduğunu, yani boşanma, alacak tazminat, sözleşmeler gibi sivil uyuşmazlıklara tabi uyuşmazlıklarda gündeme geleceğini buradan da söylemiş olalım. Yani Avrupa mahkemelerinden verilmiş bir hukuk davaları neticesinde örneğin bir boşanma kararı tabii ki Türkiye'de de bir ifade edecektir tanıma ve tevhid sürecine geçtiği takdirde. Ancak Avrupa mahkemeleri tarafından verilmiş yargılanması tamamlanmış gibi mahkumiyet kararları, denetimli serbestlik kararları veya adli para cezaları bu klasik tanıma ve tevhid sürecinin tamamen dışında kalacak. Yani teknik olarak Almanya'da ya da Fransa'da bir mahkemenin vermiş olduğu denetimli serbestlik kararları Türkiye'deki bir asliye ceza mahkemesine götürülerek Türkiye'de de bu aynı şekilde tabii ki uygulama alanı bulmayacaktır. Burada tabii ki bu ayrımı da gözetelim. Biz her zaman söylüyoruz aslında tanıma ve tenfiz hususunu da Seren Hanım'la geçtiğimiz programlarda açıklamıştık. Tanıma ve tenfiz yapılabilmesi için tabii ki bunu ceza hukukunu da tabii ki tam devre dışı bırakmadan ama daha çok %90 olarak hatta söyleyelim. Hukuk davaları için bu hususun sürekli gündeme geldiğini. Ancak tabii ki ceza mahkemeleri için de verilmiş olan durumlarda bunun bazı yollarla resmi bir bürokratik süreç itibariyle tabii ki yine gündeme geldiğini ancak tabii ki hafif veya alternatif cezalarla ilgili durumlarda genellikle tanıma ve tevhid sürecinin devreye girmeyeceğini söyleyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bize ayrılan sürenin yine sonuna geldik. Sayın Yaman ve Sayın Yiğit'e değerli katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Programı Avukat Serengül Yiğit ve Avukat Meryem Türkan Yaman birlikte hazırladı. Program yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Orhan Yaşar, ana kumanda masasında Merih Demirezer vardı. Bu hafta Kanun Ne Diyor da denetimli serbestlik konusunu konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Hoşça kalın efendim.
3: Kanun ne diyor?

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Gazetelerde ya da gazetelerin internet sayfalarında zaman zaman kurumların verdiği ilanlara denk geliriz. Bunların bir kısmı birçok kişiyi ilgilendirebilir. İşte bunlardan biri. Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından yakın zamanda yayınlandı. İlanda TİAŞ ön lisans mezunu 402 işçi alımı yapacaktır. Başvuru şartlarını taşıyanlar için başvuru süresi 13-17 Nisan ibaresi yer alıyordu. Tabii ki iş arayan birçok genç bu ilanı okudu. Başvuru koşulları uygun olanlar gerekli belgeleri hazırlamaya girişti. Bütün iş ilanlarında geçen ortak kelime başvurudur. Başvurunun anlamı sözlüklerde başvurmak işi müracaat olarak yazar. Bu anlama Ayla Kutlu'nun yazdığı tanık cümle şöyle. O günlerde her fakülteye ayrı başvuru yapmak gerekiyordu. Gerçekten de bizler üniversite sınavına girdiğimiz yıllarda aldığımız puana göre her fakülteye ayrı ayrı müracaat ederdik, yani başvururduk. Başvurular değerlendirilir, en yüksek puandan itibaren alınacak öğrenci sayısına göre sıralama yapılırdı. Başvuru kelimesinin bir diğer anlamı, bir bilgiye ulaşmada, bir eseri hazırlamada temel kaynak olarak kullanılan yazı, kitap, makaledir. Siz de bir makale yazacaksanız, inandırıcı olması için yararlandığınız tüm metinlerin adlarını liste halinde metninizin sonuna eklersiniz. Bu metinlere başvurulan kaynaklar da denir. Türk Dil Kurumu geçtiğimiz yıl öğretmenlere şöyle bir duyuru yapmıştı. Türk Dil Kurumu ve Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nin işbirliğiyle Karaman'da

0: öğretmenlerine yönelik ücretsiz uluslararası diksiyon yaz okulu programı düzenlenecektir. Yer Karaman. Tarih 25-29 Ağustos 2025. Kontenjan Türkiye 35 kişi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5 kişi. Başvuru şartları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak çalışıyor olmak, Milli Eğitim Bakanlığı'nda en az 1, en fazla 5 yıldır çalışıyor olmak. İlanın altında başvuru formları yer alıyordu. Günümüzde başvuru dediğimizde bir kişinin verilen bilgilere dayanarak ortaya bir gösterge koymasını anlıyoruz. Bu göstergede başvuran kendisini anlatmaktadır. Bir haksızlığa uğrayan kişi mahkemeye başvurduğunda önceden hazırlanmış bazı belgeleri doldurmak zorundadır. Bu belge gerçekte bir şikayet metnidir. Bu başvuruda kişi öncelikle kendi kimliğini ortaya koymakta, peşinden de uğradığı mağduriyeti anlatarak haksızlığın önlenmesini talep etmektedir. Bu tür başvurular yargısal başvuru olarak niteleniyor. Yargısal başvurunun dışında vatandaşların idari başvuru ve siyasi başvuru hakkı da var. İdari başvuru ilgili kamu kurumuna, siyasi başvuru ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılabilmektedir. Ayrıca CİMER'e yapılacak başvurular da değerlendirmeye alınmaktadır. Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız her türlü özel işlemlerini internet üzerinden konsolosluklarımıza başvurarak yapabilmektedir. konsolosluk.gov.tr adresinde ayrıca telefonla yapılacak başvurularda aranabilecek telefon numaraları da bulunuyor. Vize, doğum, nüfus, evlilik, pasaport, askerlik gibi tüm işlemleri bulunduğunuz yerdeki ya da bağlı olduğunuz konsolosluklar aracılığıyla internet üzerinden de yapabilirsiniz. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

Delisin herkes, mutluyuz keza. Aşkın adına, ikimizin hatrına. Ne olur sussun bizi sevenler, hüda aşkı.

Bilsin herkes mutluyuz keza. Aşkın adına, ikimizin hatrına, ne olur sussun bizi sevenler, hüda aşkına.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün spor tarihinin en büyük ve en saygılı rekabetini Roger Federer'le Rafael Nadal arasındaki o eşsiz bağı konuşacağız. Bu rekabet sadece iki tenisçinin mücadelesi değil, iki farklı felsefenin ve oyun tarzının sahadaki muazzam çarpışmasıydı. Federer ve Nadal'ın karşılaşmaları bir bakıma zarafetle gücün buluşması demekti. Federer, kortta bir balet gibi süzülen, her vuruşu adeta estetik kokan bir dehaydı. Nadal ise her puan için canını dişine takan ve asla pes etmeyen bir savaşçıydı. Tenis dünyası Federer'in kusursuz tek el vuruşlarına karşı Nadal'ın o meşhur solak ve güçlü oyununun yarattığı zıtlığa daima hayran kaldı. Bu rekabetin zirve noktası 2008 Wimbledon finaliydi. Yağmur aralarıyla da kesilen ve yaklaşık 5 saat süren o mücadele pek çok kişiye göre tarihin en iyi tenis maçı kabul edilir bugün bile. Nadal'ın Federer'in kalesi sayılan Wimbledon'da zafer kazandığı o gece belki de teniste bir devrin değiştiği andı. Federer ve Nadal'ı unutulmaz kılan aslında birbirlerine duydukları derin saygıydı da. Federer, Nadal için benim oyunumu çözmek için yaratılmış karşı bulmaca gibiydi derken Nadal, Roger Federer olmasaydı ben bugün olduğum oyuncu asla olamazdım itirafında bulundu. Sahada birbirlerini zorladıkça dostlukları da bir o kadar güçlendi. Bu büyük hikaye bir galibiyetle değil, gözyaşlarıyla sona erdi. 2022 yılında Federer'in veda maçında iki dev ismin kort kenarında el ele ağladığı o an, sporun, spor ahlakının, spor ruhunun başarılardan, rekorlardan, kupalardan çok daha büyük olduğunu kanıtladı. Nadal'ın o gün söylediği şu söz her şeyi özetliyordu. Roger, korttan ayrıldığında benim hayatımın bir parçası da onunla birlikte gitti. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Tarih sadece tozlu kitap sayfalarında uyuyan bir geçmiş değil. Dokunabileceğiniz, içinde yürüyebileceğiniz ve nefes alabileceğiniz canlı bir miras. UNESCO Dünya Mirası listesinde parlayan kültürel anıtlarımız ve eşsiz doğal cennetlerimiz dinleyiciyle buluşuyor. Medeniyetler Geçidi her pazartesi Türkiye saatiyle 13.50'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 3. Haberler. Sayın dinleyiciler, spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD'ye ait savaş uçaklarının İran'ın füze ve insansız hava aracı depolama alanları ile kıyı radar tesislerini vurduğunu açıkladı. İran devrim muhafızları saldırılara karşılık vereceğini duyurdu. Saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan bir ticari gemiye düzenlendiği saldırıya yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Umman açıklarında bir kargo gemisi saldırıya uğramış ve Birleşmiş Milletler Hürmüz'deki gemilerin tahliye sürecini geçici olarak durdurmuştur. Lübnan ve İsrail, ABD arabuluculuğunda Washington'da yapılan 5. tur doğrudan görüşmelerin ardından çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşma, Lübnan'ın güney sınırında Hizbullah'la yaşanan gerilimi azaltmayı amaçlayan diplomatik bir adım olarak nitelendiriliyor. İşgalci İsrail ise ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatında Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını vurguladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da bölgedeki sıcak savaşlara rağmen ihracatın arttığını vurguladı. AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Sapanca'da başladı. Kampta hem son bir yılın muhasebesi yapılacak hem de gelecek döneme ilişkin yol haritası belirlenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir aşamaya gelindiğini söyledi. Silahların bırakılmasının öncelikli hedef olduğunu vurgulayan Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarında da sona yaklaşıldığını açıkladı. Memur ve emekli maaşları ile ilgili konuşan Yılmaz, çalışanları enflasyona ezdirmeme prensibi sürdürüleceklerini belirtildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin tarihi bir zirve olacağını, hazırlıkların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti. Savunma sanayi artık NATO toplantılarında en üst düzeyde stratejik anlam ifade eden bir konudur, dedi. Zirvede savunma sanayine ilişkin özel bir gündem olacağını belirtti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projeleri kapsamında bugüne kadar 1 milyon 767 bin konut inşa edildiğini, yaklaşık 7 milyon vatandaşın güvenli ve modern yuvalarına kavuştuğunu söyledi. 500 bin sosyal konut projesinde temellerin atılmaya başlandığını belirten kurum, anahtar teslimlerinin 2027 yılının Mart ayından itibaren başlayacağını ifade etti. Bir Yeşilçam efsanesi daha aramızdan ayrıldı. 77 yaşındaki Kadir İnanır, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta oyuncu için Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy taziye mesajı paylaştı. Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası fabrikada yangın çıktı. Bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı. İçişleri Bakanlığı patlama ile ilgili inceleme yapmak üzere iki baş müfettiş görevlendirdi. Antalya'nın Aksu ilçesiyle Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde orman yangını çıktı. Antalya'da seralara sıçramak üzereyken müdahale edilen yangında 10 hektar orman ve tarım arazisi zarar gördü. Balıkesir'de yangında havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Venezuela'da meydana gelen peş peşe iki şiddetli depremde son açıklanan verilere göre en az 920 kişi yaşamını yitirdi. 9